Da iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

ve kutularından mutluluğu getireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim, yaz bir kenara.

söylediklerimi daha önce uydurduğun yalanlarla bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

benim adım. Siz üzülmeyin, ben alışığım. Kedim bile uğramazken evime, çift kişilik yatağım.

Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

0: saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Siyasette hep gençlerle yürüdüklerini söyleyen Erdoğan, gençleri siyasetin merkezine almak unutmayın bir irade meselesidir dedi. Yargıtay yeni partiye parti adının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin bir tebligat gönderdi. Yenilik Partisi'nin şikayeti üzerine yeni partinin isminin kullanılamayacağı ve değiştirilmesi gerektiği bildirildi. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül'de toplanacak. Ailem Güvende Operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Emre Tanış yakalandı. Soruşturmada şu ana kadar 22 kişi tutuklandı. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz hakkında ev hapsi kararı verildi. Soruşturmada 2 kişi ise tutuklandı. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve bir akrabası tutuklandı. İki kişi hakkında ise adli kontrol uygulandı. İstanbul Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı yerden 5 kilometre uzaklıkta bir erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin kimlik tespitinin yapılması amacıyla adli tıp kurumuna sevki sağlandı. Gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları ise sürüyor. Adana'da evde tabancayla başından vurulmuş halde yaralı bulunan 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken gözaltına alınan abi tutuklandı.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar. Reklam.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın, 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastığı

0: yaptıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sarları sevmem.
1: Sen de onlardan birisin.
0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efendim dinleyenleri. Günaydınlar. Karşımızda hocamız. Hocamı karşılayalım. Hocam, good morning.
2: Günaydın.
3: Bunu böyle adam edebilirse, gideceğe gidemezsek yapacak bir şey yok.
0: Şahane bir sabah, şahane insanlar, şahane bir radyo, şahane yollar, şahane trafikler. Saygıdeğer hocam şahane giyinmiş. Bizim Senoş'ta kırmızı giyinmiş. Kız ne kadar yakışmış öyle.
4: Teşekkür ederim.
0: Allah. Ne mi hocam, ne diyorsun?
2: Evet sevgili, yakıştırıyor kendine, yakıştırıyor sevgili kıyafetleri.
0: Askı güzel.
2: Yakıştırma askı. Askı. Üzerine ne koyarsan koy sevgili Yıldırım, güzel
0: vallahi
2: duruyor, öyle. Güzel gözüküyor.
0: Valla öyle kızımız. Maşallah ya, maşallah. Çuval giyse hakikaten.
2: Allah nazarlardan, kazalardan, belalardan saklasın inşallah.
0: Gökhan Tepe'nin yeni şarkısını, sözlerini söyledi hocamız, sağ olsun. Eyvallah. Sevgili dinleyiciler, uyandıysanız bir işaretinize bakarız efendim. Burası Alem Efendim ve Show 9'a kadar bir aksilik olmazsa sürecek. Yani bir gelip stüdyoya basıp
2: yat yat
0: kovana
2: yat,
0: kadar, yat yat, yat, yat, yat diyene kadar devam eder değil mi?
2: Doğrudur.
0: Hadi ver bakalım çocuğum.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım.

0: 18 derecedeyiz sabahın bu vaktinde.
1: Sabah 6 çeyrek civarı şeydi. Ciddi bir serinlik vardı. Soğuktu yani.
0: Var, soğuktu, üşütüyordu. Yani gömlekle geldim, yine de bir titreme meydana geldi bende.
1: Vallahi ben yüzümü parmaklarımla yıkadım. Şu parmak uçlarımı ıslatıp şöyle.
0: Sadece çapak toplama.
1: Çapak toplama dediğimiz. Evet evet. Öyle soğuk yani, suyu yüzüme çarptığım anda
0: bir irkilme.
1: İrkilme, korkma.
0: İrkilme. Yapar. Bu yapar.
1: Şey yapmaya geldi.
0: Bir de kışın ne yapacaksınız acaba?
1: Kışın hiç yıkamıyorum.
0: Parmak da yok.
1: Kışın yıkamıyorum. Kışın parmak da yok. Nemli havlu sürüyorum yüzüme.
0: Hazır havluyla.
1: Hazır havluyla.
0: Çok güzel. Şey gibi uçaklardaki havlulardan.
1: Bizimizdeki.
0: Bizimizdeki havlulardan.
1: O sıcak ama yalnız.
0: Tamam, o da sıcak olacak.
1: Soğuk sürüyorum.
0: Soğuk yapmayacaksın. Kışın sıcak yapacaksın.
1: Oğlum iyice bayıltır beni.
0: İyice böyle sarksın cildin yaşlanınca falan, güzel olur öyle.
1: Bizim Samet geldi. Samet Botsalı.
0: Samet, günaydın Samet.
1: En son vites yapmıştı biliyorsunuz.
0: Nasıl vites? Her şu içerideki vitesi. Vitesi. Ya, orijinal vites.
1: Evet evet.
0: Bizim geri vites mi yaptı, bir şey mi oldu?
1: Yok. Merve demiş ki Sena abla yayın yapmayacak mı diyor. Sena ablamızın kendi yayını olmayacak mı diyor Merve, öyle yazmış.
0: Evet, bunu Sena'ya direkt soralım sevgili Yıldırım.
1: Sena'cığım yayın yapmayacak mısın? Merve öyle söylemiş. Millete niye böyle şeyle yazdırtıyorsun?
0: Instagram'da paylaştın mı? Yarın 12-14 arası Halime Çam'da.
1: Arkadaşlar Sena'yla stüdyoda provalar yapıyorduk. Artık o salınca dedim ki kız salıyorsa
0: yok,
1: ben de...
0: Yok, salmadan da pandemi saldı. Girdi ya, pandemi girdi.
1: Saldı. Vallahi ben çok koştum peşinden. Ama baktım istemiyor.
0: Stüdyoda yani saldığını gördün mü?
1: Saldı.
0: Saldı değil mi?
1: Vallahi saldı. Çünkü bizim zamanımızı hatırla. Stüdyoya girmek, kayıt bırakmak falan istemezlerdi. Kovarlardı.
0: Tabii istemezlerdi.
1: Şimdi tam tersi, tam tersi. Biz peşinden koşuyoruz kızımızın.
0: Şimdi o saldı.
1: Saldı. Ben de artık hiç umursamıyorum. Ben de umursamıyorum. Aynen. O da umursamıyor.
0: Şimdi Sena, şimdi artık sen koşacaksın. Sıra
2: evet, ben geldim.
0: O işini biliyor, biliyorsun. Öyle ilk başta insanların böyle hevessiz anlarını yakalıyor. Tamam mı Fatih Bey?
2: Evet.
0: Sonra çekiliyor, tık diye kendini çekiyor. Sonra peşinden koşturacak.
1: Hatta dur, bugün telefonumdaki her gün hatırlatıcı kurmuştum bir tane. Her
0: kaldır
1: gün.
0: Onu artık ya.
1: Artık bugün kaldırayım
0: kaldır onu. Kaldır onu artık
1: her
0: ya.
1: Her gün önüme düşüyor. Sena ile stüdyoya
2: yok,
1: diye
2: yok,
1: yazıyor.
2: Yok yok, kaldırma abicim.
1: Yok yok, kaldır. Kaldırıyorum abi. Kaldırıyorum.
2: Kaldır abi.
0: Kaldır bakayım. Kaldır, göreceğim.
1: Kaldır burada. Kaldırıyorum. Bekle. Kaldır, anım satışlara giriyorum şimdi.
0: Kaldır, göreceğim.
1: Tamam, bir dakika. Sildim. Al.
0: Gitti mi?
1: Sildim ha,
0: bravo,
1: abi.
0: Vallahi bravo.
1: Yeter. Tebrik. Yeter. Ben mi koşacağım ya?
0: Yeter ya.
1: Bu saatten sonra ben mi koşacağım abi?
0: Sürekli genç yeteneği kovalamaktan bu adam...
1: Bıktım abi. Vallahi bıktım ya. Yani. İstiyor dizlerimde ki, derman kalmadı ya.
0: De istiyor ki herkes benim gibi olsun.
1: Siz değil mi, siz söylüyorsunuz?
0: Ben de genç yetenek, o zaman gençtim ben o zaman.
1: Gençtin o zaman.
0: Çok gençtim o zaman. Gidi,
1: hey. Öttürüyordum ben. Hocamızın gençliğini ben bilirim.
0: Neler neler.
1: Neler yaşadık be.
0: Neler yaşadık.
1: Anlatsana.

0: üretimi. Makinesi ayağınıza geldi.
1: Müzik koysam rahatsız olur musun?
2: Vallahi katılım muazzam. Bu akşam şey bu sabah biraz utandım. Biraz utandım.
3: Kimden yani utandınız? Şeyden
2: dolayı utandınız. Utandım. Yani o kadar ilgi alaka bu nereye kadar? Çünkü hakikaten insan...
3: Utandıysanız ışıkları kapatalım Fatih Bey.
2: Oğlum hakikaten utandım.
3: Vallahi yani.

0: Alaka bak ya.
1: Çok iyi yani, çok güzeller. Bak ya. Ne insanlar var ya sevgili Yıldırım. Ne insanlar
0: yani
1: var.
0: Şu yayın bedava diye böyle. Paralı olsa bu kadar gelmez.
1: Gelmez gelmez. Para, o zaman sıkıntı çıkar işte. Ya bedava da bunları yazan, paralı da neler yazar.
0: Gel biletli gösteri yapalım Allah aşkına.
1: Biletli gösteri.
0: Biletli gösteri yapalım.
1: Radyoda mı yoksa dışarıda mı?
0: Dışarıda olun, bir radyoda nasıl bileti gösterir?
1: Bulalım bir onu da, Türkiye'de ilk olsun.
0: Dışarıda bir sahneli bir şey yapalım
1: sahneli.
0: Ya. Sahneli bir şey, böyle gösteriler, danslar.
1: Onlar konuşulur ya bunlar.
0: Vallahi yapalım.
1: Bunlar ya. Vallahi konuşulur
0: oğlum
1: ya.
0: 500 kişi gelse.
1: 500 kişi, 2000'den.
0: 2000 liradan hesapla, şey hesapla hemen.
1: Nasıl, 1 milyon.
0: 1 milyon. 1 milyon mu yolu? Oluyor, olmaz, daha fazla olur.
1: Bir olur.
0: 2 ile 5'i orada çarp.
1: Tabii 10.
0: Yanına koy, koydum 1 milyon.
1: 1 milyon lira. 1 milyon lira.
0: Matematiğimiz nasıl?
1: Güzel, harika.
0: 1 milyon.
1: 1 milyon. Sahneye verdin.
0: Sahneye verdin.
1: Sahneye verdin 800 bin. 100 bin de yol, 50 şerde biz. Bitti.
0: Ne diyorsun? Güzel
1: yapılır,
0: para.
1: Yapılır.
0: 50 bin lira mı kalıyor?
1: 50 bin kalıyor.
0: Oğlum biz sahneye çalışıyoruz o zaman. Sahne 800 alıyor, bir 50 mi alıyor?
1: O zaman ne yapalım biz? Bir sahne açalım.
0: Anca öyle yani olur
1: kendi
0: çünkü.
1: Kendi sahnende
0: yani.
1: Dışarıda ne koydukları belli değil içine.
0: Aganım gidelim Tokiyle Mokiyle konuşalım. Kendi sahnemizi yaptıralım.
1: Yaptıralım yani 2+1 bir sahne olur. 1+1 bir sahne olur.
0: Mis gibi olur.
1: Bu ev yapıyor, ev veriyor ya Toki. 3 yıl oturabiliyorsun yeni hani sosyal. 3 yıl oturuyorsun, 3'ten sonra başka birileri geliyor kiralık ev. Onun gibi kiralık 3 yıl bize sahneyi şey yapsınlar.
0: Berna diyor ki kızınıza yok mu diyor, kendinize aldığınız 50'şer diyor. Sena'ya yok mu diyor.
1: Sena'ya da oradan işte aldıklarımızdan vereceğiz. Dekorda.
0: Dekordan mı?
1: Dekorda.
0: Sena'ya da ateşleriz canım, bir 20'şer.
1: Onu da halledeceğiz. 20'şer. 30'da bize kalır.
0: Karaman'a selam çıkın çocuklar.
1: Günaydın Karaman.
0: Alem FM'in konferans salonu yok mu abi demiş.
1: Var.
0: Var.
1: Doğru.
0: Vallahi var ama içeri giriş yasak.
1: Ama 500 kişi, 500 kişi sığar mı?
0: Bir de giriş de yasak.
1: Sığar herhalde, bilmiyorum şeyini.
0: Sığar oğlum.
1: İçeri giriş yasak mı? Ya. Biz arasına giriyoruz ya, toplantı oluyor, çağırıyorlar.
0: Oğlum sen burada çalışıyorsun ya.
1: Ha, o yüzden. bize yasak değil.
0: Ya saçma sapan konuşma sen.
1: Güvenlik var abi, dışarıdan gelenlere şey
0: olmaz,
1: yaparız.
0: Olmaz, onunla mı uğraşacak? 500 kişiymiş yapacak.
1: Güvenliğe de veririz 20'şer.
0: Olmaz.
1: Bize 10 kaldı bak.
0: Hadi bir hava durumunu ver bakalım.
1: Vereyim sevgili Yıldırım. İstanbul, İzmir, biliyorsun İstanbul. Zaten İstanbul gün içerisinde kaçlara çıkacak? 25-26'ları parçalı bulutlu, güneşli, hafiften böyle güneş arasında yüzünü gösterecek gibi görünüyor. Ankara'ya baktık. Ankara 12 derece sevgili Yıldırım.
0: Buz.
1: İstanbul'da biz üşüyoruz diyoruz. Ankara donuyor şu anda. Ankara'da gün içerisinde toparlayacak ama kendini. Öğlene doğru sevgili Yıldırım. Güneşini alacak. İnce ince 25-26'ları Ankara'da görecek. İzmir'e bakıyorum. İzmir neredesin? İzmir 21 derece anlık, gün içerisinde İzmir 30'u geçer. İzmir gene iyi. İzmir güzel. Fena değil İzmir.
0: İyi hadi bakalım.
1: İzmir'in sıcaklığı iyi.
0: Teşekkür ederiz tatlı dilli.
1: Rica ederim. Aa.
0: Ahmet diyor ki fiyatı düşürün, online yapın. Yer kiralamaya da gerek yok diyor. Yok abi, fiziksel daha iyi. Yani sizi görelim ya.
1: Tutuşmamız lazım.
0: Tabii ya, görelim. Elle tutuşur,
1: dokunacağız yani. Ben dokunmayı severim sevgili Yıldırım.
0: Abi kapalı kasa kamyonet alıp kapakları açarsınız diyor. Kasada yaparsınız diyor. Ne diyorsun?
1: Biz kasada yapacağız da mekan neresi? Dinleyici nereye gelecek? Seyyar mı? Hani top meydandayız Kızılay. Öyle mi?
0: Kızılay'dayız. Hocam ne diyorsun?
1: Olur bak.
0: Ben seninle varım be.
1: Ben de varım.
0: Çok
1: bak,
0: eğleniriz.
1: Bu kamyon fikri güzel.
0: Kamyonun şoförü peki nasıl ayarlayacağız?
1: Sena şoför olacak.
0: Sena. Kullanabilir misin yavrum?
2: Kullanırım.
0: Gerçi Sena maşallah.
1: Şoför ne bahat
0: dur,
1: ya.
0: Dur kulağımı tutayım da Çok güzel kullanıyor.
1: Güzel.
0: Ben bir kere kızımızla burada servise gittim. Bu araç servisine gittim.
1: Evet.
0: Abi hafif sola yatık. Sağ el geride viteste. Bak samimi söylüyorum. Böyle kullanıyor.
1: Araba da basık.
0: Ben kendi karıma bu kadar güvenmiyorum. Araba kullanırken.
1: Araba da basık.
0: Araba böyle basık abi.
1: Aralarda gaz da veriyor. Tut tut tut falan bir şeyler.
0: Gözlere veriyor. Bakıyorum. Bir dikiz aynasında bir yan aynalarda gözler.
1: Oynuyor, kafa oynuyor.
0: Kafa oynuyor falan. İnanılmaz ya.
1: Tam semt. Tam semt.
0: Bak bu kızın arabasına bin, uyu, seyahat et.
1: Başın,
0: güvenebilirsin.
1: Kafan rahat gidersin.
0: Kafan rahat gidersin.
1: Kafan rahat gidersin.
0: Maşallah.
1: Arada uyandırır zaten seni böyle ara gazlarla falan. Kalk geldik molaya.
0: Nerede lan bizim o çocuğun ses kaydı?
1: Kim bilir adı neydi?
0: Vardı ya bir tane. Bizi dinleyicimiz bağlanmıştı.
1: O şey taklidi yapıyordu. Motor.
0: Egzoz.
1: Egzoz.
0: Egzoz. Egzoz.
1: Egzoz.
0: Egzoz yok, çıkmadı valla. Neyse.

0: Araya gidiyorum.
1: Bir yere saklanmıştır.
0: Aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Sabah kahvaltısı önerisi gelsin, ben de o sırada şarkıya ayarlayayım.
1: Sabah kahvaltısına sıcak şöyle güzel bir sevgili Yıldırım, bugün tost.
0: Of be, bugün sever misin tost?
1: Keşke. Olsa da.
0: Vallahi hakikaten tostlu da. Yener be. Neli, neli?
1: Dilli kaşarlı bugün.
0: Dilli kaşarlı.
1: Bugün olsun. Dilli kaşarlı sevgili Yıldırım.
0: Eyvallah.
1: Ya da kavurma kaşar.
0: Tost olsun da
1: kaşar diyorsun. Sabit. Kaşar sabit.
0: Kaşarsız olur mu? Akacak o, akacak.
1: Kaşarsız
0: o,
1: tost.
0: Akacak.
1: Kaşarsız tost da tost demem.
0: Olmaz. Kısa bir ara, aradan sonra devam. Ayrılmayınız. Değil mi?

0: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
2: maksimum. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı. Otorapor, oto
7: ekspertiz. Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
8: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Bankanın güzeli.
14: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
15: Reklam.
16: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
17: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
16: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
17: Değil midir?
16: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
17: Girdim.
16: Bak bakalım ne diyor.
17: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
16: O zaman durma, hızını yükselt.
17: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
18: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
19: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
20: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
21: Şu anki soyadım Özgür ama ben Erdem yapmak isterdim diyor. Erdem soyadı bana çok havalı geliyor.
22: Sena'nın güzel, senin çok güzel.
21: Sena Şen.
22: Uyumlu bir de.
21: Seninki de güzel oğlum.
22: Bezgin.
21: Bezgin. Bezgin. Kötü mü? Gayet güzel.
22: En güzel soy isim kimde?
21: Sibel Hanım.
22: Sibel Hanım. Hem ikisi de güzel. Doğuştan şanslı bak. Kendi soy ismi de güzel. Evlendikten sonraki soy
21: eşinin
22: ismi de.
21: Soy ismi de güzel.
22: Eşinin soy ismi de güzel.
21: Evet. Sibel Toprak Egemen.
22: Oh, yani.
21: Hakikaten çok.
22: Gerçek bir genel müdür.
21: Hakikaten yani.
22: Gerçek bir genel
21: bir
22: müdür.
21: Bir yerde duysam derim ki kesin
0: Konuyu biraz erken yaptığımızı düşünüyorum. Şu an dinlemiyor olabilir.
21: Dinliyordur bence ya.
0: Tekrar edelim.
21: Sibel Hanım dinliyor muyuz?
0: Dinliyorsanız efendim küçük bir...
21: Şakamızı tekrarlayacağız.
1: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Amerika'dan dinleyicilerimiz var. Semra Hanım yazmış.
1: Günaydın Semra Hanım.
0: Eşim,
1: hoş geldiniz.
0: Eşim Andrake'yi sizi dinletiyorum diyor Andrake.
1: Allah Allah.
0: Evet, selam olsun. Hi Andrake.
1: Hi Andrake. How are you? Nasıl gidiyor işler Andrake? Ya bu tanıdık bir isim bana geldi.
0: Andrake bana birini Andrake.
1: Bana birini Andrake.
0: Bu Andrake.
1: Buldum ki Mandrake.
0: Mandrake. Mandrake doğru.
1: Hi Andrake.
0: Program birazcık Andrake'yi anlatır mısın?
1: This is a radio show. Andrake, this is radio show. A Turkey Best Radio Show.
0: Güzel.
1: Best Radio
0: güzel,
1: Show. Evet. Morning Radio Show.
0: Güzel, çok iyi. Evet.
1: All hafta içi, all.
0: Saatleri ver, saatleri şey yap.
1: 7 o'clock and 7 o'clock start and 9 o'clock end.
0: Finish. Güzeldi, işi güzeldi.
1: Two hours, eğlenceler, komiklikler, two hours.
0: Güzel, iki saat boyunca, boyuncayı da ekle.
1: Between two hours. Laughing, kaka yani gülme.
0: Güzel, evet.
1: This is my friend Fatih Yıldırım and me Umut Bezgin.
0: Güzel.
1: 10 years ago this radio
0: show
1: started up.
0: Güzel.
1: And we
0: with my sister.
1: My sister Sena.
0: Oğlum ne kadar iyi izliyorum
1: Sena varmış. Good morning. Good morning.
0: Sit down Sena.
1: Sit down. And welcome
0: tamam,
1: Alem
0: yeter
1: FM.
0: Be
1: welcome
0: be.
1: Turkey. Welcome Alem FM. This show is a very is very very very very.
0: Oğlum adam Sultanahmet'i gezmeye gelmedi. Tamam bir sakin ol ya. Anlattı bitir bunu artık.
1: This is tired. This is that show wonderful. That show wonderful. Okay. Bu kadar.
0: Bitti mi?
1: Bittik.
0: Güzel.
1: Bittik. Ben de bittim.
0: Bütün İngilizce bitti mi?
1: Ya bilmem. Andrake ya.
0: Oğlum bildiğin bütün İngilizce kelimeleri sıraladın. Bir 20 yıl daha konuşamazsın.
1: Yan yana kelimelerden cümle oluşturamamaya.
0: Aferin.
1: Evet, sağ ol.
0: O'clock dedim bir.
1: O'clock, evet. Seven o'clock.
0: Bir yerde o'clock dedim. O'clock. Oklava gibi oldu ama olsun.
1: Ayağım şakır şakır speaking English.
0: Evet, kafa uçan uzmanın dil seçeneği de mevcut, onu söyleyelim. Ayarlardan... Seçenekler oradan dili seçiyorsunuz.
1: Eğer CarPlay'iniz varsa ya da Android Auto'nuz varsa bu seçenekler size sunulacak.
0: Evet. Çok yakında öyle bir tanıtımımız vardı oğlum, bizim onu yayınlayalım. Sena ne diye yayınlayacağız onu, dur bakayım.
1: Şuradan. Çok yakında güncelleme gelecek sevgili Yıldırım.
0: Bir dakika. Onu bir yayınlayalım abi, CarPlay dedin çünkü. Veriyorum o zaman.
1: Ver bakalım.
0: CarPlay tanıtımımızı vereyim.
2: Aracınızın ekranına dokunun, en sevdiğiniz programları kesintisiz dinleyin. Apple CarPlay ve Android Auto ile Alem FM artık parmaklarınızın ucunda. Alem FM uygulamasını indir, bizi ekrandan takip et.
1: Sen de yapıyor musun?
0: Aa, ben CarPlay'den.
1: CarPlay.
0: Ben CarPlay'den devam.
1: CarPlay'den Alem FM uygulamasından. Arayüzü çok güzel. Sevgili Yıldırım. Elinize sağlık.
0: Bir avuç İngilizcemiz vardı. O da birbirine girdi. Çok teşekkür ederiz.
1: Avuçu kadar İngilizce yeter.
0: Evet. Çincesi de var mı programın?
1: Gelecek. Diyorsun? Hepsi gelecek. Hepsi çalışılıyor.
0: Çince için çalışıyoruz.
1: Arka tarafta büyük dijital, bir ekibimiz taraf. Var. Çalışıyor. Çin'den iki kişi getirdik. Çin'den. Sırf bunun için. Çin'den.
0: Hadi bakalım. Zaten siz dinliyorsa Türkçe biliyordur oğlum. Niye çevirdiniz diyor. Hayır be, hanımefendi dinliyor.
1: Hanımefendi.
0: Beyefendi Andrake Bey. Bilmediği
1: direkt
0: için...
1: olarak yani arada bir şey tercümana gerek kalmaksızın direkt Andrake'ye.
0: Şimdi yenge sürekli çeviriyor yandan tabii. Çevirmesin de şey yaptı.
1: Zorluk yani. Olmasın diye birazcık evet. Da yengemize kolaylık olsun diye biz Andrake'ye burada.
0: Radyo Glass diyen adama bak diyor. Türkçe yeni öğrendi, İngilizce konuşuyor utanmadan demiş efendim Selen Hanım.
1: Onu da yeni öğrendi yavaş yavaş. Bunu da 10 sene sonra dinleyeceğiz bu kaydı da. BBC'de dinleyeceğiz orada yaparken.
0: Yapay zeka tanıtımı yapmayan kaç radyo kaldı ki, harika oldu diyor.
1: Yapay zeka tanıtımı.
0: Ha, sesle alakalı.
1: O biz yapay zeka değil ki onlar.
0: Özlem Hanım'ın sesi.
1: Özlem Hanım'ın sesi o. Yani. Direkt.
0: Tabii, o da zaten onu söylüyor oğlum.
1: Ha, yapmayan diyor. Ha. Ben de sanki hani herkes yapıyor maşallah gibi hissettim.
0: Hmm.
1: Bize sanki laf söylüyormuş gibi hissettim.
0: Evet, CarPlay ve Android Auto'yu arabanıza bağladığın zaman, yani uygulamayı daha doğrusu, oradan takip edebilirsiniz ama güncelleme gelecek, çalışma devam ediyor, onu da söyleyelim.
1: Ara ara böyle güncelleyeceğiz.
0: Logolarla ilgili bazı şeyler var, onu düzelteceğiz inşallah. Yeğenim Ayşe'nin doğum günü kutlayın elbette.
1: Happy birthday Ayşe, doğum günü kutlu olsun. Doğum günü de kutladık.
0: Almanca'da konuşun. Umut hocamız İngilizce olarak yine o ilk seslendi. Evet. Biz zaten onun İngilizcesine alışığız diyor. Radyo Glass'ta dediği için diyor. O da Glass İngilizce olduğu için.
1: Ağız yatkın sevgili Yıldırım. Dil de yatkın. O da size kolay çıkartıyor kelimeleri.
0: Hadi bakalım. Günün ilk haberi geliyor mu?
1: Gelsin bakalım.
0: Türkiye'de 11 aylık su yılı yağışları son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış sevgili dinleyenler.
1: Aa,
0: evet, 1 Ekim 2025 31 Ağustos 2026 döneminde metrekareye ortalama 709,2 kilo yağış düşmüş. Tüm bölgelerde yağışların normal ve geçen yılın üzerinde olduğunu söylemişler. Barajlarla ilgili tabii,
1: evet,
0: veriler hemen aklımıza geliyor. Ulan dolu değildi, nasıl oldu falan filan. Ama durumun iyi olduğunu söylemişler. Yani yağıyor, problem
1: yok. Yağış var ama demek ki çok harcıyoruz sevgili Yıldırım.
3: Biz çok kullanıyoruz.
1: Çok duştayız.
0: Konu duş mu oğlum bir tek ya? Bir sürü şey
1: ama
0: var.
1: Ama bu yavaş yavaş azalacak sevgili Yıldırım. Neden? Diyoruz çünkü nüfus yaşlanıyor. Yaşlandıkça ne oluyor? Ergen nüfusu azalıyor demek oluyor. Hmm. Ergen nüfusu azaldıkça sevgili Yıldırım,
0: suda bize
1: duş
0: kalır.
1: Süresinde suda bize kalacak. Yaşlandıkça rahat rahat duş alabileceğiz.
0: Selahattin Altınok abinize sticker'ı gönderin çünkü plakayı göndermiş bize orada.
1: Selahattin Altınok
0: beyefendi. Plakayı yakaladık, borcunuzu ödeyin oğlum yazmış.
1: Hemen gördük. Bir de yandan yani son anda bir yakalama söz konusu.
0: Bir tane daha geldi. İzzet İzmir, onu da gönderdik.
1: İzzet İzmir.
0: Plakayı göndermiş, kavu plakasını göndermiş. Hop, İki tane verdik. Yeter mi?
1: Yeter.
0: Bence yeterli.
1: Yeter.
0: Peki ver bakayım yavrucuğum.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun son raporu sevgili Yıldırım. Dikkatleri üzerine çekti ABD.
0: Yayma ağzını yaymadan. Evet, ağzını yaymadan.
1: Demiş ki sevgili Yıldırım, 65 yaş ve üzerindeki insanların oranı tarihte ilk kez 5 yaş ve altındaki çocukların oranını geride bıraktı.
0: Oğlum ağzını yaymadan düzgün oku şu haberi.
1: Ne anı?
0: Hiç şey anlamadım.
1: Dinlemiyorsunuz.
0: Ama ya şey yapıyorsun.
1: Dinlemiyorsunuz ki.
0: Özür dilerim, bir daha ver bakayım. Bir daha ver. Estağfurullah, bir daha ver bakayım, bir daha ver.
1: 65 yaş ve üzerindeki insanların oranı tarihte ilk kez 5 yaş ve altındaki çocukları geride bıraktı.
0: Eyvallah, tamam. Yeterli.
1: Soruyorum, ne olmuş?
0: Yaşlanıyor muymuş? Ne olmuş? Amerika yaşlanıyormuş.
1: Dediğim cümleyi tekrar et.
0: Amerika yaşlanıyormuş.
1: Amerika'da dünya genelinden bahsediyor.
0: Dünya, ben Amerika zannettim.
1: Ya Amerika zaten başta olmak üzere ilk yapılan araştırma dünya genelinde diyor ki ilk defa diyor 65 yaş üzerindeki insanların tarihteki geride bıraktı diyor.
0: Evet. Yani dünya yaşlanıyor.
1: Dünya yaşlanıyor diyor sevgili Yıldırım, sadece 24 yıl sonra. Sadece.
0: Ne olacakmış?
1: 24 yıl sonra dünya büyük bir huzur evine dönecek diyor. Yavaş yavaş diyor. Bazı ülkelerde emeklilik sistemi çökebilir. Devletin sağlık harcamaları artabilir. Emeklilik maaşları ödenemeyebilir.
0: Of.
1: Şu an çocuk ya da ergen, genç olanlar gelecekte daha çok vergi ödeyecek. Yaşlanan nüfusun bütün yükünü onlar omuzunda taşıyacak diyor. Geride
0: ya?
1: Kalan gençler. Çoğalın diyor.
0: Önlem olarak ne tavsiye ediyorsun? Diyorsunuz diyeceğim ama et demesem mi? Önlem, dedim artık.
1: Önlem belli.
0: Allah'ım yapma şöyle şeyler. Önlem ne tavsiye ediyorsunuz? Ya yaşlanmayalım da bir taraftan genç nüfusun da gelmesi lazım.
1: Genç nüfusun da gelmesi lazım. Tamam, bir taraftan birileri yaşlanıyor da alttan birilerinin de geliyor olması geliyor lazım. Olması lazım.
0: Ne öneriyoruz?
1: Şimdi Yahudi haklı bunu da çözdü diyor.
0: Ne öneriyoruz?
1: Vallahi sevgi öneri belli. Nüfus yaşlanıyorsa ne yapacağız? Nüfusu gençleştirmeye çalışacağız. Nüfusun gençleşmesini ne yapmamız gerekiyor? Çalışmalar.
0: Çalışmalar
1: yapmamız
0: nasıl çalışmalar?
1: Gerekiyor. Nasıl çalışmalar? Bunlar sevgili Yıldırım bir kere evlilik şeyleri azaldı sevgili Yıldırım. Evlenme şeyleri de azalmış ya, sayıları azalmış. Evlenme sayıları bir kere arttırılacak.
0: Artırmamız lazım.
1: Teşfi dünyanın her yerinde.
0: Yaşlılık pandemisi geliyor diyebilir miyiz demiş.
1: Yaşlılık
0: bir nevi, çok da yakın yani. Hocamın önerilerini görüntülü olarak, video olarak Instagram'da paylaşmasını tavsiye ediyoruz,
1: evet,
0: diyor.
1: Evet, şu an zaten çekiyor. Bunlar hep çekildi.
0: Evet.
1: İnşallah ileride bunları sosyal medyamız bizim saklamaz köşe başında, evet, herhangi bir yerde.
0: Hocam şey diyor, dünya yaşlanıyor, sizin hocamızın yaptığı bir çalışma var, çocuğu var. Hocamız çocuk yaptı. Bu anlamda kendi üzerine...
1: taşın altına bir kere kendimiz elimizi sokacağız. Ne çevremizde yapacağız? Ne kadar bekar kız arkadaşınız varsa ona bekar erkek arkadaşlarınızdan ayarlama. Bekar erkek arkadaşınız varsa kız arkadaşı ayarlama.
0: Evlenmesini
1: yani
0: sağlama.
1: Yani eski babaannelerimizin, anneannelerimizin yaptığını.
0: Gibi.
1: Gibi. Artık bunları bizim üstlenmemiz gerekiyor.
0: Çünkü dünya yaşlanıyor.
1: Yaşlanıyor. Evlenmek istemeyen insanlara terapiyle sevgili Yıldırım. Kendi konuşarak.
0: Peki bir şey sorabilir miyim?
1: Evlilik şöyledir, evlilik dünya... böyledir, her şey rahattır, istediğin gibi takılabilir. Bunları anlatmak lazım.
0: Yani korkutmamak lazım.
1: Korkutmamak lazım. Onlara çok güzel olduğunu söylemek lazım. Asla yaşadıklarımızı anlatmayacağız ama. Yoksa kaçar. Kendimden örnek vermiyoruz, genelleyerek.
0: Peki dünya yaşlansa ne olur? Tamam, emeklilik sistemi çöktü bilmem ne filan. Yaşlansın.
1: Mesela ne olur değil mi?
0: Yani ne olur mesela?
1: Buradaki korku ne? Ben de onu merak ediyorum. Korku ne? Dünya yaşlanıyor, tamam.
0: Yaşlansın.
1: Belki süreç böyle işlemesi gerekiyor. Yavaş yavaş sonuna gelmeyecek mi zaten?
0: Gelecek.
1: Tamam, onun başlangıcı belki de şu an yaşadığımız.
0: Üretim, şunu söylüyorlar galiba, üretim yavaşlayabilir.
1: Yavaşlasın, zaten 100 kişi kalacak dünyada.
0: Zaten kendi üretimimiz bize yeter.
1: Gide zaten azaldıkça fazla olan ayrılacak. Azaldıkça fazlası ayrılacak üretimde. Ne olacak? Herkes kendi içinde yetmeye çalışacak. Yavaş yavaş dünyada son nefesini verecek.
0: Diyorsun.
1: Böyle.
0: Evlenmek dedi bitmiyor ki diyor. Bir tane kedi alıyorlar, oldu bitti gitti demiş.
1: Ya hiçbir şey bir şeyle bitmiyor yani. Her şeyin devamı var. Keşke bitse. Evlendik bitti, hop bitti.
0: Dünyayı çöp çatanlık mı kurtaracak yani diyor.

0: Kesinlikle.
1: Fatih.
2: Ne, kesinlikle. Neredeyse konu oraya gidiyor.
0: Birebir çöp çatanlık ama sosyal değil yani. Sosyal medya üzerinde birebir çöp çatanlık. Kişiyi evet. alıp kolundan götüreceksin. Eskiden mahallede abiler vardı, hatırla.
1: Kimsenin benden daha fazla mutlu olmaya hakkı yok. Evlenin demiş. Bir huzur ve reklamı gelir mi diyor. Tam yeriydi be. Vallahi yeriydi. Ver bir tane daha.
0: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bu bizim yıllardır bahsettiğimiz şeyin küçük bir versiyonunu giriş yaptı devlet. Şöyle diyor.
1: Ne diyor?
0: Çocukların dijital platform kullanmasıyla alakalı. İki gündür dönen bir haber var. Bu zaten muhtemelen de yürürlüğe girecek. Ne diyor?
1: Neymiş?
0: Aile ve sosyal... Pardon, özür dilerim. Bir öksürmek istiyorum. Mikrofonu kapatır mısınız?
1: Tamam, kapattım.
0: Teşekkür ederim.
1: Tamam, düzeldi mi?
0: Düzeldim.
1: Evet.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı sevgili Yıldırım demiş ki e-devlet üzerinden giriş yapılmasını öngören güvenli bir sistem ile.
1: Oğlum biz bunu konuşuyoruz ya yıllardır.
0: Yani yıllardır e-devlet
1: diyoruz. Sosyal medyalara e-devlet üzerinden girilsin.
0: Girilsin diyor. Güvenli bir sistemle dijital oyunlara yönelik bir yönetmenlik üzerinde çalışıldığı düştü söyleniyor sevgili. Dijital oyunlarla açılışı yapılacak. Daha sonra bu sosyal medyada sirayet eder diye düşünüyorum.
1: Muhtemelen istiyorum. Eder.
0: Ben de e-devletle gireyim.
1: Ben de gireyim.
0: Ben de e-devlette. Hani bu çocuklara özel, 15 yaşa özel bir şey olmasın.
1: Abiler, herkes... ablalar, kardeşler, bakın konu gerçekten çok ciddi. Dünyada da, ya sadece bizim ülkemizde değil, herkes... dünyada da çırından çıkmış durumda.
0: Tüm çocukları, çocuklarını korumaya çalışıyor.
1: Koruyamıyorlar ki, nasıl koruyacaklar?
0: İşte çalışmaya çalışıyorlar.
1: Sapır sapır içerikler var, tuhaf tuhaf içerikler. Ya ben Twitter'a giriyorum, video kaydırıyorum, haberlere bakıyorum. Karşıma saçma sapan bir şey çıkıyor.
0: Çıkar.
1: Ama öyle böyle saçma sapan değil.
0: Ne anlamda saçma sapan?
1: Çok acayip saçma sapan şeyler.
0: Kötü etkileyecek değil mi?
1: Evet. Şeyli. Şeyli.
0: Dün bizimki de. Dün bizimki de yanında anneannesi telefonla kaydırırken tık telefonu kaptı elinden anneannesinden.
1: Bir şey mi oldu?
0: Bir anatomi şeyi fotoğrafı. Anatomik. Sinir hücreleri, kasları falan gözüktü. İskelet. Öyle bir anatomi fotoğrafı. Kadın erkek yaklaşmış. Bir başlık var. Başlıkta bir şey yazıyor. Şu an onu söyleyemiyorum. Baba diyor okulda diyor. Üçüncü oğlum. Bu ne diyor.
1: Merak ediyor abi çocuk.
0: Merak ediyor. Yani başlığı sordu.
1: Sen ne dedin?
0: Başlığı sordu. Ona da bir normal onun anlayabileceği bir dilde anlattım. Keşke şu an bunları söyleyebilsek de çok güleriz. Çok güleriz yani, öyle böyle.
1: Söyleme boş
0: çok ver. Çok güleriz ama
1: şu minikleri...
0: Sonra da ağlarız. Şimdi gülük bakta güleceğiz. Ağlamayalım.
1: Minikleri nasıl koruyacağız?
0: Herkesin karşısına çıkıyor. Ya sen kaydırırken yanında o görebilir.
1: Tabii.
0: Zaten ona yani çocuk içerikleri algoritma ona göre belirlendiği için sevgili Yıldırım neler çıkıyordur kim bilir.
1: Fazıl Bey bizde neden çıkmıyor demiş. Efendim şöyle dijital platformların çalışma mantığı şu. Sizin takip ettiğiniz veya çok etkileşimde olduğunuz insanların beğendiği videolar, fotoğraflar önünüze çıkıyor. Ben hocamızı takip ediyorum. Takip ettiğim için onun beğendiği, onun etkileşimde olduğu şeyler.
0: O yüzden mi bana sürekli hamsi palamut çıkıyor ya?
1: Muhtemelen.
0: Ya ben sıkıldım ama ya.
1: Benim balım videoları sana
0: vallahi
1: çıkıyor.
0: Vallahi sıkıldım ya. Ağız ağ atanı, bilmem ne yapanı, dipten bilmem ne şey göndereni, sürekli balık video. Keşfetimi dün var ya, bak dün yemin ediyorum değiştirmek için ne uğraştım.
1: Oğlum sıfırlayacaksın.
0: Ne sitelere girdim.
1: Değiştirmek için mi?
0: Eski haline.
3: Benim de av malzemeleri, balık. Bir de Umut abini takip
1: tamam,
3: ettikleri.
1: Tamam, bizim üçümüz sürekli etkileşimdeyiz ya.
0: Tabii.
1: Doğal olarak diyor ki bu seviyorsa bunlar da seviyordur diyor.
0: Diyor. Ne alaka aslında, hiç alakamız yok. Bambaşka şeylerden hoşlanıyoruz.
1: Kısa bir ara geliyoruz. Mutfak.

0: Türkiye best modellerini arıyor.
1: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
4: seninle. Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
7: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: En

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Polonya'da şehirlerde artan güvercin nüfusunu kontrol altına almak amacıyla güvercinlere doğum kontrol yemi verilmesi planlanıyormuş. Kuşlar artık Polonya'da ötemeyecek. Ötmek derken yani şöyle yani...
1: Ötecek de duyulmayacak.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: yararsızım. Hollanda selam çıkın çocuklar. Kübra Tomak ablanıza.
1: Günaydın Kübra. Selam Hollanda.
0: Yunanistan Türkiye 2 kilometre uzaklıktaki adaları silahlandırıyormuş, haberiniz var mı diyor. Efendim biz bıktık artık bunu konuşmaktan. Yunanistan suç işliyor esasında.
2: Bunlar hep uluslararası hukuka aykırıydı biliyorsunuz.
0: Yani biz konuşuyoruz ama kimin kulağına gidiyor? Yani illa Yunanca mı söyleyelim?
2: Ya işte kulaklarına gittiğinde geç olacak bir de. Mehter duyacaklar, anlayacaklar.
0: Yazık mesela. Olacak, yazık
2: derinden
0: olacak.
2: Derinden bir ses gelecek. Bir Yunan o yorga uyuyor mesela. Arkadan bir ses gelecek mesela derinden derin. Lan ne oluyor lan?
0: Ne oluyor lan diyecek.
2: Bir uyanacak, adama da yok.
0: Ben demiştim ya silahlandırmayalım diye.
2: Ben demiştim, söyledim.
0: Yazık olacak.
2: Bari su tabancası şey yapsaydınız silahı.
0: Ver bakayım.
2: Su sıkardık. Bilim insanları sevgili Yıldırım yine yememiş içmemiş oturmuşlar demişler ki çok değişik bir şey yapalım. Ve yapmışlar sevgili Yıldırım.
0: Ne olmuş?
2: Ne yapmışlar biliyor musun? Çok enteresan, işimize yarayacak mı göreceğiz bakalım.
0: Şerife Durkal ve ekibine selam çakın sonra habere gidin.
2: Şerife Durkal ve ekibine selamlar. Nedir kimdir bunlar ekip dediği sevgili Yıldırım?
0: Bunlar bir çete.
2: Çete.
0: Kuşadası'na gidiyorlarmış.
2: He beraber.
0: Araç içinden fotoğraf var. Böldüm sizi kusura
2: harika.
0: Bakmayın.
2: Harika %70 indirimli harika Eylül fırsatları. Yakalanmış.
0: Tabii tabii ona belli, gidiyorlar belli.
2: Rüzgar var. Rüzgar var onu söyleyeyim. İnşallah Kuşadası'nda tatiliniz güzel geçer.
0: İnşallah.
2: Denk gelir güzel zamana
0: denk gelir. Kusura bakmayın.
2: Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun Fatih Bey.
0: Yaptım bunu kusura bakmayın.
2: Estağfurullah ne demek Fatih Bey ne demek her zaman. Ulu koordinatör her zaman böyle bilir.
0: Buyurun. Buyurun buyurun haberi gel.
2: Bilim insanları sevgili Yıldırım ne yapmış biliyor musun? 2000 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bile varlığını sürdürebilen yeni bir süper iyonik buz.
0: Erimeyen buz.
2: Yapısını laboratuvarda gözlemlemişler ve çıkartmışlar.
0: Erimeyen buz doğru mu
2: evet, anlıyorum? 2000 santigrat derecede bile sevgili Yıldırım erimiyor. Erimeyen buz istiyoruz.
0: Nerede işimize yarayacak erimeyen buz?
2: Erimeyen buz...
0: Hadi oğlum.
2: Ya bu mekanlar belli. Abi bize buz getirir misin diyen yerler var ya. Artık orada tek buzla
0: işi bitirecek.
2: Tek buzla bütün geceyi tamamlayacaklar. Bir de araştırdım şimdi şey de var sevgili detayı da var da detayını şimdi söylesem.
0: Bilimsel mi?
2: Ne ben anlarım.
0: Bilimsel değil mi bilimsel?
2: Ama söyleyeyim şey çok merak ediliyor çünkü evet. Yazıyor dinleyicilerim şu an WhatsApp kilit abi söyle.
0: Adana'dan büyük katılım var bu habere bu arada. Oo erimeyen buz Adana.
2: Adana günaydın. Düşünsene Adana sıcağındasın 2000 santigrat dereceye kadar kafanda buz kalıbıyla gezebiliyorsunuz arkadaşlar.
0: Evet alkolikler yazıyor.
2: Geldi.
0: Alkol zararlı arkadaşlar. Geldi. Alkol kullanmayın ya o.
2: Yapmayın.
0: Uçak yakıtı kardeşim bu.
2: Ya bunu nasıl bünyenize alıyorsunuz ya?
0: Evet.
2: Yazık günah.
0: Maraş dondurması falan taşırız diyor. Ülkeler arası diyor. Erimeyen buz varsa diyor. Hani kuru buza koyuyorlar böyle.
2: Uğraşıyorlar. Kaç saat yol gideceksen ona göre ayarlıyorlar. 12-20
0: saat. Artık erimeyen buz var efendim.
2: Artık erimeyen buz var sevgili Yıldırım.
0: Mis gibi. Oh be.
2: Rahatladık mı ya biraz?
0: Vallahi rahatladık ya.
2: Benim üzerimden vallahi yük rahatladık. Kalktı ya. Yük kalktı. Bütün gün elimizde buzla gezdirebileceğiz.
0: Trakya'da şu an bayram havası var. Erimeyen buz var be ya.
2: Erimeyen buz gel bakalım.
0: Canım Trakya.
2: Gel bakalım sen şuraya.
0: Erimeyen buz mu olurlar uydurmayın demiş Oktay. Oktay Bey haberi veriyoruz bilimsel efendim.
2: Eriyor ama Oktay şöyle 2000 derece.
0: Biz okuyunca biraz yöresel gibi oluyor ya. Ama bu bilimsel bu bilgi.
2: 3000'de eriyor sıcaklık 3000'e çıkarabilirsen
0: 2001'de
2: eriyor.
0: De erir.
2: 2001'de de eriyebilir. 2000 santigrat dereceye kadar diyor erimiyor diyor. Yapmış adamlar bunu ya diyor ki mikroskobik su örneklerini elmas uçlar arasında... Dünyadaki atmosfer basıncının 2 milyon katından fazla basınca maruz bırakarak.
0: Detaya girme anlamadık hiçbir şey anlamadık.
2: O işte bu anlamayacaktın zaten. Zorla okuttunuz.
0: Ben oku dedim mi? Ben oku dedim mi?
2: Demediniz mi?
0: Demedim.
2: Ben tamam pardon. Ben öyle şey bir anda sanki.
0: Abi bunu badem işinde kullanmak lazım diyor.
2: Buzlu badem. Erimiyor demiş ki bütün gün gezersin.
0: Şahane.
2: Harika.
0: Peki oğlum buzlu badem peki aldık.
2: Al tamam.
0: Ağzımıza attık.
2: Bademi yiyeceksin buzu iade
0: buzun...
2: et. Buzun arasından badem seçecek bize öyle verecek.
0: Erimiyor ki çünkü.
2: Soğuk badem erimiyor.
0: Mideye gidiyor midede de erimedi.
2: Ne yapacaksın
0: bağırsaklara
2: abi?
0: Bağırsaklara gitti buz hala erimedi.
2: Erimedi orada bir bağırsağı da belki donduracak zarar verecek sevgili cır cır yapacak karın ağrısı yapacak.
0: Ondan hala sonra, erimedi orada
2: hala
0: duruyor.
2: Hala erimedi. İlla ki bu bir yerde.
0: Erisi.
2: Bu hep içeride.
0: Bir yerde erecek.
2: İçeride durmayacak bu.
0: Bir yerde erimesi lazım.
2: Erimesi lazım da ama o yeterli sıcaklık olmayacak sevgili Yıldırım. Hop düştü. Ne oldu devam. Devam edecek hayatına.
0: Arkadaşlar kusura bakmayın da ben buz yerine muz anladım. Erimeyen muz ne la dedim diyor.
2: Hem muz anladın
0: Selim
2: sen.
0: Bey. Erimeyen... Muz değil buz efendim. Buz.
2: Erimeyen muz olsa böyle daha coşkulu okurduk.
0: Oğlum buz eriyor mu zaten? Erimiyor ki.
2: Muz.
0: Muz erir mi?
2: Erir abi belli bir süre dışarıda kaldığı zaman.
0: Hem işte salar kendini
2: eriyor,
0: salar.
2: Eriyor kahverengi oluyor artık akmaya başlıyor. Pis bir görüntüsü oluyor muzun.
0: Kampçılar da kullanır bunu demiş. Güzel olur diyor. Kampçılar.
2: Kimler? Kampçı mı?
0: Kampçı, kampçı.
2: He, kampçı.
0: Kampçı. Kampçı değil. Bunlarla uğraşacaklar mı diyor bu bilim adamları diyor. Buzulları çözsünler diyor. Dünyanın sonu yaklaşıyor demiş Selçuk.
2: Tamam işte bu buzulları yapacaklar sevgili Yıldırım. Buzullara götürecekler, zaten erimeyecek.
0: Evet efendim.
2: Ne olacak? Küresel ısınmadan hiçbir şekilde etkilenmeyecekler bunlar, bu buzlar.
0: Ver gelsin.
2: Veriyorum.
0: Ya Fırat'ın yazdığına bak. Abi bize erimeyen buz değil. Kaybolmayan sakız lazım.
2: Ya var. 20 sene geç kaldım Fırat.
0: Ver bakayım.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. 100 yaşındaki Ali Dede'ye göre uzun yaşamın sırları Yozgat'taki Yarköy ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Dede'ye...
0: Yarköy. Gülmeden oğlum, evet.
2: Pardon, Yerköy'miş sevgili
0: Yerköy,
2: Yıldırım.
0: Yerköy.
2: Benim gözüm gene yanlış görmüş.
0: Samet diyor ki klima sektörü bitti oğlum.
2: Klima bitti ya. Gerek kalmadı. Vantilatörün önüne koyacaksın buzları.
0: Bitti.
2: Bütün gün serin serin üflecek. 100 yaşındası bir asır geride bırakmış. Sormuşlar Ali Dede'ye sevgili Yıldırım.
0: Ne demişler?
2: Ali Dede, Ali Dede, nasıl bu kadar uzun yaşıyorsun sen?
0: Ali Dede ne demiş?
2: Biraz da sesli söylemişler ki.
0: Ali Dede ne demiş?
2: Ağır işittiği için birazcık Ali Dede'miz. Ali Dede demiş ki sevgili Yıldırım. Bakalım farklı bir şey söylememiş mi? Özelmiş mi? Ben de ilk defa okuyorum şu anda. Sizinle beraber. Yeme içmeme dikkat ederim. Normal.
0: Normal.
2: Normal. Geçti, yoğurtsuz yemek yemem. Olabilir. Bir şey değil. Evet. En iyi yemeklerden yerim. Normal. Ali Dede bizi almadı şu ana kadar. Parayı hiç esirgemem. Ben kazandım, ben yiyorum.
0: Yani.
2: Yani olabilir. Ömrümde hiç doktora gitmedim. Yanlış.
0: Yanlış.
2: 100 yılı devirmiş. Doğru belki de.
0: Yanlış.
2: Bir sefer gittim diyor. Kalçam kırılmıştı. Mecbur diyor. Evde hanım yapamadığı için diyor.
0: Evet. Doktora bu resmen gittim. Ali Dede'si de ero ya.
2: Ali Dede'si de ero.
0: Ali Dede değil bu.
2: Ali Dede hayır hasenatımı yaparım diyor. Hayır, bravo, hayır bravo, işlerine. Bravo. Çocuk yuvasına, Mehmetçi'ye paramı bağışlarım. Her
0: helal
2: zaman veririm
0: be,
2: diyor.
0: Ali Dede'm be.
2: Haftada bir çamaşır yıkarım.
0: Güzel.
2: Tertemiz giyer gezerim.
0: Mis. Temiz. Hijyene de önem veriyor.
2: Hijyen bu. Ali Dede'nin uzun yaşamın sırrı hepimizin yaptığı şey aslında. Ama biz niye uzun yaşayamıyoruz? Çünkü Ali Dede köyde, Yozgat'ta, Yerköy'de. Seher sen de gidersen Yozgat Yerköy sevgili Yıldırım.
0: Ali Dede'yi görürsün.
2: Şimdi hattımızda Yerköy ve dernek başkanımız var.
0: Bir bağlayalım. Abi 100 yılda yaşanmaz be demiş efendim.
2: Abi Ali Dede dimdik ama yürüyor normal yani. Ali Dede bak 80 gibi hani.
0: Tam dimdik değildir ya.
2: Ya tam
0: çünkü
2: iller.
0: Vücut bir yerde salar kendini abi. Yani. Nereye? Bir de şöyle bir şey var abi bak.
2: En azından röportajda gördüğümüz kadar dimdik Ali Dede. Tamam. Ali Dede'nin bir köyü var.
0: Köyünde de yılları var.
2: Dimdik.
0: Dimdik. Nasıl yürürüm? İşte yürüyorum Ali Dede. Evet. Saat 8 geliyoruz.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
4: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluştu. Siyasette hep gençlerle yürüdüklerini söyleyen Erdoğan, gençleri siyasetin merkezine almak, unutmayın, bir irade meselesidir dedi. Yargıtay yeni partiye parti adının değiştirilmesi gerektiği

0: ne ilişkin bir tebligat gönderdi. Yenilik Partisi'nin şikayeti üzerine yeni parti isminin kullanılamayacağı ve değiştirilmesi gerektiği bildirildi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ailem Güvende Operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Emre Tanış yakalandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 22'ye yükseldi. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz hakkında ev hapsi kararı verildi. Soruşturmada iki kişi ise tutuklandı. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve bir akrabası tutuklandı. İki kişi hakkında ise adli kontrol uygulandı. İstanbul Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı yerden 5 kilometre uzaklıkta bir erkek cesedi bulundu. Cansız beden kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları ise sürüyor. Adana'da evde tabancayla başından vurulmuş halde yaralı bulunan 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürerken gözaltına alınan ağabey tutuklandı. Hürmüz krizi sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığını açıkladı. ABD ilk kez dünya yörüngesine bir uzay silahı konuşlandırıldığını doğruladı. Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink, yörüngedeki silahın ABD güçlerini düşman eylemlerine karşı korumak için gerekli olduğunu belirtti.
1: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Filinin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda D grubu 4. maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar grup aşamasındaki son maçını 16 Eylül'de Letonya'ya karşı verecek.
1: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sundu. Alem FM, yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 28 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 50 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 15 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 25, Ankara 26, İzmir ve Antalya 31, Adana 33, Kayseri 28, Trabzon 24, Erzurum 27 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu

0: Kemal diyor ki yaşlanan dünya haberinden sonra 100 yaşındaki yer köylü Ali dede reklamı ilaç gibi. Evet, haber sıralamamızı Sena yapıyor, sağ olsun. Kızımız bu konuda uzman. Çok iyi, çok iyi. Uzman hakikaten.
1: Uzman, konusunda
0: reklam aralarında geliyor, diyor ki abi bunu okuyacaksın, sonra bunu okuyacaksın, tamam mı? Sonra Umut abi şu şakayı yapsın, sen de şöyle söyle.
1: Bağlamalı.
0: Bağlamalı yapıyor.
1: Bağlamalı.
0: Adeta bir metin yazarı ya. Maşallah, olsun, maşallah. Tanıtımı girmeyi unutma abi yazmış. Dinleyici değil, adeta bir iş arkadaşı.
1: İnanılmaz.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Evet. 8'i 8 dakika geçiyor. Oğlum önüne bakma, bana bakacaksın. Bana. Konsantrasyonun bende olacak.
2: Her yerde
1: böyle benim. Böyle yapıyorum. Elim
2: bir tarafta
1: deldi
2: sağa
1: ya.
2: Bakıyorum, bir tarafta önüme de bakmam gerekiyor sevgili Yıldırım.
1: Hayır, bakmayacaksın önüne.
2: Bir tarafta tam karşıma bakıyorum, bir tarafta.
1: Bana doğru ya.
2: Kameraya bakıyorum, hareketler yapıyorum.
1: Allah Allah.
2: Bunlar
1: Allah
2: hep önemli Allah. Sevgili Yıldırım. Önüme bakmayı seviyorum.
1: Verda'nın doğum günüymüş dinleyicimizin kızı. 18 olmuş bugün.
2: Hey maşallah 18. Verda. 18 yılı geride bırakmış. Doğum gününüz kutlu maşallah, olsun maşallah. Verda Hanım. Nice güzel yaşlara artık 18 olduktan sonra artık. Belli haklar da beraberinde
1: geliyor.
2: 18
1: reşit,
2: yaş.
1: Reşit olma.
2: Evet,
1: reşit
2: 18 olma. Yaş çok önemli bir yaş sevgili Yıldırım diye düşünülüyor çocuklar için. Ama yine evde baba parası, ana parası yemeye.
1: Ne olacak öyle, biz de öyleydik.
2: Yani aslında. Haklar aynı. 5 yaşında neysen 18 yaşında da aynısın.
1: Diyorsun.
2: Kesinlikle öyle sevgili.
1: 18 olunca ne hayal ediyordun da ne oldu? Mesela ben ehliyet almak istiyordum 18'imde. Ehliyetim olsun, ehliyetim olsun. Girer girmez olacağım falan diye. Ehliyetimi 22'de aldım.
2: Ben de 24 mü neydi sevgili Yıldırım? 24 yaşımda aldım. 18 yaşında hayal ediyordum ayrı eve çıkacak rahat rahat takılacaktın
1: ama olmadı. Senacığım 18'de ne hayal ediyordun? Dinleyicilerimize de soralım. 18'de ne hayal ediyordunuz
2: ne
1: da
2: oldunuz
1: olmadı?
2: Da ne buldunuz?
1: Ne buldunuz ne buldunuz?
3: Anneme artık canlı konum paylaşmam, haber vermem daha özgür olurum diye düşünüyordum. Ama hiçbir şey değişmedi. Kıyafetime bile o karar veriyordu.
1: Ana olunca yani. Anlarsın Senacığım. Evet. Ana olunca anlarsın. Bunlar var ya bunlar.
2: Canlı
1: bu
2: konum.
1: Özgürlükçü ruhlar. Ana olunca anlarsınız.
2: Devam ediyor mu aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir şey değişmedi.
1: Değişmedi tabii yani.
2: Değişmez.
1: Sen eve gelene kadar uyumaz da şimdi.
3: Yok yani tamam, akşam ezanı kuralı hala devam ediyor.
1: Bizde de bak 40 yaşındayım hala akşam ezanı olduğumu bir...
2: Eve girilecek bir de.
1: Bir alo vardır.
2: Şimdi gene en azından biraz daha yumuşatılmıştır sevgili Yıldırım.
1: Yok efendim buradayken tamam soru yok, İstanbul'da ne, İzmit'e gidiyoruz ya mesela.
2: Hemen
1: arıyor.
2: Neredesiniz?
1: Ezan okunacak gelmiyor musunuz? Anne ya tamam diyorum.
2: Daha hava kararmadı ya.
1: Bırak bir sal bizi ya.
2: Daha hava kararmadı.
1: Bizi bir sal ya Allah aşkına ya.
2: 18'imde 19'umu hayal ediyordum diyor. Olur, en fazla olur, hayalimiz
1: olur,
2: bu.
1: Olur. Ulan sabah sola döneceğim diye uğraştım diyor. Allah'tan dönüş yoktu.
2: Sinyal.
1: Sinyal şeyisi. 18 yaşımda adam olacağım diyordum, olamadım diyor.

0: Kızlar çıkma teklif edecek zannediyordum diyor 18 diye.
1: Ha, 18'e gelince.
0: Hiçbir şey olmaz diyordum, 18'e girdim bir şey olmadı, aynen devam diyor.
1: Devam. En azından öngörülüymüş sevgili Yıldırım.
0: Evlenirim diyordum, 28'imde evlendim demiş.
1: Bir 10 sene küçük bir.
0: Evet.

0: altın var. Nedir bu altın? Şanlıurfa'da sahte jandarma kontrolü kuruluyor. Yola.
1: Yola.
0: Ekiplerce sevgili Yıldırım, bayağı böyle bir ekip halinde sahte jandarma kontrolü. 110 milyon TL'lik altın araçtan gasp ediliyor. 15 kilo altın.
1: Ne diyorsun?
0: İnanılmaz bir şey. 45 gündür kayıp, aranıyor diyor haberde. Çok acayip bir tezgah kurulmuş. Vallahi bulurum.
1: Bir dakika, jandarma durduruyor.
0: Jandarma yok aslında, o da tezgah.
1: Tamam, yani fake jandarma.
0: Fake jandarma.
1: Durduruyor. Sonra ne oluyor peki?
0: Sonra araçta arama yapıyor, bilmem ne yapıyor. Oo diyor, bu altınlar mı altınlar nedir, hayır.
1: Alayım ben bunları bir diyor.
0: Devlet güvencesi altında bilmem ne falan filan şeklinde muhtemelen kandırıyor. Böyle bir konuşma oluyor, kandırıyor. 110 milyon TL'lik altın.
1: Bulunmuş mu?
0: Yok, kayıp, 45 gündür kayıp ya? Sevgili Yıldırım. Dün geldi, 45-46 olmuştur.
1: Abi o zaman jandarmaya da kimlik soracağız. Polise de soracağız. Gerçi baksak anlayacağız mı? Biz de
0: anlamayacağız,
1: soracağız
0: ki.
1: Yani sana bir şey gösterdi böyle. Al. Banka kartını gösterdi. O korkuyla da sanacaksın.
0: Ya fark etmez. Jandarma kartı, üstünde jandarma yazan kart gösterse bilebilecek miyiz ki? Bilemeyiz ki.
1: Bilemeyiz ki.
0: Bilme ihtimalin yok. Jandarmayı da...
1: O yüzden yanımızda altın
0: bulundurmuyoruz. En fazla bir gram. O da hani gitsinler diye.
1: Şunu al.
0: Şunu al. Çevirenler de hani yaptık. Sonuçta bir tezgah var sevgili Yıldırım. O kadar uğraşılmış. Bir prodüksiyon var, para harcanmış. En azından çocukların da gönlünü almak adına bir gramdır, bir çeyrektir maksimum bir verilmeli diye düşünüyorum. Biz şöyle bir şey olmalı sevgili Yıldırım artık. Ne olmalı biliyor musunuz?
1: Ne olmalı?
0: Bizi şimdi emniyet kuvvetleri çevirdiği zaman ellerindeki makinelerle, aletlerle bizim GBT'mizi kontrol ediyorlar ya.
1: Evet.
0: Orada çıkartıyorlar her şeyi. TC'ni söylüyorsun, çıkartıyor.
1: Evet.
0: Kimliğine bakmasına bile gerek kalmadan. Şimdi biz halk olarak da sevgili Yıldırım GBT araçları.
1: Evet.
0: Bu makinelerden arabalarımızda bulunduralım. Jandarma polis çevirdiği zaman bir de jandarmaya bakalım. Gerçekten jandarma mı diye mesela.
1: Yiyorsa yap.
0: Yiyorsa değil. Yasal olarak böyle bir yöntem miydi? Yoksa 15 kilo altın gitmiş.
1: Az değil.
0: Düşünüyorsun, güveniyorsun çünkü jandarmaya. Yoksa güvenmiyor olsan orada çatışma çıkar muhtemelen. Güvendiği için.
1: Yunanistan Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Mis Adası'nda ikamet edenlere yıllık 5000 euro teşvik maaşı veriyormuş.
0: Neden peki? Orası kalabalık görünsün
1: diye. Evet, yerleşsinler kalabalık görünsün diye.
0: Beyler kalabalık görünsün, Meis doldu. Meis Türk doldu. Sen böyle yerleşe bir bakmışsın. Biz zıplayarak adayı kaydırırız bak. Zıplayarak 2 kilometre yakın zaten. 3 yıl zıplasak bizim karamıza değer o.
1: Peki. Biz gidebiliyor muyuz demiş.
0: Gidebiliyorsunuz efendim.
1: Sadece Yunanlara değil mi ya?
0: Yok ya, herkes gidebiliyor sevgili Yıldırım. Öyle bir yer yok. Biz gitmesek zaten vallahi bak batacaklar. Zaten AB'nin en kötü ekonomisine sahipler. Biz gitmesek biz kalkındırıyoruz onları.
1: Sivil savunma kalkanı yapıyorlar akıllarınca. Bak Hüseyin Bey'in tabiriyle işte, eski asker belli, eski asker.
0: Beyler kalabalık gözüksün. Adanın Türkiye'ye bakan tarafına özellikle orada bir yapılanma. İmar izni çıkartalım oraya.
1: Diyor. Efendim peki Adana'daki dinleyicilerimiz. Evet tamam dur. Ozan Koyuncu.
0: Ozan'ı aldık sevgili.
1: Ozan'ı aldık. Ozan hemen şey yapalım.
0: Al.
1: Ozan'cığım teşekkür ederiz. Ozan'cığım teşekkür ederiz. İlgileniyoruz.
0: Halledeceğiz inşallah.
1: Halledeceğiz. Peki. Şunları da kapatalım.
0: Jandarmaya kare kod okudu. Olabilir.
1: 600 kişi yaşıyormuş zaten adada demiş.
0: Yetmez.
1: Valla işte bu şey.
0: Olabildiğince dolduracaksın.
1: Adayı doldurmaya çalışıyorlar. Ne kadar doldursak kar diyor.
0: Bakalım adaya kim veda edecek ilk başta?
1: Müsetakis. Meis Adası'nın stratejik önemi var diyor. O yüzden diyor böyle bir şey yapıyorlar diyor. Demiş. Evet. Ozan ne gönderdi merak ettim. Aramızda ya. Ozan'la aramızda.
0: Adana kebabı. Olsa da yesek be.
1: Adana kebabı mı?
0: He.
1: Sabah. Dün konuştuk ya oğlum bunu. Dün değil miydi? Önceki gün müydü? Cuma günüydü.
0: Döner konuştuk. Döner.
1: Döner mi konuştuk?
0: Döner. Dün müydü? Dün konuştuk.
1: Evet.
0: Döner sabah yenmez diye de bir Adana duyunca bir anda kebap geldi aklıma.
1: Vallahi yenir.
0: Bir ciğer.
1: Hacılar bir günaydın. Malatya'dan selam diyor. Şu an diyor Malatya'da okul trafiği fena diyor. İstanbul'da ne durumda?
0: Okul trafiği. Aa, İstanbul'a bir bakalım sevgili Yıldırım. Oo, İstanbul'da bir mini kendine gelmiş sevgili Yıldırım. Nihayet.

0: Evet, 60'lara ulaşmış.
1: Oo.
0: 60 ilk defa bir 2,5 ay sonra İstanbul trafiğini %60 gördük sabah yayınında.
1: Evet.
0: Neredeyse her
1: dün
0: yer
1: bile, ufak dün bile normaldi.
0: Dün çok acayip düşüktü.
1: Beyler dün döner konuştunuz diyor. Heh, döner evet, konuştunuz.
0: Dün dönerdi.
1: Tamam, doğru.
0: Bugün de Adana geldi aklıma.
1: Adana geldi.
0: Bir ciğer, bir kuyruk. Bir ciğer, bir kuyruk.
1: Neydi bir o, nerede geçiyordu?
0: Bir ciğer, bir kuyruk, bir ciğer. İbrahim Tatlıses'in tarifi var.
1: Heh, tarif var. Yener. Meyse almakta bir beis görmüyorum, alabiliriz demiş. Peki ver gelsin.
0: Veriyorum sevgili Yıldırım. İstanbulluları ilgilendirecek bir haberim var. Şöyle ki İstanbul'da sevgili Yıldırım, böyle güzel haberleri de verelim ki üniversite öğrencilerimiz de birazcık sebeplensin. 21 Eylül 17 Ekim tarihleri arasında üniversite öğrencileri bir aylık öğrenci abonmanlarından yalnızca 1 TL karşılığında faydalanabilecek, yararlanabilecek.
1: Güzel.
0: Evet, 21 çok Eylül güzel. 17 Ekim üniversite öğrencileri bir aylık öğrenci abonmanlarının 1 TL. Bir ay boyunca öğrenciye kampanya.
1: Gayet iyi.
0: 1 TL karşılığında. Gayet bin baba iyi. Bin. İstediğimiz kadar binebiliyoruz. Sınırsız biniş mi?
1: Tabii oğlum, sınırsızdır, ne olacak?
0: Bir ay boyunca değil
1: evet,
0: mi?
1: Bir ay boyunca.
0: Çok güzel.
1: Gerçi nereye gideceksin? Sınırsız olsan olur. İndin bir daha.
0: Öğrenci
1: bindin.
0: Abi bu. Öğrenci bu. Gezecek yani. Çıkacak okuldan bir yere gidecek. Geri gelecek. Metrobüs, Marmaray.
1: Çocuklukla ergenlik otobüs, arası bir dönem var ya.
0: Marmaray yoktur da herhalde. Bilmiyorum var mı yok mu. Bunu yapan kim? Onu da görmediğim için.
1: Çocuklukla ergenlik arası bir dönem var. Saçma hareketlerin yapıldığı dönem. Böyle tek başına yürümek. Böyle mahalle mahalle yürümek.
0: Ya kendi kendine.
1: Kendi kendine. Otobüsten inmeyip tur atmak.
0: Tur atmak. Ben yürüyeyim ya.
1: Manasız.
0: Ya da iki durak önce inmek. İki durak önce inmek.
1: Yani gerzek gerzek hareketlerimiz
0: biraz
1: var.
0: Biraz yürüyeyim. Ama o bitmiyor ki. O gerzek hareketler başka bir harekete evriliyor. Şimdi kim bilir neler yapıyoruz da farkında değiliz.
1: İnternet kafede eller cepte ayakta 3 saat milleti izlemek.
0: Ya yanında duruyorsun.
1: Yanında ayakta. Duruyorsun ayakta.
0: O işte değişik bir yancılık. O faydalanılmayan yaydı. Ya normalde kahvede yancılar var, çay içer kahve içer. İnternet kafedeki yancı hiçbir şey yok.
1: Öyle duruyor,
0: ayakta
1: izle.
0: Duruyor bekliyor.
1: Otobüste dumping mi var diyor.
0: Dumping.
1: Evet efendim.
0: Dumping otobüste... 1 TL.
1: Evet. Gençlerin enerjisini atması lazım diyor.
0: Beyler abonman 200 seferlik olur diyor. Ona göre diyor, o haberde diyor belki diyor.
1: Ha sınırlı.
0: O da olabilir diyor. Yani bir ay boyunca 1 TL diyor ama abonman diyorsa diyor 200 sefer olabilir diyor. 200'de bir ayda yeterli ya. Günde 7000 iş neredeyse. Daha fazla, bir de okul şeyini düşünürsek. Yeter.
1: Yeter. Öğrenci için de güzel.
0: Yeter.
1: Benim oğlan tam o dönemde şimdi demiş.
0: Hareket,
1: saçma sapan dönemler var ya. Yap. Urfa'da sabah 5'te mangallar hazır. Sabah kahvaltısı ciğer kebap. Umut yazmış.
0: Oh Umut.
1: Afiyet olsun.
0: Şu sabah ciğerini ben bir yiyemedim. Ben şunun tadına bir bakamadım.
1: Bir kere baktım. Adana'da baktım. Bir kere baktım.
0: Daha nasip kısmet etmedi
1: abi. Çok güzel oluyor be. Çok güzel oluyor.
0: Yani gidecek mi?
1: O kalabalık da güzel oluyor. Bir de millet de kalabalık ciğer. Herkes hep beraber sabah ciğeri yiyor.
0: Tek başına manyak gibi dükkan açtırıp yemiyorsun.
1: Tabii canım, kalabalık. Orada böyle bir kültür olduğu için.
0: İşte açıcı bir durum var yani. Onun dumanı, kalabalık normal seni sabah gibi hissettirmez.
1: Mahmut Yıldıran. Oğlum Ertuğrul, dişçiye gidiyoruz diyor oğlumla beraber diyor.
0: Hadi bakalım.
1: Bir günaydın diyor, onu bir sakinleştirelim
0: günaydın
1: diyor.
0: Günaydın Mahmut, günaydın Mahmut. Çok sakin ol. Bir şey yok. Küçük rutin kontroller olabilir. Ağızda küçük küçük şey olabilir.
1: Çekilmesi gerekiyorsa çekebilir. Panik yok.
0: Panik yok. Panik çekilebilir. Yok. İmplant yapılması gerekiyorsa implant yapılabilir. Dişte ne var sorun yok. Ben hekime gitmeden önce ben bilgi vereyim size. Yazarsanız tam net olarak.
1: Oğlum saçmalamasın.
0: Ne için gidiliyorsa. Ben önden belki gitmeye bile gerek kalmaz. İki tane yöntem söylerim. Tek anında evde.
1: Hayır saçmalama.
0: Evde bile kendiniz halledebilirsiniz. Siz dişçiye gidip 10-20 bayılmaya da gerek yok diş hekimine. Pahalı çünkü. Pahalı sevgili Yıldırım. Çok pahalı.
1: Oğlum ikna et çocuğu. Evet, bak bu diş sağlığı ile ilgili. Bak kalbe vurur. Çok Allah önemli. Korusun. Bak, halsizlik yapar.
0: Kardiyoloji şey yapar. Hekimlerinin en önemli verdiği şeylerden bir tanesi yeme içme, sigara, alkolün dışında sevgili
1: diş
0: Yıldırım.
1: Diş sağlığı.
0: Ağ sağlığı.
1: Çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Çok
0: diyor.
1: Önemli.
0: Sadece diş de değil diyor. Dil de diyor. Dil çok önemli diyor.
1: Dil önemli miymiş?
0: Dil inanılmaz
1: dil
0: önemli.
1: Sağlığı mı?
0: Dil sağlığı.
1: Peki.
0: Dilinizi fırçalayacaksınız diyor.
1: Lan dil fırçalanır mı ya?
0: Dil fırça bazılarında öğürme hissi gelir.
1: Evet onu söyleyecektim, bende oluyor.
0: Alıştıkça düzelir o birazcık daha.
1: Bir dakika ama dil...
0: Her gün.
1: Acıyor bir de acıyor bende
0: tamam,
1: acıyor.
0: Dil şeyleri var böyle dil çek...
1: İpleri.
0: Çek, dil ipi gibi demiri dil ipi dil demiri gibi bir şey var sevgili Yıldırım. Onunla böyle bir ilki ileri geri
1: Cem yapabilir. Cem Özkök'le tanıdığımız.
0: Evet. Orada dil tıraşı. Dil tıraşı
1: dil
0: yapıyor.
1: Dil tıraşı yapıyor.
0: Fırçayla dilimiz de çok önemli diyor. Direkt kalbe gider diyor kalbe. Hmm.
1: Evet. 8 yaş için ana dişleri korumaya gidiyoruz diyor.
0: Ha tamam, çok güzel. 8'e hiçbir şey yok o zaman. Ana dişler korumak için bakacak, gelişimsel bakılacak sevgili Yıldırım. Çenenin geliştiği iyi mi? Arkadan gelecek dişlerin büyüklüğü nasıl, bir röntgende? Bunlar hemen. Röntgen dediğimde sevgili kardeşim, 8 yaşında kardeşim, uzaktan telefonla fotoğraf çekiyor gibi düşün.
1: Çok kolay.
0: Öyle. Artık eskisi gibi değil. Artık eskisi, her şey çok kolay. 15 dakika süren var sadece. Kontrol edecekler. Süt dişleri geliyor mu, gidiyor mu, nasıl düşüyor, nasıl
1: bu
0: gidiyor.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar, bir şey yok ya.
1: Lan ben bile kaza geldim, dişimi vallahi çektirim şu an, biliyor musun? Ölüm rahatlattım.
0: Gel sana bir kanal yapayım. Gel ya.
1: Sağ ol hocam, al.
0: Vallahi eyvallah. Yaparım bak.
1: Eyvallah, çok
0: elim yatkındır kanala.
1: İlk dişiniz duruyor mu?
0: İlk dişim mi?
1: Hani böyle anneler böyle babalar saklar ya onu.
0: Ha, ilk, düşen ilk dişim.
1: Evet.
0: Hiçbir fikrim yok, biliyor musun?
1: İlk neyiniz ya da anne babanızın sakladığı şeyler var mı diye
0: sorun. Var bir tane benim.
1: Var mı?
0: Var bir tane var.
1: Dinleyicilerimize yazsın. Neyinizi saklıyorlar anneniz babanız?
0: 38 senelik. 8 yaşımdan kalma. Küçük bir şey.
1: Söyleyecek misiniz yoksa?
0: Yok, hayır.
1: Ha, tamam.
0: Ya bu söylenecek bir
1: 38
0: şey.
1: 38 yıldır saklıyorlar mı?
0: 38 yıldır.
1: Ne peki yani?
0: Bir şey ya, işte bir şey yani o.
1: Söyleyin canım.
0: O önemli değil, o çok gerekli bir şey değil yani, söylenme.
1: Ne ama?
0: Ya şu bugün bana verseler ben tanımam onu, anladın mı?
1: Diş mi, saç mı, ne bu?
0: Öyle, vücuttan bir parça.
1: Vücuttan bir parça.
0: Vücuttan bir parça.
1: Allah Allah.
0: Vücuttan bir parça.
1: Göbek bağı mı, ne, göbek bağımınız mı duruyor?
0: Olabilir, o da olabilir, o da olabilir. Olmayabilir, belli değil. Şu an belli
1: tamam,
0: değil.
1: Peki.
0: Şu an belli değil.
1: Tamam, anladım. Anlamadım da yani ne acaba diye merak ettim daha doğrusu. Oğlum o kokar ya.
0: O bir şekilde saklanıyor sevgili Yıldırım ya. Onun bir kimyasalları var.
1: Sena saklanıyor mu bir şeyin?
2: Zıbınım.
1: Mesela zıbın.
0: Zıbın var.
1: Saklanır meşhur.
0: Benim zıbınım da duruyor. Benim de duruyor. Şort var bir tane, lacivert beyaz sevgili Yıldırım. Böyle küçükken giydiğim.
1: Onu mu tutuyorlar?
0: O vardı. Aldım ben onu. Doğru veririm, giydiririm
1: hocam,
0: diye.
1: Hocam tırnaklar giymedi mı demiş.
0: Ha, ilk bebeklik tırnakları ilk kesiler.
1: Sizin
0: yok, değil, tırnak da değil. Saç da değil, bazen saçtan da alıyorlar evet. Ya sevgili Yıldırım, saç da değil.
1: Çocuklarımın ilk kesilen saçlarını saklıyorum. Arkadaşlarıma imzalattığım lise gömleğim. Yok öyle değil, öyle değil. Minikken, bebeklikten bebeklikten kalma.
0: Yoksa size altılı kolunuzu attığınız imzalı şeyler bile duran var.
1: İlk kesilen tırnaklar bak çok gelmiş.
0: Var, tırnak var. Bizde de var Doruk'ta mesela. Tırnakla saç
1: saklamayın,
0: var.
1: Saklamayın, saklamayın. Uğursuzluk getirir.
0: Vallahi mi?
1: Uğursuzluk getirir.
0: Ne, nereden biliyorsunuz abi, böyle tırnak, yaşadınız mı böyle bir şey?
1: Hayır da öyle derler yani, o tırnak. Saklanır mı tırnak ya?
0: Tırnak özelinde mi diyorsunuz, genel her şey mi?
1: Tırnak.
0: He, tırnak özelinde.
1: Tırnaklarımızı ne yapıyoruz? Atıyoruz.
0: Tırnak kesilden şey zaten niye saklanıyor değil mi? Öyle de bir şey
1: evet
0: var. Kesilmiş
1: yani.
0: Gitmiş, kopmuş bu gitmiş.
1: Saç, vücuttan ayrılmış. Saç çok gelmiş saç.
0: Saç.
1: Bak hep saç gelmiş.
0: Yastık var benim saklıyorlar diyor. Küçük de bebek yastığı.
1: Göbek bağımı ansiklopedide saklıyor annem.
0: Bazı üniversite yurt dışına giden arkadaşlarının eline verirler göbek bağını. Üniversitelerin bahçesine gömdürürler. Öyle şeyler de var.
1: Bir de ansiklopediye şey için koyarlar onu.
0: Alim
1: olsun.
0: Okuma yazma konusunda.
1: Şimdi ansiklopedi kalmadığı için tavsiye olarak ben buradan
0: katlanan
1: vereyim.
0: Katlanan telefon.
1: Ya da modemin içine.
0: Modemin içi biraz sıcak olabilir. Hafif dışında korumayla.
1: Evet ama korumayla. Modeme yakın. Yani bilgi akışının olduğu.
0: Sağlanabilsin. 5GHz açık olsun.
1: Açık ama olsun. data sağlaması olsun.
0: Sürekli al ver.
1: Göbek daha bağımızı modeme
0: İliştirelim.
1: Yakınına. Yeni kampanya olarak. Evet. Sünnetle ilgili yazmış dinleyicimiz. Sünnet asası. Asa olmaz. Sünnet olur ama asa olmaz.
0: Asa değil. Asa.
1: Sizinle ilgili daha çok soru.
0: Kendi bedenim, benim. Evet. Kararım öyle.
1: Beni saklıyorlar olur mu demiş. Diş kaşıyıcısı. Bebeklerde.
0: Plastik böyle ısıra dişleri böyle kaşındığı zaman onları
1: şey yapar. Ses çıkar bir de o değil mi? Ay şu an içim mi kaşıyor?
0: Gıcır gıcır benim aklıma geldi şu an. Dişlerimin böyle dipleri şu an hissetti onu.
1: Buse Dinç yazmış. Emzik ve patik.
0: Saklanıyor.
1: 10 sene önce bir yere gömecektik. Tayinden dolayı gömemedik diyor. Göbek bağını söylüyor.
0: Göbek bağını. Kalmış evet. Elde kaldı.
1: Tayin olunca onu, tabii.
0: Onu bir ara çatıya atarlardı, bir şey vardı. Neydi o?
1: Çatıya atmayın, kediler yer. Göbek bağını tayinden dolayı bağım gömemedik ne demek abi? Gömersin, tayinin çıktı mı o, sökersin. Başka
0: devam
1: yere
0: edersin. Yani göbek bağ, yani sizinle beraber gelmek zorunda mı? Tayin çıktıysa çıktı. Çıktığı yere gömün.
1: Abi şimdi mesela Tekirdağ Çıktığı yere gömülmedi.
0: İstemiyor demek ki.
1: Nasıl olacak o?
0: Ya gömülmesi gereken yer var demek ki, oraya gömemediler. Tayin mayin işleri karıştı işler.
1: Şimdi işte Tekirdağ'dasın. Tayinin Tekirdağ'a çıkmış. Göbek bağım Ağrı'da.
0: Olmaz.
1: Şimdi olmaz. Bir ziyaret icap etti. Gidemezsin.
0: Ben bir göbek bağımı göreyim diyeceksin.

0: Uzak.
1: Gidemezsin.
0: Uzak. Daha en azından orta yerlerde.
1: Belki bir kutunun içinde bir şey olabilir.
0: Saklayabilir. He, çatıya olabilir. Atılan dişti diyor. Diş bir şey atılıyordu çatıya.
1: Çatıya mı atılıyor?
0: Evet sevgili. Karşı binanın çatısına atarlar böyle.
1: Allah Allah, ilk defa duyuyorum.
0: Buradaki anlam şey nedir acaba, çatıya atma? Şimdi göbek bağını bir yere gömme anlaşılır. Saç maç bir şey kendi...
1: Diş
0: şey,
1: neden şey, çatıya atılıyor?
0: Yani çatıya atma sebebi ne dişin? Bunun bir şey karşılığı ne?
1: Nedir? Bunu bilen var mı aramızda? Diş neden çatıya atılır?
0: Ne oluyor yani havada...
1: Sena sen biliyor musun?
2: Diş neden çatıya atılır?
0: Evet yani...
1: Hiçbir şey canlanmıyor
0: bende. Sana.
1: Evet, dama atılır. Karga hemen yenisini getirsin diye.
0: Ya dişi.
1: Ya bunu çocuklar yer oğlum. Ya. Bize mantıklı bir açıklama lazım ya.
0: Diş perisi iyi dilekler getirsin.
1: Tekerlemesi vardı diyor. Diş perisi al benim eski dişimi, ver benim inci dişimi.
0: He çabuk, yeni dişleri çabuk gelsin. Başka diye. Bir şey çatı. Öyle evet. Bir çatı çekmişler.
1: Hepsi hurafe arkadaşlar demiş.
0: Evet yani leylek hurafesi.
1: Biz yatağın altına atıyorduk. Göbek bağı ne demiş?
0: Dünyada istan...
1: Kuşlar yenisini getirsin diye.
0: Şirket var diyor sevgili Yıldırım. Göbek bağını dünyada istediğiniz yere herhangi bir yerine gömebilen şirket var diyor.
1: Yok artık
0: böyle
1: ya.
0: Böyle girişimciler yok var artık. Diyor. Bunu şekle şirkete dönüştüren girişimler varmış.
1: Para kazanıyorlar burada.
0: Kargo ile göbek bağını gönderiyorsun, karşı ödemeli.
1: Tamam.
0: O da gerekli yere gönderiyor, dikiyor, mikiyor artık inanırsan.
1: Gömüyor.
0: Bitti iş.
1: Gömmedi mesela, çöpe attı. Ben nereden bize gömdüm?
0: Bilemezsin işte. Yani güvenemezsin ki. Nasıl güveneceksin şimdi?
1: SMS mi geliyor? Dit dit. Göbek bağınız.
0: Göbek işte, bağınız.
1: Hacettepe Üniversitesi kampüse gömülmüştür.
0: Londra High College'da şu an şeyde. Bahçede.
1: Bahçede falan. Fotoğraflar.
0: Bilmiyoruz ki. Takip edemeyiz. Göbek bağına bir GPS takılsa belki.
1: Aa,
0: küçük
1: bak,
0: bir GPS'de evet. Gittiği yerleri görebiliriz.
1: Google der ki çoğu kültürde dişin yukarıya, çatıya veya gökyüzüne doğru fırlatılması... Alttan gelecek yeni daimi dişin gökyüzü gibi güçlü, sağlam ve düzgün çıkması dileğiyle simgelerdi.
0: Güzel gelsin evet, geriden evet. Değil mi? Buymuş.
1: Hurafeymiş yani. Evet, hurafe.
0: Evet. Ben de şey, hepsi hurafe de en azından şey, göbek bağı gibi. Göbek bağının bir de sağlam bir şeyi var. Dişte yok ya.
1: Bir dinleyicimiz bir şey almış. Allah göstermesin, kanser gibi bir hastalık olursa Allah ilk korusun. Dişten bir şeyler alınıp tedavide kullanılıyor muydu? Öyle bir
0: evet,
1: şey hatırlıyorum.
0: Evet, dişte kök hücreyle alakalı.
1: Okumuştuk ya.
0: Okumuştuk, kök hücreyle alakalı sevgili Yıldırım. Dişten... Göbek bağından da var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Alıp da dişle alakalı bir şey vardı. Evet o işe yarıyor.
1: Doğru hatırlıyoruz.
0: Hatta doğumda böyle şeyler de var. Hastanelerde böyle şeyler var sevgili Yıldırım. Neden ona? Afişler var. İşte şunu şu kadar saklayın, bu kadar donduralım. İşte şu ücret karşılığında 40 yıl boyunca, 50 yıl boyunca işte senin dişini ya da işte göbek bağını bilmem neyini ya da senden alınan ilk bilmem ne kanını gibi bu tarz şeylerle.
1: Kullanıyorlar.
0: Onu alıyor, bekletiyor. Belli bir ücret karşılığında sana ihtiyacın olursa ileriki yıllarda... Senin için açıyor arşivi.
1: Vay be. İlginçmiş. Peki ara gidiyoruz çocuklar. Ara gidiyoruz.
0: Buyurun.
1: Şunları bir kapatayım da ben.
0: Evet. Bir de bitti mi? Kapandı
1: bitti,
0: mı?
1: Bitti, kapandı. Tamam,
0: evet. Yayın bitti mi? O anlamda.
1: Yani, yok yayın bitmiyordu.
0: Her şeyi kapattım. Bir şey kalmadı ki. Nasıl açacaksın ama reklam arasında? Restart mı bu?
1: Şarkıyı ayarlıyorum.
0: Şarkı ne evet. Şarkısı çalıyorsunuz Fatih Bey?
1: Bir tane şarkı ayarladım.
0: Ayarladınız mı?
1: Ayarladım.
0: Güzel bir şarkı mı?
1: Çok güzel bir şarkı.
0: Yerli mi yabancı mı?
1: Yerli.
0: Yerli. Kadın mı erkek mi?
1: Kadın.
0: Kadın. Rock mı pop mu?
1: O bilgiyi arabesk veremiyoruz. Mi? O bilgiyi veremiyoruz.
0: PSM mi?
1: Veremiyoruz o bilgiyi.
0: Veremiyorsunuz. Mi? Şarkıcı mı? Kesin şarkıcı mı?
1: Şarkıcı.
0: Sanatçı mı peki?
1: O ne demek oğlum, şarkıcı sanatçı işte.
0: Siz kaç yıldan beri bu işi yapıyor? Eski bir sanatçı mı?
1: Kaç yıl? Bayağıdır yapıyor. 20 yılı aşkın.
0: 20 yılı aşkın süredir aramızda.
1: Evet.
0: 90'larda çıkmış patlamış şarkısı var.
1: Var, var,
0: var. Var sevgili Yıldız. Besteci mi aynı zamanda? Yoksa sadece kendine mi çalışıyor?
1: İkisi de var. O da var, o da var.
0: O da var, o da,
1: o da var.
0: Var.
1: O da var,
0: o da var. Eurovision'a hiç katıldı mı?
1: Dönüşte şeyi oynayalım mı?
0: Neyi?
1: Aklımdan ben bir şehir tutayım.
0: Sen o şehri bul. Soru sorsun. O soruları sana sorayım, bulmaya çalışalım.
1: Sen ya da sen tut, biz şehrini bulalım senin.
0: Ben tutayım.
1: Evet. Bir şehir tut şimdi aklından.
0: Şimdi.
1: Tut bakayım. Mesela bir tane prova yapalım bir tane.
0: Tamam bir tane.
1: Şehri tut.
0: Mesela bir tane şehir tuttum.
1: Tuttun mu?
0: Tuttum. Basit bir şehir
1: tamam,
0: tuttum.
1: Tamam şöyle yapalım
0: basit
1: ama.
0: Şehir demeyiz. Basit şehir.
1: Şöyle yapalım. Bölge var ya, 7 bölge.
0: Tamam.
1: Bölge sorma hakkım bir tane olsun. Bölge sorma hakkım bir tane.
0: Tamam zaten bir tane sorunca cevabı da alıyorsun. Ne başka ne bölgesi? Bölge sorma hakkın bir tane ne demek?
1: Hayır, hayır. Sordum hayır ya da evet dedin.
0: He,
1: bölge... Tuttuğun şehir.
0: He, ismini söylemiyoruz.
1: Evet, mesela sen Eskişehir'i tuttun mesela.
0: Tamam.
1: Ben dedim ki Karadeniz bölgesinde mi dedim. Hayır dedin.
0: Bitti,
1: bitti artık. Bölgeyle ilgili soramıyorum.
0: Tamam şimdi oldu.
1: Üç tane de tahmin hakkım olsun.
0: Tamam.
1: Tamam mı?
0: Tamamdır.
1: Tuttun mu şu anda?
0: Şu an tuttum.
1: Tuttu çok iyi. Tut.
0: Tutuyorum.
1: Tut.
0: Tutuyorum.
1: Tamam.
0: bir yerde bırakacağız
1: ama. İç Anadolu bölgesinde mi?
0: Evet.
1: Aa! Peki meşhur bir yemeği var mı? Oğlum var. Yoksa yoktur ya.
0: Var.
1: Yok var. Peki var, var. Oranın meşhur artisti var mı? Oralı bir artist.
0: İlla ki vardır da direkt isim tanımıyorum.
1: İsim tanımıyorsun.
0: Şu aklıma gelmedi.
1: Peki plaka kodu.
0: Evet.
1: Plakası. Çift haneden mi oluşuyor, tek haneden mi oluşuyor?
0: Tek hane.
1: Ankara.
0: Doğru.
1: Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Tamam, abartma.
0: Adam.
1: Abartma, tamam. Abartma.
0: Vallahi bravo sana be.
1: Reklamlardan sonra
0: sana da... Sana helal olsun be. Tamam. Reklamdan sonra da sen tutuyorsun.
1: Ben tutayım.
0: Sen tut. Sen... Ben tam sıkı tutamamışım ama hemen bilindi.
1: Hemen bilindi. Hemen ben tutayım. Reklamdan sonra ben tutayım.
0: Güzel tut.
1: Tamam, hadi bakalım. Bir ara, aradan sonra buradayız.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu...

0: Reklam.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
5: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
7: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
5: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
8: Bu alemde kendini bileceksin.
9: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
8: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
5: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
8: Optor Rapor Auto Ekspertiz.
12: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
13: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
14: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
15: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
13: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
16: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç oto

0: fosforlu kıyafet olduğu için uzaylı ile karşılaştığında yani o ışık tuttu, fener tutunca parlasın üzerinde.
1: Reflektörlü.
0: Reflektörlü. Aynen öyle. Ağzın bal yesin. Reflektörlü.
1: Reflektörlü.
0: Biz ona kedi gözü deriz.
1: Siz kimsiniz?
0: Ayder.
1: Ayder ne ya?
0: Ayder, Ay Dernekleri Başkanlığından geliyorum ben. Hatta Rize'de şeyimiz de var.
1: Üstünüz mü? Ayder diye.
0: Çamlı hemşire paralel.
1: Hep merak ederdim niye turuncu giyiyorlar
0: diye. Beyaz sevgili Yıldırım kapatır. Beyaz kapatır, siyah kapatır, gri kapatır, o renkler kapatır.
1: O kıyafetin içi de mi turuncu?
0: İçi de turuncu sevgili.
1: Komple turuncu.
0: Tabii iç çamaşır komple don da turuncu.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Severim seni, severim seni, severim seni.
1: Sevdikçe severim seni.
0: Evet. Filiz Hanım...
2: Çaylar içildi mi Fatih?
0: Çaylar içildi. oğlum. Reklam arasında çay içiyoruz, ne yapacağız başka?
2: Afiyet şeker
0: olsun. Çaylar içildi.
2: Ne vereyim abime?
0: O zaman çaylar içilse. Filiz Hanım'a selamlarınızı gönderin çocuklar. Filiz Demircan.
2: Filiz Hanım selamlar.
0: Filiz Hanım geçenlerde yayınımıza bağlandı ve kendisi iş başvurusunda bulunmak isteyen varsa buyursun dedi. 300 küsür dinleyicimiz CV göndermiş.
2: Çok güzel.
0: Filiz Hanım yazmış.
2: Aralarından var mı, çıkmış
0: bir
2: mı?
0: Bir markanın CEO'su. Ve
2: o bahsettiğiniz Filiz Hanım, CEO'su Filiz Hanım.
0: Filiz Hanım, Filiz Hanım. İnşallah bizi de yanına.
2: İnşallah sevgili.
0: Hafta sonları en azından.
2: Aradığı kişiyi de bulabilir inşallah.
0: 300 CV gelmiş abi.
2: Ay, ama şimdi dinleyicilerimizi biliyorsunuz sevgili Yıldırım. Yani herkes atmıştır.
0: Tamam diyemeyim abi.
2: Yani 300 kişinin içinden doğru CV hangisidir? Var mıdır acaba? İşe uygun CV.
0: Vardır illaki, vardır.
2: Orada baksın bir Umut Bezgin, bir tarama belki çıkar aralardan.
0: Sen de mi gönderdin?
2: Ben de gönderdim.
0: Filiz Hanım, Umut Bezgin orada bulursak bizi de rahat ettirirsiniz.
2: Benim CV'mi.
0: Siz reklam arasında bir şeyler yiyip içmek için mi gidiyorsunuz lan demiş. Yok efendim, alakası yok. Abi, gidiyoruz diye içiyoruz.
2: Yani mecbur, yani burada da sonuçta bir insani şey ihtiyaçlar var.
0: Tam ihtiyaçlarımızı gideriyoruz ama yani hadi bir çay içelim reklam arasında gidelim yani. Gibi bir şey değil
2: burada
0: yani.
2: Burada da çaylar içiliyor.
0: Çaylar içilsin.

0: Bakalım. Erdal Balay doğum günü kutlayın.
1: Happy birthday Erdal.
0: Hadi bakalım. Doğum şehri kutlu. Ben mi tutuyorum?
1: Tut bakalım.
0: Tuttum şehrimi.
1: Tut şehrini.
0: Dur bakayım. Tuttum.
1: Tuttum. Şimdi.
0: Şehri tuttum.
1: İlk soru geliyor sevgili gelsin Yıldırım.
0: Sena da sorsun. Sıra dönelim dönerek giderim böyle. Dönerek
1: tamam.
0: Giderim.
1: Tuttum. Şehrin denize kıyısı var mı?
0: Şehrin denize kıyısı var mı? Var.
1: Var.
0: Var evet.
1: Çok güzel. Şehir.
0: Dur oğlum sırayla dedik, kızımız da soruyor. Sen burada değil misin ya?
1: Herkes ayrı ayrı tutsun ya.
0: Hayır Sena da soracak ya.
1: Tamam Sena, ben ayrı Sena da tutsun istiyordum.
0: Tamam Sena da tutacak.
1: O da sordu
0: sırayla
1: soracak.
0: Sırayla dönecek. Tamam. Buyur.
2: Tamam. Yaşlı nüfus çok mu?
0: Yok daha çok genç. Genç nüfus tamam. Olan bir şehir tuttum.
1: Genç nüfusu genç olan nüfusu bir var. Şehir. Çok güzel. Akdeniz bölgesinde mi?
0: Akdeniz bölgesinde.
1: Buyurun Sena Hanım.
2: Antalya mı?
0: Antalya.
1: Bravo.
0: Çok kolay oldu. Bu olmadı ya.
1: Sena.
2: Tahmin etmiştik.
1: Ya bu kadar hanım köylü olunmaz ya. Bu kadar da değil ya.
0: Oğlum aklım Antalya geldi, ne yapayım?
1: Baştan belliydi hepsi ya. Vallahi...
0: Tamam sen tut.
1: Koca harita açtım önüme bak. Koca harita var önümde.
0: sen tut.
1: Sena buyur şöyle bölgeler açık. Seçti bir tane.
2: Tuttum.
0: Tamam. Peki Senacığım bu İç Anadolu'da mı?
2: Yok.
0: Değil.
1: Şimdi bölge sorma hakkı bitti değil mi?
0: Bitti, ben de artık sen de soramıyorsun.
1: Benim de hakkımı yedin, yazıklar olsun. Ya böyle oluyor mu? Olmuyor ki böyle.
0: Tamam. Yok bir tane soru sorayım.
1: Tamam soruyoruz. Şimdi ben ikinci soruyu soruyorum. Çok meşhur ama böyle hani bayağı o ilin adını söylediği zaman şak diye yemeğini söyleyebiliyor muyuz?
0: Öyle bir yemeği var
1: öyle
0: mı yani?
1: Öyle bir yemeği var.
2: Yemeği yok.
0: Yemeği yok. Mesela tamam. Şey gibi Bursa İskender falan gibi.
1: Değil.
2: Yok.
1: O zaman
2: yok.
1: Bursa değil. Güneydoğu Anadolu'yu komple at. Bölgeyi at komple. O zaman çünkü orada her yerin bir adı var.
0: Yemeği var. Doğru yemeği söylüyorsun. Var. Doğru evet.
1: Dolayısıyla İç Anadolu demişti değil mi sen? O da değil.
0: Peki ben bir soru sormak istiyorum. Plakası iki haneli mi tek haneli mi?
2: Çok güzel soru.
0: Plakayı bilmiyor ki. Plakayı bilmiyor. Hemen bir bak bakayım.
1: Plakaya bak. Plakaya bakacak.
0: Plakaya bak. Buldun mu?
2: Hemen bakıyorum.
0: Evet. Ama bu boşlukları konuşarak doldurman lazım. Call center gibi. Söyledi. Niye söylüyorsun?
1: Kaç dedi ama.
0: Söyle. Niye söyledin?
2: Bana bir an plaka sordunuz zannettim.
1: Heyecanlandı.
0: 32.
1: Vallahi. Ama ben bilemezdim.
0: Neresi 32?
1: Tahmin edemezdim Isparta'yı. Isparta.
0: Plakayı söyledim.
2: Yazıklar olsun ya. Çok heyecanlandım.
1: Birini yayına bağlayalım sevgilim. Yayındakiyle de üçümüz soralım.
0: Ha öyle mi yapalım?
1: Bir tane de dinleyicimizi bağlayalım.
0: Hangi dinleyicimizi bağlayalım?
1: Beni bağlayın diye.
0: Beni bağlayın diye bağlayalım.
1: Ama böyle müsait olsun. Trafikte yolda olmasın. Sessiz sakin bir
0: sessiz
1: yerde olan.
0: Sessiz bir yerde olsun.
1: Kim varsa dinleyicimiz beni bağlayın yazsın.
0: 32 dedi ya. Tutamadı ya. Tutamadı. Vallahi tutamadı. Kimi bağlayın? Beni bağlayın diye bağlayacağız. Var mı?
1: Selam'ın saçlar sarı mı beyler diyor.
0: Dur bakayım.
1: Evet, müsait olan dinleyicilerimiz var sevgili Yıldırım.
0: Evet, bayağı var da ben tıklayamıyorum ki şu an. He, tıkladım. Dur bakayım.
1: Yakaladın mı bir tane?
0: Bir tane yakaladım.
1: Hadi bakalım. Evet, bağlayalım bir dinleyicimizi.
0: Hadi bakalım.
1: Haritayı açtın mı abi? Haritayı önümüzü açalım.
0: Harita
1: önemli. Harita önemli.
0: Süleyman Bey'i aradım.
1: Süleyman Bey.
0: Süleyman.
3: Bu kadar hızlı beklemiyordum. Telefonu hemen kulağıma alıyorum.
1: Bak yoldasın
0: bilinçli
1: Süleyman.
0: Bilinçli dinleyici. Bilinçli.
1: Trafikte misin?
0: Telefonu kulağıma alıyorum. Sağa çekiyorum diyor.
1: Tamam çok güzel. Çok güzel.
3: Yer
1: tamam.
3: Sesini duymanız lazım.
1: Tamam dikkat edelim çünkü trafiği şey yapmayalım, engellemeyelim, kendi sağlığımızı dikkate alalım.
0: Evet Süleyman Bey tamam mıyız?
3: Şu anda P'ye de bastım araç parkta.
0: Çok ya, güzel. Çok tatlı değil mi ya? Bir de dörtlüleri de yak.
1: Otomatik vites.
3: Dörtlüleri yakıyorum, kornaya da basayım mı?
0: Basma. Ona basma.
1: Basma tut evet. Süleyman.
0: Tutun
3: mu? Isparta yolundayım insanlar da bana delidir.
0: Tuttun mu?
1: Tuttun mu?
0: Tutulu güzel.
1: Tutulu.
0: Süleyman Bey bu şehriniz acaba Marmara bölgesinde mi? Bilmiyor ki.
3: Bakmam lazım.
0: Bilmiyor.
3: Şey gibi, Sena gibi bakmam lazım.
1: Sen de hayır söyle.
3: Hayır değil.
1: Hayır değil. Tamam o zaman tamam. Şehrin denize kıyısı var mı?
3: Yok.
1: Yok.
0: Peki bu şehrin meşhur tatlısı mı var, yemeği mi var?
3: Aa.

0: Yemeği var, yemeği.
1: Yemeği var, meşhur yemeği var.
2: Plakası kaç?
0: 3 haneli.
2: 2 haneli mi plaka?
0: Başına 0 koyarsak neden olmasın?
1: Ha, tek haneli. Yakaladın
3: ne diyor? Tek haneli o zaman.
2: Ünlüsü var mı, şarkıcısı falan filan?
0: Aa, olmaz mı? Gece Hayatıyla ünlüdür.
2: Gece Hayatı'nın ünlü hayatı bir şeyi var.
3: O zaman evet. Sevgili o ben zaman... Şey olabilir mi? Gece Hayatıyla ünlü.
2: Oğlum 3 tahminim var, hemen bitirme ya.
3: Bitirmeyeyim mi?
2: Senancığım var mı abi, sorun?
0: Süre sonuna geliyoruz ya, ben size yardımcı olmak için hızlandırıyorum.
3: Peki baş harfi sorabiliyor muyuz? Sorabiliriz değil mi baş harfi? Baş harfi sorabiliriz.
2: Sormayalım abi, çok kolay olur o zaman ya baş harfi.
0: Abi oldu zaten.
2: Direkt şehri söylüyorsun o zaman istersen.
0: Ya gelecek zaten.
3: Gece Hayatı şeyler
2: peki
3: var.
2: Peki bu şehrin iki ismi var mı? Mesela İçel Mersin, Kocaeli İzmit falan gibi bir şey var mı?
0: Yok ama bir nickname'i var, çok değerli.
2: Nickname'i?
0: Evet.
2: Ha, oralılara bir şey, mesela Erzurum'a Dadaş falan gibi. Yok. Öyle bir şey mi?
0: Yani şöyle, şehrin bir tane de şeyi var. Ünvanı var Türkiye için. Çok değerli bir ünvanı var.
2: He, tamam.
0: Ünvanı dedesi tamam. De var.
3: Neyi var?
2: Neyi var? Neyi
3: dedesi. Var? Dedesi var.
0: Bebeleri.
3: Dedeleri var.
0: Bebe.
2: Neymiş ya?
3: Bebe.
2: Ankara.
3: Ankara.
2: Ankara. Bebe değil de yakaladık tabii, tamam. Süleyman Beyciğim çok teşekkür ederiz. Sticker gönderiyoruz efendim size. Aa dur. Dur.
3: Ses mi gitti?
2: Adamın ses gitti. Ben burada düğmeye bastım çünkü.
0: Nasıl ses gitti? Bir dakika. Tamam. En canlı yerinde gitti. Yemezler. Gönder.
3: Gönder sticker gelsin. Tamam, sticker senin.
2: Süleyman Bey, ne iş yapıyorsunuz efendim?
0: Ben Antalya'da yaşıyorum. Isparta Karayolu'nda bir özel bir şirkette orta seviye yönetici olarak çalışıyorum.
2: Eyvallah. Kolaylıklar diliyoruz. Şahane bir gün diliyoruz. Stickerlarımızı gönderiyoruz. Süleyman Beyciğim.
0: Kolay gelsin.
2: Görüşürüz. Var olunuz efendim. Senoş, bende var. Gel. Abi çok büyük kopya oldu diyor ya.
3: Evet, bebe deyince.
2: Ya oğlum bir de ben Allah aşkına. Hayır, şunu merak ediyorum. Madem Ankara, Marmara bölgesi mi dedim, bakmam lazım dedi. Ankara Marmara'da mı Allah aşkına?
3: Kafa karıştı, anlık kafa karıştı.
2: Heyecanlandı.
3: Benim aklıma Adana geldi. Ünlüler, Kıvanç Tatlıtuğ falan geldi sevgili Yıldırım. Adana'ydı benim tercihim. Hani benim tuttuğumun aynısını tutmaz diye düşündüm çünkü.
2: Tuttu. Peki, Süleyman Derili'ye teşekkür ederiz. Var olsun. Aradan sonra final. Uygun mu?
3: Uygundur. Mutfakları

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle. Belkev'de yaşamayı
6: seveceğim. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak. Oto
8: Rapor, Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla mutlu uykular.
10: Oto Rapor, Oto Ekspertiz. Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
10: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
11: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
12: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
13: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
14: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
15: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
16: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
0: 1. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
17: Vay be, bitti mi? Çocuklar, bitti. Sağ salim bitirdik, çok şey.
18: Na na na, na na na na na.
19: Tamam, sus yavrum. Sevgili dinleyiciler, veda zamanı. Minnettarız, çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz efendim. Kendimizi bir şey zannettik sayenizde. Kampanya devam ediyor Uğur'da ama ay sonuna kadar değil mi?
17: Ay sonuna kadar sevgili Yıldırım. Az kaldı şunun şurasında. Ayın
19: ver bakayım, evet, detayları ver.
17: Veriyorum sevgili Yıldırım. Tüm ürün gruplarında, ev tipi ve ticari ürün gruplarında peşin fiyatına anlaşmalı bankaların kredi kartlarında 9 aya varan
19: taksit
17: fırsatı.
19: Taksit fırsatı var.
17: Uğur'da.
19: Kaçırmayınız efendim.
17: Acele edin, kaçırmayın.
19: Ama ay sonuna kadar, bir daha altını çizelim.
17: Ayın yarısı bitti, yarısı kaldı.
19: Bir dikkat, şey kalmadı, dikkat. Bir şey kalmadı. Hem ev tipi hem de ticari ürünlerde geçerli olduğunun altını bir kere daha çizmiş olalım. Senoş, sen bugün başka parfüm mü kullandın?
20: Evet. Neden belli oluyordu tabii.
19: Yok belli.
17: Farklı geldi.
19: Farklı geldi yani.
17: Farklı mı geldi?
19: Her yer kokuyor ya.
17: Her yer çok sıkıyor.
19: Güvenliğe geldim, güvenlikten aldım koku aşağıdan.
17: O kadar sıkıyor. Boca ediyor üzerine, boca ediyor.
19: Bu sıkarım
17: ya,
19: ha.
17: Ya bu ozonu delen Sena ya, ben sana diyeyim. Bir kısmını Sena deldi.
19: Sevgili dinleyiciler, yapay zeka ile şarkı üretiyorsanız eğer...
17: Yapmayın çünkü biz artık...
19: Oğlum ciddi bir şey anlatıyorum şurada ya.
17: Yapay zeka bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz piyasada yapay zeka artık tutmuyor. Dolayısıyla Burak Kut'la anlaşın. Sinan Akçıl'dan söz alın. Kendi şarkınızı kendiniz yapın. Bakın, siz, abi tavsiyesi.
19: Oğlum ciddi
17: ama mi? Yine de yapay zeka ile bir şeyler yapmak isterseniz... Yine de bir şeyler yapmak isterseniz... Fatih Bey buyurun, siz anlatın.
19: Bir şey anlatıyordum, beni bölüyorsun ama.
17: Özür dilerim.
19: Alem Atmosfer diye bizim bir radyomuz var. Yapay zeka şarkıları çalıyor. O şarkılarınızı oraya gönderirseniz biz de o şarkılarınızı yayınlarız. Çok beğendiklerimizi Alem FM'de de yayınlayabiliriz.
17: Kendi şarkısını duyan var mı?
19: Vardır ya, var çok geliyor. Öyle, çok geliyor, geliyor çünkü. Çok geliyor. iletişim@alemfm.com'a göndereceksiniz. Bu kadar. Alem portalın içinde Alem Atmosfer.
17: Arabesk olur mu? Arabesk.
19: Arabesk olmaz, yok. Hayır, olur da Alem Atmosfer'de yayınlanır.
17: Ha, yapay, tamam, onun
19: olur,
17: için
19: olur,
17: diyorum.
19: Olur, olur, olur.
17: Olur. Her türlü tarzda yayınlıyorsunuz.
19: Olur. Orada öyle bir tarzımız yok.
17: Yabancı
19: yani pop olacak, rock olacak.
17: Yabancı var mı?
19: Yabancıca olmaz. Türkçe
17: olmaz,
19: olacak.
17: Türkçe, sadece Türkçe.
19: Türkçe olacak.
17: Teşekkürler.
19: Türkçe ve yapay zeka ile hazırlanmış olacak.
17: Tamam.
19: Tamam mı?
17: Tamam.
19: Hadi bakalım. Hadi son cümleler ve bitirelim.
17: Bitti.
19: Aa, soru sormadık sticker için.
17: Sticker sorusu.
19: Sticker sorusu. Çabuk, 40 saniyemiz kaldı.
17: 40 saniye içinde soruyorum sevgili Yıldırım. Bileceğin plaka kodu kaçtır?
19: Ya saçma sapan sorular sor.
17: Abi bilgi
19: düzgün
17: ya.
19: Düzgün sorular sor.
17: Bilgi düzgün, bunun üzerine düzgün soru mu var? Bilgi.
19: Tamam peki, Bileceğin plakasını sorduk.
17: Bakalım kim Bilecik?
19: İlk Bilecik dinleyicimize... Sticker gönderiyoruz. İlk değil, beş dinleyelim.

0: Kafa açan uzman. Bitti.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu.
2: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Sertiz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
5: Sen neymişsin Shopperfly?
2: Saat 9. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Siyasette hep gençlerle yürüdüklerini söyleyen Erdoğan, gençleri siyasetin merkezine almak unutmayın bir irade meselesidir dedi. Yargıtay yeni partiye parti adının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin bir tebligat gönderdi. Yenilik Partisi'nin şikayeti üzerine yeni parti isminin kullanılamayacağı ve değiştirilmesi gerektiği bildirildi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ailem güvende operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Emre Tanış yakalandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 22'ye yükseldi. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz hakkında ev hapsi kararı verildi. Soruşturmada 2 kişi ise tutuklandı. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve bir akrabası tutuklandı. İki kişi hakkında ise adli kontrol uygulandı. İstanbul Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı yerden 5 kilometre uzaklıkta bir erkek cesedi bulundu. Cansız beden kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları ise sürüyor. Adana'da evde tabancayla başından vurulmuş halde yaralı bulunan 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürerken gözaltına alınan ağabey tutuklandı. Hürmüz krizi sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığını açıkladı. ABD ilk kez dünya yörüngesine bir uzay silahı konuşlandırıldığını doğruladı. Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink, yörüngedeki silahın ABD güçlerini düşman eylemlerine karşı korumak için gerekli olduğunu belirtti.
9: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
8: Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Fili'nin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda D grubu 4. maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar grup aşamasındaki son maçını 16 Eylül'de Letonya'ya karşı verecek.
9: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: Serbest piyasada dolar 48 lira 63 kuruş, euro 56 lira 14 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.801, yarım altın 21.967, çeyrek altın 10.986, gram altınsa 6.734 liradan alıcı buluyor.
9: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
10: Alem FM yol durumu. Yol durumu.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
8: İstanbul 25, Ankara 26, İzmir ve Antalya 31, Adana 33, Kayseri 28, Trabzon 24, Erzurum 27 ve Diyarbakır 35.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Dün

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi.
4: Islak hamburgerde.

0: Auto Expertiz. Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sweatshirt ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sweatshirt 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
1: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: doğasında var.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
3: Parafla'nın

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: birazdan.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İşcep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları.

0: varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: 30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy

0: bilgisayar.com'da.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
5: Serkan!
6: Ne?

0: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara. Para bankanın güzeli. Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar Türk Telekom.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan. Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize

0: acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma. Getir.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo, 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
10: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
11: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
10: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
11: Allah'tan.
10: Sigortadan hallederiz.
11: Sigortadan halledemeyiz.
10: Niye halledemeyiz?
11: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
10: Ama?
12: Ama dememek için ama sigorta. Alem, efendim.
13: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
14: Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda D grubu 4. maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar grup aşamasındaki son maçını 16 Eylül'de Letonya'ya karşı verecek.
13: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
14: BIST 100 endeksi %0,11 puan düşüşle 14.219 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 12 kuruştan işlem görüyor.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
17: Alem FM yol durumu.
14: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 35 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 49 dakika.
13: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
14: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.748, yarım altın 21.944, çeyrek altın 10.976, gram altınsa 6.727 liradan alıcı buluyor.
13: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaştırıyor.

0: temizlik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlar.

0: bilgi için otosor.com.tr. Ekspertise
1: Dino Bile. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma.
5: Getir, bir mutluluk getir.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: İstersen Neon 1.
9: Sen nasıl bir kralsın ya?
10: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
11: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
12: Banyo.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, eleştirmenlerce beğenilen eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
6: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım.net, Sigortam.net.
6: Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Meyve ve sebzelerinin büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcıya soruşturma başlatıldı. Gıdada fahiş fiyat operasyonunda 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz, karakterlerin kurgu olduğunu ve gerçek hayatla ilgisinin olmadığını belirtti. Sivas'ın Divriği ilçesinde 5 gün önce kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken anneden yeni itiraf geldi. Olay gününü ayrıntılarıyla anlatan anne, yalan ifadeye zorlandığını belirterek eşinden şikayetçi oldu. İstanbul merkezde 10 ilde terör örgütü operasyonu düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı yerden 5 kilometre uzaklıkta erkek cesedi bulundu. Cansız beden kimlik tespitinin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları ise sürüyor. Adana'da evde tabancayla başından vurulmuş halde yaralı bulunan 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı çocuğun tedavisi sürerken gözaltına alınan ağabeyi tutuklandı. ABD Başkanı Trump, yapay zekanın kontrolden çıkabileceği yönündeki uyarıları aldatmaca olarak nitelendirdi. Trump, veri merkezlerini ise gelecek 20-25 yılın petrolü olarak tanımladı. ABD, dünya yörüngesine silah konuşlandırıldığını ilk kez resmen doğruladı. Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink, yörüngedeki silahın ABD güçlerini düşman eylemlerine karşı korumak için gerekli olduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı okul alışverişi öncesi güvenli ürün uyarısı yaptı. Bakanlık, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını aktardı.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: 5 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.

içimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

0: aracınızın ekranına dokunun, en sevdiğiniz programları kesintisiz dinleyin. Apple CarPlay ve Android Auto ile Alem FM artık parmaklarınızın ucunda. Alem FM uygulamasını indir,
1: bizi ekrandan takip et.

0: birazdan.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi...

0: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Ekspertise
4: Dynobile. Reklam.
5: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasında

Basının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Ziraat Türkiye Kupası birinci eleme turu bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Saat 17'de Afyonkarahisar'la Ürgüp Spor, saat 20'de ise Altay'la Söke karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü saat 22'de Marsilya'yla karşılaşacağı maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
5: BIST 100 endeksi 14.002 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 63 kuruş, euro 56 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 41 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.521, yarım altın 21.831, çeyrek altın 10.918, gram altın ise 6.691 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 25, Ankara 26, İzmir ve Antalya 31, Adana 33, Kayseri 28, Trabzon 24, Erzurum 27 ve Diyarbakır 35 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Türkiye'nin ilk Auto Ekspertiz markası. Dynamos Auto Ekspertiz.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
2: Yataşla mutlu uykular. Ekspertise Dynomile.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam.
6: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
7: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
8: Sen neymişsin Shop'n'Fly?
9: Parafla'nın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
9: Parafla'nın katkıları.

0: İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: birazdan.
1: Yerden yere vursan da sevdam sensin. Halimde sormasan da dermanım sensin.
0: Birazdan.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
7: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
8: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
3: Reklam.
11: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
12: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
13: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
14: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
15: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
16: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown Seyirlik Sahne'de gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
15: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.

0: Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma Ticaret'in en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
4: Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
5: Reklam.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Rasim Ozan Kütahyalı bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Silivri Adliyesi'ne giden Kütahyalı, Kozinoğlu ve Kurtlar Vadisi sürecinde şahit olduğu olayları anlatacağını açıkladı. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisi senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz, karakterlerin kurgu olduğunu, gerçek hayatla ilgisinin olmadığını belirtti. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Sivas'ın Devriye ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Annenin bebeğini eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etmesinin ardından İncedere Yaylası'nda arama çalışmaları yeniden başlatıldı. İstanbul Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı yerden 5 kilometre uzaklıkta bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cansız bedenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Meyve ve sebze hallerinin büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcıya soruşturma başlatıldı. Gıdada fahiş fiyat operasyonunda 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezde 10 ilde terör örgütü operasyonu düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da evde tabancayla başından vurulmuş halde yaralı bulunan 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı çocuğun tedavisi sürerken gözaltına alınan ağabeyi tutuklandı. ABD Başkanı Trump, yapay zekanın kontrolden çıkabileceği yönündeki uyarıları aldatmaca olarak nitelendirdi. Trump, veri merkezlerini ise gelecek 20-25 yılın petrolü olarak tanımladı. ABD, dünya yörüngesine silah konuşlandırıldığını ilk kez resmen doğruladı. Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink, yörüngedeki silahın ABD güçlerini düşman eylemlerine karşı korumak için gerekli olduğunu belirtti.
0: Yeni saatte de
5: tüm zamanların
0: en iyileri için.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: En iyi düetler. Köfün, Yıldız Tilbe. Bir tek ben anlarım. Zamanların en iyileri.
1: Şimdi

0: yollarım olsun.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
0: Yokluğun mertliği bozdu dünyada. Sevmekse karşında bu dalla, bu dalla.
2: Birazdan.
1: Reklam.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.

0: markası. Dynamos Auto Expertise.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
4: Reklam.

0: aracınızın ekranına dokunun, en sevdiğiniz programları kesintisiz dinleyin. Apple CarPlay ve Android Auto ile Alem FM artık parmaklarınızın ucunda. Alem FM uygulamasını indir,
1: bizi ekrandan takip et.

0: Birazdan. Reklam.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
7: Yataşla mutlu uykular.
8: Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
0: Reklam.
1: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.
0: Reklam.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
6: Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
7: Reklam.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu bugün oynanacak 2 maçla başlayacak. Saat 17'de Afyonkarahisar'la Ürgüp Spor, saat 20'de ise Altay'la Söke karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü saat 22'de Marsilya'yla karşılaşacağı maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
5: BIST 100 endeksi 14.002 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 63 kuruş, euro 56 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 41 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.521, yarım altın 21.831, çeyrek altın 10.918, gram altınsa 6.691 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Alem Efendi. Birazdan. Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı.

0: Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para, bankanın güzeli.
8: Otorapor, Auto Expertiz.
7: Reklam.

öyle içten sarılmadı. Öpüp öpüp teslim almadı. Bu devrediş

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama?

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next.
6: Türkiye'nin ilk Auto Expertiz markası. Dynamos Auto Expertiz.
7: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ilk o güvencesiyle.
8: Belki evde yaşamayı seveceğim.
9: Auto Rapor, Auto Expertiz.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Auto Rapor, Auto Expertiz.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Reklam.
12: Arkadaşım, internete bağlı cihazları

0: Sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar Türk Telekom.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıf

KK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
0: Reklam.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, getir. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Gamze, tanımadığın bir çocuk gelip sana anne dedi. İlk tepki ne olur?
1: Baban zengin mi derim?
0: Ya bu kız çok mutsuz ya. Gamze, enişte dinliyor mu şu anda?
1: Yok, o arabanın dışında. Umarım bunu geri alıp dinlemez.
0: Ya bir dakika abi, enişteye ulaşıp podcast'in linkini vermemiz lazım. Enişte,
1: hayır.
0: Burayı...
1: Avukat masrafını sana yüklerim.
0: Aman abi. Fevzi, sen mutlu musun? Evli misin? Daha önce onu sorayım da.
2: Değilim inşallah seni.
1: O ha. Zaman mutlu işte.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu bugün oynanacak 2 maçla başlayacak. Saat 17'de Afyonkarahisar'la Ürgüpspor, saat 20'de ise Altay'la Söke karşı karşıya gelecek. Trabzonspor teknik direktör konusunda Thomas Reis'le prensip anlaşmasına vardı. Bordo Mavililerin Alman teknik direktörü bugün Trabzon'a getirmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü saat 22'de Marsilya ile karşılaşacağı maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. UEFA 2028 Şampiyonlar Ligi finalinin Münih

0: de 2029 finalinin ise Barcelona'daki Camp Nou'da oynanacağını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı 19 Ekim saat 20'de oynanacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.019 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 63 kuruş, euro 56 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.574, yarım altın 21.858, çeyrek altın 10.932, gram altınsa 6.700 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 25, Ankara 26, İzmir ve Antalya 31, Adana 33, Kayseri 28, Trabzon 24, Erzurum 27 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ya minibüstesindir? Yallah şoför,
3: yallah. Elde ücretleriniz atalım lütfen elde.
1: Ya otobüste?
4: Fazla akbili olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin.
5: Uçak, istasyon, avcılar, merkez.
1: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
6: Serdar Gökalp.
1: O da bu yollarda seninle.
7: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: Tarih 15 Eylül 2026. Serdar Trafik'te başlar. Saatler 18'i gösterene kadar her alemin radyosunda. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz'de...
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne haber?
1: İyiyim Serdar Bey.
0: İyiyim Serdar Bey. Thank you. Okulun ikinci günü. Oğlum ben bugün komple dışarıdaydım ve araçla dışarıdaydım. Yani şaşırılacak. Trafik de yok. Okula vallahi çok merak ettim mesela şu anda yüzde kaç İstanbul trafiği.
1: Aa, ama bakacağım. Kopya çekmek olmaz.
0: Oğlum 17.30'da da hata saat. 17.30 %56 bu ne oğlum ya?
1: Bazı yerlerde kilit oluyor. Genel hatlar açık.
0: Bir gündem şakası yapayım mı?
1: Yap.
0: %56 değil mi trafik? Herkesin mi arabası dizel ya? Tabii arabası dizel olmayan şu an şakayı anlamadı. Dizel olan da arabası dizel olan da hani güldü mü gülmedi mi bilmiyorum. Hani çünkü çok gülebilir. Neyse bir şey demeyeyim. Yani bir şey demeyeyim. Şu nedir o? Bu ömrü hayatımda ilk defa görüyorum da bu nedir bu? Hani bu önümde şu anda bir uyarı vardı. O Hüseyin'e sorma ihtiyacı hissettim. Ya kusura bakmayın bir de.
1: Bu özel bir kod.
0: Yayın harici başka bir. Basıyorum düğmeye.
1: Bence bas.
0: Basıyorum bakayım.

Evet abi evet. Araç dizel. Komik ama gülemedik tabii dizel araç sahibi olarak demiş efendim. Araç dizel değil mi? Evet. Dizel aracım var ama çok güldüm sana. İçimden geçenleri aha demiş efendim. Abi diyorum ya işte İstanbul trafik durumu şu anda %56. Yani trafik yok. Demek ki herkesin arabası dizelmiş yani. Hiç öyle elektrikli arabaya falan geçmiyormuş. Herkes dizelmiş yani. Evet.

Dizel araban olsa sen de gülmezsin Serdar demiş. Var var efendim, dizel araç, dizel yani. Bir de hani söyleme sahip, dizel araba var, dizel araba var. Kaç mesela? Bendeki 2300 dizel yani. Ben daha mı çok güleyim şimdi yani? Ben 2300 dizel. Arkadaşım var, bugün bana telefon açmış, diyor ki yakıt aldın mı diyor. Yani vardı zaten dedim. Keşke alsaydın dedi. Oğlum vardı zaten dedim. Alıp eve koysaydın filan diyor. Yani bir türlü ikna olmuyor yani.

536-901-8902. 536-901-8902. Keşke alsaydım dediğiniz şeyler sevgili dinleyenler. Keşke alsaydım dediğiniz şeyler. 536-901-8902.

0: 02 keşke alsaydım dediğiniz şeyler sevgili dinleyenler. Ben mesela 2 gün önce yakıt keşke alsaydım diyorum. Evet. Hüseyin var mı keşke alsaydım dediğiniz bir şey?
1: Evet.
0: Ne?
1: Parfüm.
0: Parfüm mü?
1: Evet.
0: Niye almamıştın sen?

0: 2300 deyince sana çok güldüm. Benim 90 beygir, şükrettim kenara. 90 beygir de motor kaç? Ha, CC kaç onu söyle bana, CC. CC kaç? Biz herhalde bu gidişte hani yağmuru boş ver, Allah korusun çığ da düşse motosikletle gideceğiz. Yani çığ da düşse evet biz motosikletle gideceğiz. 2013 Bitcoin abi 1 liraydı demiş efendim. Yok be, daha pahalıdır ya. Bir baksana 2013'te Bitcoin kaç paraydı? Bir bak.
1: Bakayım ama doğru.
0: Bir bak ya, kaç paraydı? Sana zahmet. Bir bak bakayım. Kaç paraymış? Portekiz'de Tunç Çağ'ından beri yaşayan 3712 yıllık bir zeytin ağacı hala zeytin veriyor. Alentejo bölgesindeki falan filan çiftliğinde bulunan falan filan falan filan da 1700'lerde filizlenmiş. Ağaç kendi mi anlatmış bunu, nereden biliyoruz? O dönemde Mısır piramitleri ayaktaydı. Anadolu'da ise Hitit devleti kuruluyordu. Neler görmüştür ağaç var ya, dile gelse. Vallahi neler görmüştür yani. Evet kardeşim.
1: Yıl içinde en düşük seviye 24 lira.
0: 24 lira. Aha. 1 lira değil yani. 24 lira.
1: 1 lira dedi, 1000 lira falan zannettim ama mesela, ama ortalama 1500 lira 1630 TL civarında işlem gördüğü oluyormuş.
0: Oluyormuş, anladım. Peki. Eski nişanlımı keşke alsaydım. Şu an öyle bir şans yok mu? Hani eski nişanlım şu an yeni birinin eşi mi acaba? Öyle bir şans yok mu? Numarayı eksik çevirmiş olabilirim, bakacağım şimdi. Pardon, özür dilerim. Heh. Bir şey dedin.
1: Eski nişanlısı uğraşırsa yeniden nişanlısı olabilir.
0: Yani ama eski nişanlısı birinin yeni eşi ise olamaz tabii.
1: O zaman olamaz.
0: Tabii o zaman yok. O zaman
1: geçmiş olsun.
0: Evet. Çalacak mı bakayım? Bakayım. Yok abi, bekleyemeyeceğim artık o kadar. Çalmıyor telefonum eski nişanlı. Çalmıyor. Belki de kapına dayandı çoktan yeniler. Türkiye'de 2026'nın en çok kazandıran meslekleri. Sevgili dinleyenler, önümde böyle bir haber var. Bir numara, tahmin edemeyeceğiniz bir meslek olabilir.
1: Radyocu.
0: Sorayım ben hatta, o tahmin edilir. Sıralamayı da almamışlar zaten. Hani 1, 2, 3, 4 diye değil ama bir numarayı sorayım bakayım, tahmin eden var mı? Ama internetten oradan buradan bakmayın size zahmet. Bakayım sizin tahminlerinizde. Önümde şu an şöyle bir haber var. Yani haberde değil aslında, Twitter tweet'i ama haber gibi girmişler. Türkiye'de 2026'nın en çok kazandıran meslekleri sevgili dinleyenler. Nedir acaba? 0536-901-8902. Diğerlerini söyleyeceğim de bir numarayı bilebilir misiniz, merak ettim. 536-901-8902. Restorancılık. Muhammed yazmış. E tabi sen restorancı olduğun için. Pilotluk. Asla bilinemeyecek bir meslek olduğu için bana oradan buradan bakıp yazanlar var. İyi ki rica ettik yani, bakmayın diye. Mühendis ya da doktor. Değil. Kalıcı makyaj ya da tırnak. Değil. Galerici ya da müteahhit. Değil. Erkek kuaförü. Değil. Değil efendim. Tenis. Tenis ne? Tenis topu bile o kadar kazanamaz. Tenis ne yani? Teniste bu arada çok büyük para var. Hani o kadar kazanamaz derken çok büyük para var yani. YouTuberlardır. Ya bu YouTuberları hiç vergi işlerinde adını görmüyor olmamız sadece benim mi dikkatimi çekiyor acaba? Neyse, çok dillendirmeyeyim de. Onların kitlesi çok, şimdi beni linçletirler. Telefon dolandırıcılığı. Evet, o vardır o ya. Motor ustası. İnternet satış pazarlama. Dilencilik. İnşaat, içerik üreticisi. Galericilik. Alsat. Bu alsata da ayarım ha. Neyi alıp neyi satıyor bilmiyorum. TikTokçuluk. Yüksek yüksek binalarda cam silenler. Petrolcüler. Ondan sonra cerrahlar ve pilotlar. Kuruyum işçiler. Kalıp ustası. Kuyumcular, ondan sonra estetikçi, emlakçı, sonra da keşke radyocu olsaydım demiş efendim. Kim tuttu efendim sizi? Yani öyle bir yazmış, bir de bana yazmışsınız sanki ben diyeceğim. Abi Allah aşkına sen olma da biz olalım, ne olur ya. Ne olur biz olalım ya. Kim tuttu sayın abim? Buyurun gelin, bekleriz. Benzinciler veya kuyumcular, torna tesviye, değil değil.

0: Evet, hazır sana söylüyorum. Bir, noterlik. Vay be, noterlik. Peki bir şey diyeceğim, mesela net yazmışlar mesela net. 465 bin yazmışlar aylık ortalama. Bu 465 bin noterlikte maaş yok galiba değil mi ya?
1: Noterlikte maaş yok. Şöyle yani, sonuçta bir noter beyefendi, hanımefendi, kimse.
0: Evet.
1: O kazancını işte maaşlı çalıştırdığı personelleri var. Kendine kalanı mı yoksa cirosu değildir daha fazla.
0: 465 bin lira yazmışlar ya. Noterlik.
1: Kendine kalandır o.
0: İkinci, pilotluk. 350 bin lira pilotluk. Adam uçuyor havada, yine de daha az kazanıyor, görüyor musun? Havada yani, altından hava geçiyor adamın yine de. Yazılım mühendisliği 348 bin lira. 2 bin lirayla pilotun altında be. 348 bin lira. Sigorta uzmanlığı 270 bin. Avukatlık 264 bin. E benim çok samimi avukat arkadaşlar hepsi ağlıyor. 264 bin lira aylık kazanca da ağlamayın ya. Eczacılık 242 bin. Ya eczacıların şeyine hastayım ya. Öyle birkaç eczacının böyle reklamı geldi kulağıma da mesela. Atıyorum işte kırışıklık önleyici krem. Abi Libadiye'de bir eczacı var. Kadın kendisi yapıyor. Kimya gelmiş zaten, sonra eczacı olmuş. Öyle herkese vermiyor ama kremden. Gidiyorsun, kapıda kuyruk var vallahi. Yara aktar, yara eczacı gibi filan böyle. Eczacılık. Doktorluk 230 bin liraymış efendim. Doktor 230 bin. Yönetim danışmanlığı. Yönetim danışmanlığı. 210 bin liraymış bu arada. Yönetim danışmanlığı.
1: Yönetim danışmanlığı ne? Yani
0: boş
1: site
0: yönetimi. Boş ver. Sadece parasına bakıyoruz. Boş ver. Mali müşavirlik 200 bin lira. Petrol mühendisliği 190 bin lira. Petrol mühendisliği. Biz yine yokuz. Radyoculuk yok yine. Yine yok. Vergi rekortmeni ol. Gel buraya sıralamaya almasınlar. İlk defa olan şey de değil yani bu. Serdar Ortaç niye aşkım derken aşkım diyor?
1: Aşkım diyor. Aşkım.
0: Pilot bilgisi maaşı tamamen yanlış.
1: Ya şimdi pilot bilgisi yanlış olan da var. Mesela şöyle, avukatın çok davası varsa alıyor atıyorum. Çok kazanan da avukat vardır. Ortalama kazanan avukat da vardır. Doktorlukta mesleğe yeni başlayan bir doktorla uzman hekim.
0: Kime açıklıyorsun bunları?
1: Genel açıklama yapıyorum ben buradaki paylaşıma göre.
0: Anladım. Hani biz peki dinleyelim aslında. Dinleyelim, çocuğun canı çekmiş. Buyur.
1: Bitti canım, ben açıklayacağım, açıklayacağım.
0: Anladım. Tırcılık 250 bin demiş efendim. Tırcılık. 250 bin tırcılık.
1: Bir tır ne kadar bu arada?
0: Tırı bilmiyorum da arkadaşım yeni kamyon aldı. 2 milyon 800 bilmem kaç bin liraya.
1: 2 milyon.
0: 2 milyon 8, ikinci el. Kamyon aldı yine. Yeni. Harfiyat işi yapıyor. Hani yine demek, hem yeni aldı hem yine aldı.
1: Yeni model yani.
0: Yani evet, harfiyat işi yapıyor. 2 milyon 850 mi 750 mi öyle bir şey aldı.
1: Uygunmuş.
0: Efendim?
1: Uygunmuş.
0: Bilmiyorum, öyle bir şey aldı işte. 2 milyon 850. Harfiyat işi. O böyle arıyorsun. Alo moloz var diyorsun. Gelip alıp atıyorlar hemen. Öyle öyle bir iş yapıyor bizim çocuk. Alo moloz attı. Öyle bir hat var. Bir alo moloz diye hat var. Hakikaten. Bir ara geliyoruz hemen. Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin ilk Oto Ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak,
1: ekspertise Dino Dile. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
1: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: otosor.com.tr.
1: Var.
2: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma. Getir.
3: Reklam.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
4: Parafla'yı

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Serdar, senin program başlayınca niye radyo bakıma giriyor? Uygulamadan bahsediyorsunuz galiba. Siz böyle yazdınız diye radyodaki bütün telefonlarda uygulamaları denettik. Sizden kaynaklanan bir problem efendim, açılıyor. Bir de öyle bir şey olsa burada yıkılır buralar. Ha, ama yapıyorlar mı? Evet, başka radyocular yapıyorlar. Söyleyeyim yani. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Japonya'nın Yamanashi eyaleti tırmanış sezonu dışında Fuji Dağı'nda mahsur kalan dağcılardan helikopterle kurtarma ücreti almayı planlıyormuş 2027'de. Kaldın mesela, aradın ulaştın, bir dert, paran yoksa başka bir de. Ne yapıyor, terk mi ediyorlar? Alo merhaba, kaldık dağda, para var mı? Yok, o zaman bakın başınızın çaresine. 2027 Eylül'de başlaması hedeflenen uygulamada kurtarma operasyonunun her 5 dakikası için $50-55 ücret alınacak. 5 dakikaya 50-51. Helikopter bile dizel arabadan az yakıyor sevgili dinleyenler. Bak, helikopter bile yani dizel arabadan az yakıyor şu an. Neyse, ben çok şey kaptırmayayım kendimi. Hani ben... Tır 9 milyon deyip bana link göndermişler. Alıcı değilim ama bakıyorum ben sadece. Yani. Abi başka konu bulun. Bunlar nasıl maaşlar? Moralim bozuluyor sen okudukça demiş efendim. Güzelim, konu zaten o değil ki. O arada benim serpiştirdiğim haberler. Konu keşke alsaydım dediğiniz şeyler diye. Sen şimdi ona da kızacaksın. Hiçbir şey almadık diye. Aynen. 0536-901-8902 536-901-8902. Aslında konuyu ne vereyim biliyor musun? Param olsa da nokta nokta nokta. Param olsa da ben alsam. Param olsa da nokta nokta nokta. Şimdi Hüseyin'e soru soracağım. Bizim 15 dakikamızı yiyecek. Onun için yine de sorayım ama. Hüseyin, param olsa da nokta nokta nokta noktaları doldur.
1: Bir araba alırım şu an.
0: Araba alırsın.
1: Önceliğim araba olur.
0: Nasıl bir araba alırsın mesela? Böyle spor mu alırsın? Ne alırsın?
1: Spor alırım.
0: Spor araba
1: alırsın. Spor alırım.
0: Spor alırım. Yakışır kardeşime.
1: Teşekkür ederim.
0: En güzelleri olsun.
1: Bana da en güzelleri olsun.
0: İnşallah, hepimize inşallah.
1: İçer uçar.

0: Dizel olmasın ama.
1: Yer yok yer.
2: Yer yok. Bir ayak var, felek elimizi görüyor. Kader ağını bize göre büyük örüyor.
1: Param olsa da akrabalarımı tanımasam.

0: Dizel arabaya ne olmuş ya demiş. Ne olsun ki daha? Ben kümes yapmayı düşünüyorum. Arabayı. Hayır, daha satamayız da yani. 2300 motor dizel aracı kim alacak yani? Daha sata, zaten satılık değil de. Ben en güzeli ne yapsak? Kapının önünde kedi evi mi yapsak? Ne yapsak ya? Valla bilemiyorum ya. Ben bilemenko. Yat alırım. Param olsa işten ayrılıp hep tatil yapsam. Hep valla hep yatmanın peşindeyiz. Hep yatmanın peşindeyiz. Dur bakayım. İnşallah evlenirsin İbrahim. Bu haftaki bedduamız İbrahim'in evlenmesi üzerine. Hani geçen hafta inşallah ceza yersin vardı ya. Bu hafta inşallah evlenirsin İbrahim. Bunu diyoruz. Alo, merhaba hanımefendi.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim Serdar Bey, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, ben deyim, çok teşekkür ederim. O dizel araç sahibiyim işte, nasıl olayım?
1: Ben de.
0: Ben, he, siz de, anladım peki.
1: Evet, ben de.
0: Param olsa da işten ayrılıp hep tatil yapsam demişsiniz. Ha, tatile dizel arabayla gitmeyin ama ne kadar paranız olursa olsun.
1: Çok haklısınız bence de.
0: Devamlı yatış peşindeyiz. Ben de öyleyim. Ben de sizin gibiyim ben de. Mesela böyle yatalım, o havadan para yağsın falan. Ben de çok istiyorum böyle şeyler ama olmuyor yani. Bilginiz olsun.
1: Çok uzunluğu da çalışmıyorum. Şurada 6 yıldır çalışıyorum aslında, biliyor musunuz?
0: 6 yıldır çalışıyorsun.
1: Ama öncesi hep öğrencilik.
0: Allah Allah. Ablacığım ne o zaman bu tripler? Sanki taş taşıyormuş gibi, çok affedersin.
1: Sağlık personeliyim. Hızlı tükeniyoruz galiba.
0: Ha, sağlık personelisiniz.
1: Evet.
0: Sabah kaçta gidiyorsunuz? Akşam kaçta geliyorsunuz filan?
1: Yani 8'de iş başı yapıyoruz da ben eşimin durumundan dolayı İstanbul trafiğine çok kalıyorum. Evim iş yerine yakın değil.
0: Evet, araba dizel mi?
1: Evet.
0: Kaç motor kaç?
1: Kaç motor? Bir dört.
0: Ha, 1.4 dizel.
1: Evet.
0: Siz
1: evet,
0: yine evet. Efendim, sizinki yine vicdanlı bir araç yani. Vicdansız arabalar var.
1: Evet evet, bir miktar daha vicdanlıyım.
0: Evet ya, yani sizinki vicdanlı. Neredesiniz şu an, bana bir trafik durumu aktarabiliyor musunuz bulunduğunuz yerde?
1: Evet. Sultanbeyli Sencaktepe'ye bağlayacağım. Çok kalabalığız. İnşallah gidebiliriz. Hiç gidemiyoruz şu anda.
0: Anladım efendim. Peki. İyi yolculuklar diliyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
0: Thank you. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hidrojenli arabalar çıkacak. Biz onlara parça öğretiyoruz. Dizel arabana sat, paranı biriktir, hidrojenli araba alırsın demiş efendim. Yok. Ben sıvıyla çalışan araba bek. Bak, su değil ama sıvı. Ne sıvısı olduğunu söylemek istemiyorum. Sıvıyla çalışacak ama ne sıvısı olduğunu söylemeyeceğim. Bir de umumi tuvalet açacağım yanına. Öyle canım yani şeyden. Hani orada kazandığımızda neyse söyleyeyim. Sıvıyla çalışan araba istiyorum. Sıvı. Bak, suyla değil, yanlış anlamayın. Dünyayı gezerdim. Nereyi mesela? Param olsa da para parayı çekse, ben de onu yesem. Köye ev yaptırırdım. İşte bu kafalar, ben bunu istiyorum. Param olsa da yazın şu sineklerden tam kurtulsam. Bu sene ben çok böyle sineklerden şikayetçi değilim ya. Evdeki sineklik ilk defa bu kadar işe yaradı yani. Param olsa dizelden vazgeçtim, elektrikli alacağım demiş efendim. Harbiden ha, benim de araba dizel, satsak mı? Ya kim alır abi, gözünü seveyim ya. Ha, sizinkini bilmiyorum da bizimkini kimse almaz da. Yalnızlık. 10 bin kişilik bir yerde çalışıyorum. Benim de aklıma geldi. Duvarlara ortak bir nokta depo yapacaksın bitse. Ben de ne diyor bu diyorum. Anladım. Gazla çalışan araç istiyorum. Ama aslansın, kaplansın, yaparsın, gazlarıyla çalışsın demiş efendim. Doğru diyorsun. Doğru, sonuna kadar doğru. Gazla çalışan araba. Şimdi gücümde, sığımda, solum. Bakayım. Tamam.
2: Efendim?
0: Alo, merhaba.
2: Merhaba.
0: Hoparlörü açın arabadaysanız. Arabada mısınız?

0: Evet, araçtayım şu anda.
1: Tamam, açınız efendim, hoparlörü açınız.
0: Bir dakika.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Şimdi yakıt göstergesine bakın, bir değişiklik olursa haber verin bize. Sen ne güzel arabasın. Üf, kaymak gibi gidiyorsun canım benim. O ne torpido? Öf, hele iç hacme bak. Debriyaja bak, kaymak gibi vallahi. Hadi be oğlum. Of, harika be. Vitese bak be. Direksiyona bak, yüz yuvarlak.
0: Olmadı.
1: Kornanın sesine kurban ol. Demek gaz veremiyoruz tam bir şeyle. Yapamıyoruz yani biz. Araç dizel mi, benzinli mi hanımefendi?
0: Dizel.
1: Aracınız dizel mi?
0: Ama ben aracı kullanmıyorum zaten. Yan koltuk prensesiyim.
1: Yan koltuk prensesisiniz. Bana ne canım, kullanana dizel diyorsun yani. Dizel oldu ezel sevgili hanımefendi, tabii sizlik bir şey yok da artık bundan sonra dizel araçlara dizel demeyin, ezel diyelim onlara. Ezel diye, ecel diyelim, ecel daha şey, he ecel ecel. Benim araç ecel. Efendim, günde kaç kilometre yol, bir muhatabıma bağlar mısınız beni bir?
0: Tabii ki.
1: Tamam.
2: Abi selam.
1: Merhaba muhatabım.
2: Merhaba abi.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Sağ ol abi, sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Araç ecel mi sizin de?
2: Abi ecel, ocağımıza da incir ağacı dikti.
1: Anla, peki günde kaç kilometre gidiyorsunuz acaba?
2: Abi minimum 50.
1: Minimum 50, ya 50 bir şey kapa Allah aşkına, ben de derdim var zannettim ya.
2: Abi dur takımız çok yani, 50 kilometre oluyor 150 yakıyor ama.
1: 50 oluyor 150 yakıyor. Motor hacmi ne?
2: 1.6 dizel.
1: 1.6, of motora bak. Neredesiniz, hangi yoldasınız?
2: Bursa'dayız abi.
1: Bursa'dasınız. Zaten acemler gir çık 1.000 lira yedi araba yani.
2: Şu an tam oradayız zaten, giremiyoruz.
1: Hala bu saatte var mı o kadar trafik?
2: Abi buranın trafiği bitmiyor.
1: Anladım. Kimle görüşüyorum acaba efendim?
2: Abi benim ismim Doğan.
1: Tamam Doğancığım. Hanımefendilik bir şey yok. Tabii siz yani ecelle size mutluluklar diliyorum.
2: Sağ ol abi, teşekkür ederim.
1: Görüşürüz, eyvallah, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun, teşekkürler. Hüseyin, yarın yağmur gözüküyor mu? Baksana bir. Yarın.
3: Hemen bakıyorum.
1: Evet. Yağmur yağınca motoru bırakacağım dedim de pek mümkün gözükmüyor. Sevgili arkadaşlar. Ne? Oğlum camdan mı bakıyorsun? Ne oldu?
3: Yani gözükmüyor, bulutlu gözüküyor.
1: Bulutlu gözüküyor. Bulut varsa yağmur vardır Hüseyin.
3: Ama akşam... yok pardon, sabah 6-9 arası bir gösteriyor.
1: Yağmur.
3: Yarın çarşamba değil mi?
1: Yarın çarşamba.
3: Yarın çarşamba.
1: Evet.
3: Gece gözükmüyor, hemen bir dakika. Var var.
1: Var mı?
3: 3 ile 6 arasında bir yağmur gözüküyor.
1: Tüh.
3: Yani güneş açacakmış saat 9'da.
1: Tüh, yarın yine ecel o zaman. Tüh. Tüh yani.

0: dönük sırt. Sen sayınca benim ibrede hareketlilik oldu ama aşağı doğru demiş efendim.
1: Bilmem anlatabiliyor muyum?
0: Keşke 2019 eniştemi dinlemeyip evimi alsaydım. Evimin parasını ona kaptırdım demiş efendim. Enişteye kaptırılan ev parası. Tam istediğimiz muhabbetler. Tam. Dur bir arayayım bakayım. Enişte mesela nedir acaba? Yani hani halanın kocası mı? Ablanın kocası mı? Enişte dediğin ne acaba ne? Ne oluyor ya? Bu sesi anlamıyorum. Bu ses düşmüyor demek ama niye düşmüyor onu da anlamıyorum tabii yani. Dur bakayım şuradan bir daha. Şöyle. Evet. Hadi bakalım. Yok abi düşmüyor. Bir daha denemeyeyim. Vakit yok o kadar. Param olsa da kimseye söylemem. İşte bu. Bir laf var ya hani Allah'ım ya Rabbim beni ne olur parayla sana diyorlar ya hani mesela. Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Rabbi. Abi elektrikli geçmeyecek misin demiş efendim. Vallahi ne sen sor ne ben söyleyeyim.

Hüseyin ara ver diyor. Vereceğim vereceğim. Kıraç'la beraber ver. Ben ayarladım, sen merak etme. Sen merak etme, ben ayarladım. Şarkıdan sonra verebiliyorum ya.

0: Param olsa Karadeniz'i gezeceğim demiş efendim. Dizel araçta çıkmayın. Çıkmayın. Ya nesli tükenen insanlar var, çok üzülüyorum ya. Vallahi billahi mesela. Ben hep 50 liralık alıyorumlar. Kayboldu gitti. Onlar sonra bir 250'ye çıktı. Onlar da yok. Şimdi hiç kimse öyle bir şey demiyor. Şey vardı mesela, arabasını övenler vardı. Onlar da yok mesela. Abi benim araba buradan, bak buradan Kastamonu'ya kilometrede 50 kuruşa gittim abi. Durduk yere araba öven akrabalar var mesela. Hiçbir şey yok ortada. Bayram tebriği. Her şey mesela merhaba, ne haber, ne oldu, ameliyat oldun mu, oldun falan. Böyle ultra sessiz. Durduk yere ama hiçbir şey yok. Çay içerken ben şimdi çıkayım, yarım saat Ankara'dayım benim arabayla. Tüpte ha, tüpte. Ne konuşuyorsun, kime anlatıyorsun? Efendim benim arabayla tüpte ya. Şimdi çıkayım yarım saat Ankara'dayım. Yokuş aşağı yukarı hiç fark etmez. Anladım. Sizin çocuk ne yaptı? Tüpten çok memnunum. Taktırdım arkaya, tüp çok memnunum. Bu arabaya tüp taktıranların böyle bir ispat çabası var niyeyse. Hani hiç sormuyorsun mesela, araba tüp dediğim mi orada LPG'li. Arabası LPG olanların durduk yere, bak hiçbir şey yok ortada, durduk yere. Abi vallahi benzinden farkı yok ya. Neyin abi, anlamadım. Ben arabaya tüp taktırdım da hiç benzinden farkı yok vallahi. Yokuş aşağı yukarı falan. Anladım, hayırlı olsun. Vallahi abi 190 görüyordu, yine 190 görüyor. Ne güzel abi, maşallah. Abi yokuşlarda falan hiç boğulmuyor biliyor musun? Tamam abi, ne yap, çoluk çocuk okul falan. Çocuğun orası işte okulun orası çok şey, yokuş, tereddüte geçtik hanımla. Bizim hanım da biraz kiloludur bu arada. Vallahi tüple çıkıyor ama falan diyor. Oğlum biz ne sorduk, ne anlatıyorsun? Ben hiç. Motora tüp takılıyor mu ya? Hüseyin, motora tüp takılıyor mu?
1: Motora takılmıyordur.
0: Ya o kadar da fakir olmayalım zaten Hüseyin. Boş ver ya. O kadar da olmayalım ya. Durdu Kerem, oranın bozuldu. O kadar da olmayalım ya. Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
3: seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Ne istersen Neon 1.
7: Sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otos.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Motoru tüp takılıyor demişler. Ya ne olur o kadar olmayalım fakir. Ne olur ya. Bunu hiç araştırmayalım bile yani bunu. Boş ver. Konu nedir? Konu vallahi sevgili dinleyenler. Oraya buraya nasıl ucuza gidebiliriz olsun yani konu. En güzeli katır, eşek filan işte. Veriyorsun karpuz kabuğunu, gidiyor yakıtı o ya. Karpuzu yiyorsun, kabuğunu ona veriyorsun. Bu. Saman maman filan. Ne yapsak, o köye mi yerleşsek? Ama traktör de dizel, nereye yerleşiyorsun hiç? Yani.

Valla benim araba 1.9. Geçen ay arabayı fulledim, otoparka çektim. Şimdi şirket arabasıyla geziyorum. Bir aydır arabayı çıkardığım yok. Çalıştırmaya bile korkuyorum, mazot gidecek diye. Deposu 70 litre. Biterse evdeki bütün ekonomi çöker demiş. Eniştemin arabası var, tüplü, aynı onu söylediniz. Devamlı anlatır demiş efendim. Evet, bu tüplü araba. Bir de bu saç ektirenler de var. Herkesi kel zannediyorlar yani, saç ektirenler. Saça ektirmiş mesela, abi hayırlı olsun diyorsun. Abi senin de yanlardan gidiyor. Vallahi bak çok iyi olur buradan ektir. Ya oğlum hadi ya. Hadi ya. Abi senin araba kaç yakıyor? Şu kadar yakıyor. Abi tüp taktırsana ya. Abi saç ektirsene ya. Hep böyle tavsiye edilen şeyler. Elektrikli arabalar hakkında düşüncen nedir? Günde 70 kilometre yapan insan. Valla şu an bir ilişkimiz başlasın istiyorum ben artık elektrikli arabayla. Bir göz kırpışıyoruz ama. Hani bir göz kırpışıyoruz ama bakacağız.

YouTube seyrederken annemle teyzemle izlerken 60 ya da 40. saniyede reklam veriyor. Yeminle bunu söylüyor. Premium al abi. Premium al. Adam diyor ki ben diyor reklamdan diyor hani geçim sağlıyorum. Reklam seyretmek istemiyorsanız diyor premium alıyorsunuz diyor. Bu kadar. Abi Instagram'da YouTube premium almadan YouTube'u nasıl reklamsız seyredebilirsiniz diye. Hack programlar, crack programlar falan. Bu yasak değil mi bu ya? Hack crack yasak değil mi oğlum? Yasak. Bunlar nasıl paylaşıyor? YouTube'u reklam.

0: Reklamsız seyretmek için aşağıda bıraktığım linkteki programı yine... Oğlum yasak değil mi bu?
1: YouTube reklamlarında da var öyle bu arada.
0: YouTube'u programsız seyret bir şey, reklamsız yani seyretmek için diye.
1: YouTube için değil ama böyle bayağı fake, hackleme
0: reklamlar. Ben şok. YouTube'un kendisinde var bu.
1: Sahte reklam çok. Ben sana bir örnek vereyim. Şimdi söyleyemeyeceğim şeyler var.
0: Aa!

0: Bende bütün programlar var. Hepsi kaçak yazmış birisi bak. Görüyor musun? Twitter'da adalet dağıtanlar var mesela. İnsanların hakkını yiyenlere şöyle olsun, insanlar böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun. İşte kahrolsun. Nerede hırsız varsa bilmem ne filan. Ben profiline girdim baktım, IPTV satıcısı. Girdim baktım IPTV. Yalnız benim dikkatimi bir şey çekti. Benim kendi filmim de dahil olmak üzere, benim kendi filmim de dahil olmak üzere korsanda işte şeyde internetteki sitelerde falan bulabiliyorsun. Şimdi benim kendi filmim olduğu için ben araştırdım. Korsanda bulabiliyorsun. Bir grup var. Sinemacı, sinema yapan bir grup var. Şimdi söyle, tek bir kelimeyle bile kimler olduğu anlaşılır. Onların hiçbir filmi korsanda yok arkadaşım. Bana diyeceksin ki şikayet ediyor, kaldırılıyor. Şöyle of ya. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba bunların hiçbir filmi neden korsanda yok? Acaba bunlar neyse demiyorum. Dikkat ettim. Bunların hiçbir filmi yok Hüseyin.
1: Allah Allah.
0: Korsanda. Yok bunun, yok. Oğlum sen de Allah aşkına git sen artık, sabahları gel ya, ne olur ya.

Bana bazı yazılanlar var. Ya tamam sevgili dinleyenler, şimdi ihbar etmiyorum diye de bu kadar rahat yazmayın bana istiyorsanız yani. Hani istiyorsanız

0: Yeni telefonlar çıktı Serdar Bey demiş efendim. Hemen koşup bir tane alalım. Hemen. Ben katlanan al ama dikine katlanan alacağım ben. Ben öyle. Ben yan katlanan istemiyorum öyle. Dikine katlanan alacağım. Benim kullanım amacıma daha bir şey dikine katlanması. Böyle yana katlanınca benim kullanım şeyimi karşılamıyor. Dikine katlanacağım alacağım ben. aram vereceğiz. Hüsü aram vereceğiz.
1: Saat başı arası.
0: Tamam, ben de o arada dikine katlanan telefon araştırayım kendime. Bir saat başı arası sonra geliyoruz. Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sweatshirt ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sweatshirt 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Rasim Ozan Kütahyalı bilgi sahibi olarak ifade vereceğini açıkladı. Başsavcılıksa Kütahyalı'yı yalanladı. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisi senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz karakterlerin kurgu olduğunu ve gerçek hayatla ilgisinin olmadığını belirtti. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36.

0: 2.2'ye yükseldi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Annenin bebeğini eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etmesinin ardından İncedere Yaylası'nda arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Van'da yaptıkları gösterişli düğün sonrasında takılan takılarla gündem olan Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'dan sonra tutuklanan eşi Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı. Düğünde takılan takıların bir kısmının kiralık olduğunu söyleyen Öz, gösterişli hayatı borç alarak yaşıyordu dedi. İstanbul Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı yerden 5 kilometre uzaklıkta bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cansız bedenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Meyve ve sebze hallerinin büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcıya soruşturma başlatıldı. Gıdada fahiş fiyat operasyonunda 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yeni anayasa mesajı verdi. Çelik öznesi millet olan yeni bir anayasa yapılması gerektiğini söyledi. İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda bir müşteriyle iş yeri sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Muğla Fethiye'de bir yufkacıda iş yeri sahibi Ergün Güngör asılı halde, 2 çocuğu ise yataklarında ölü bulundu. Baba ve 2 çocuğunun ölümlerinin kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği adli incelemelerin ardından belli olacak.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Konu nedir? Konu param olsa da nokta nokta nokta. Param olsa da nokta nokta nokta. Sevgili dinleyenler, bunu siz dolduruyorsunuz. Param olsa da nokta nokta nokta. 0536-901-8902 536-901-8902. Param olsa da dizel araç alsan. Bunlar tabii radyosunu yeni açanlar için ilk saatin esprileri bunlar. Şimdi de televizyonunu yeni açanlar için haberlerin üstünden geçiyoruz.

Ya şu mesajı okuyayım da adamı spamdan çıkartmaktan ben yayın yapamaz hale geldim. Şunu bir kere okuyayım da. Yetti gari artık. Köprü alırdım, oturduğum yerden araç geçse de geçmese de para kazanırdım. İşte o iş öyle olmuyor canım. O iş öyle olmuyor.

0: Param olsa da öyle pahalı saatler, gözlükler, aksesuarlar alıp sağıma soluma ağırlık yapmam demiş efendim. Saat ayrı bir şey ya. Ben mesela hiç takamıyorum ama tabii yani. El ele. Spa alırdım demiş efendim. Bu spa bildiğim böyle hamam, sauna, fitness spa mı? Bildiğin spa mı ya? Param olsa da o köye gidilecek. Köy candır. Yani. Bir de hayatını biliyorsan tabii köy. El ele, dolaştır beni, düşman çatlatalım. Bir de param olsa da şöyle bir olay var mesela. Hani param olsa da, kaç paran olsa mesela. Param olsa da kaç param olsa. Mesela Gamze Hanım yazmış, diyor ki param olsa da vinç alsam. Yani bu mesaj Gamze gibi birinden gelince, Gamze adında birinden gelince dikkat çekici oluyor mesaj. Vinç alsam. Kesin birileri anlattı. Bu vinç içinde çok para var filan diye. Kesin yani. Dur bakayım. Çalıyor. Heh, tamam.
1: Kesin birileri anlattı.
0: Alo.
2: Alo.
0: Merhaba efendim, radyo kapatabilirsiniz. Siz oldunuz radyo şu an.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Adınız Gamze galiba, değil mi?
2: Evet, evet.
0: Gamze adında birinden param olsa da vinç alsam yani bu...
2: Çünkü... Hayır,
0: hayırdır abla?
2: Çünkü çok karlı bir yatırım olduğunu düşünüyorum. 6-7 milyon kadar bir şey. Ve sen bunu saatlik falan da kiralayabiliyorsun. Günlük de kiralayabiliyorsun. Hı. Benim eşim de inşaatçı olduğu için... Oradan da bir çevre olur diye düşünüyorum.
0: Bra, bak bu kadınla olur, bak bu kadınla ticaret olur. Bu kadınla ticaret olur yani. Vinç alsa. Kamyon alalım, şey yapsam. Şey mesela harfiyat falan çekseniz mesela.
2: Yok ya, kamyondan benim arkadaşım battı, olmaz o.
0: Kamyondan olma.
2: Şey kapıyorum.
0: Vinç olmalı diyorsun.
2: Vinç, aynen.
0: Kaça böyle alınıyor günlük, bir vinç?
2: 6 milyon falanmış diye biliyorum. Günlüğünde 30 bin liraya falan kiraya veriyorlarmış. Arada iş çıkarsa da 2 saatte falan 60 gün falan da alıyorlarmış.
0: Hoppa! Bu abla şey gibi, hani lahmacuncuya gidip daha gelmeden kaç lahmacun satılsa kaç para kazanılır hesabı yapanlar var ya hani. Neredensiniz siz?
2: Ankara'dan.
0: Nerelisiniz?
2: Kayseri'liyim.
0: İşte bu. Sana daha soracak soru yok. Alacağım mı peki vinç, düşünüyor musun?
2: Ya inşallah parayı bulursam, işte param olsa demişiz ya. Param evet. Olursa alırım.
0: İnşallah. Biz, bu kardeşinizi de unutmayınız ha burada yani. Onu da söyleyeyim yani.
2: Tamam.
0: İyi hadi. Nerede, trafikte misiniz? Trafik durumu aktarabiliyor musunuz?
2: Yani çok trafikte değilim şu an, evet.
0: Çok
2: trafikte. Alışverişe geldik.

0: Anladım efendim. Oh, alışverişler, vinçler filan. Enişte nerede? Kesin çalışıyordur şimdi o da.
1: Yok, o da yanımda.
0: O da. Oh, bu saatte iş de yok. Saat 17-16 alışveriş merkezinde. Oh. Vallahi oh.

0: Hüseyin.
1: Ya hanımefendiye güldüm. Maşallah vinçle arası, evet, çevresi vinç, kamyon.
0: Herkes falan araştırmış mesela. Leonardo DiCaprio'nun var. Leonardo Da Vinci'nin var. Var yani var. George Clooney'in şeyi var mesela, tırı var Serdar'cığımın. Vallahi vinç güzel işmiş ya. Bir ortak bir ticaret. Ne, ben sizi arayacağım.
2: Tamam tamam, bekliyorum.
0: Hadi görüşürüz, kolay gelsin.
2: Ay,
0: sağ olun, teşekkür ederim. Var olun. Abi vinci ben vereyim ablaya. Günlük 20 bana versin, üstü onun olsun demiş efendim. Günlük 20 demek, bak vinç sektörü de demek kan ağlıyor. Dur bakalım. Şuradan. Aslında öyle bir program yapılabilir, biliyor musun? Komple bak, bir program da değil. Bunu bir program formatı yapabilirsin. Ya şu işte çok para varmış dediğin işleri arayacaksın canlı yayında. Bak vinçiye ulaşamıyoruz. Bir dakika, bir daha bakacağım. Şuradan. Şöyle.
1: Bir de kule vinç var mesela.
0: Dur bakayım. Evet.
3: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.
0: Benim de vincim olsa bana da ulaşamazsınız. Evet, vinçiye ulaşamadık. Param olsa çiftlik alırım demiş efendim. Ne çiftliği ama? Var canım, bir sürü var ya yani mesela. Kuzu çiftliği, koyun çiftliği, ne bileyim. Ondan sonra başka ne var başka? Eşek çiftliği, arı çiftliği, karınca çiftliği. Var da var yani.

Allah Allah. Ben yine başka radyocular tarafından sabote mi ediliyorum ben ya? Zınk diye aradığım numaraları arayamıyorum arkadaşım. Nedir bu? Hani her yerden çekiyordu oğlum? He? Hani yani? Bir daha deniyorum. Yok abi uğraşamam artık. Vallahi billahi yani. Yemin ediyorum. Benim eski manita Facebook'tan şeye mi geçti? Bu telefon operatörlerine mi geçti? Ne oldu? Anlayamıyorum. İnsan arayamıyorum ya. En güzeli çekici abi. Otomobil çekicisi demiş efendim. Benim arkadaşımın var 5 tane. Her gördüğümde ağlıyor. Çekici. 5 tane var. Her gördüğümde ağlıyor. Onun ama en büyük sıkıntısı şey. Hani çekiciler şoförlerde... Şoför mesela ayda 20 tane 30 tane çekiyor. Buna diyor ki abi bu ay işler yok 5 tane çekebildim filan diyor mesela. Öyle diyor mesela. Onun şeyi o.

Tam yazacaktım, sen söyledin abi. Senin eski manitan başına bela olmuş. Evet. Bu demek ki şeye geçti yani. Telefon hattının olduğu yere geçti. Baksana kimseyi arayamıyoruz. Gece kulübü açacağım demiş. Var birinde tanıdığım, çok sevdiğim bir kardeşim de var. Benim etrafımda da hep böyle şey, ağlayan şeyler var. İş sahipleri varmış ya. Yerini de söyleyeyim sana. Kuruçeşme'de devredecek. Gel vereyim sana orayı. Bildiğin kurucu. Bütün her şeyi var. Bütün izinleri, oyu buyu falan var. Çocuk ilgilenemiyorum. Artık kazandığım para, harcadığım parayı karşılamıyor falan dedi. Devredecek. Neyse, özellikle konuşuruz, gel. Gece kulübü açacağım diyor. Var var, açık var. Kuruçeşme'de bak, yerini de söylüyorum. Bana geçen gün diyor ki şurayı birine veremedin diyor. Tabii ben zaten dünya üzerinde gece kulübü açıp işletip veren bir adamım ya. Yani bana öyle diyor, kızıyor bir de. Şurayı diyor birine veremedin diyor bana.

0: Adam gibi maaş verse kimse 20 çektiği yerde 5 çekiyorum deme. Ha, onu da bildik yani, anladım. Anladım, onu da bildik yani. Merak etmesin, kimse helali haram karıştırma peşinde değil. Haklısınız abi. Ha, evet, bizim çocuk haksız, evet. Haklısınız abi, evet. Haklısınız. Bugün ne oldu, maç mı var bugün Hüseyin?
1: Bugün ne günlerden? Salı.
0: Salı, maç var mı?
1: Bugün lig bit yani. Lig
0: gündüz oynanmış bir maç var mı? Yine böyle sinirli bir kitle var yani.
1: Yok.
0: Yok değil mi?
1: Yok diye biliyorum.
0: Allah Allah, acaba yurt dışı maçlarını falan mı takip ediyorlar, bilmiyorum ki. Tamam tamam. Ben şimdi telefonda şey yapacağım. Reklam arasında bizim o çocuğu arayacağım. Çekicisi olan çocuğu arayacağım. Oğlum, hata sendeymiş diyeceğim.

Söyleyeceğim, merak etme. Hiç içinizde kalmaz, söyleyeceğim ya. Ağzıma ne gelirse yapıştıracağım çocuğa yani hiç. Normalde ara vermem lazım ama şöyle vermiyorum. Devam.

Param olsa radyo kanalı alırdım. 2-3 senedir bitti bunlar. Yani 2-3 senedir bunlar bitti. Ben nerede, ne zaman, nereye gitsem böyle işte büyükler falan mesela atıyorum. Ben böyle bayram seyranda aile büyükleriyle görüştükten sonra kaçmayı seven bir kardeşinizdim. Yani arkadaşlarımın köylerine, oralara buralara falan giderdim. Beni gör, bak bir görülen her ya, bak muhabbet şu, bak muhabbet şu. Ya bu radyo işleri nasıl oluyor ya? Bir radyo açsak mesela. E olur, aç diyorum mesela, aç yani. En başlarda mesela savaşıyordum bu insanlarla. Abicim o kadar kolay değil, işte şudur budur falan diye. Baktım anlaşılmıyor. Artık da olur aç diyorum. Parasını duyunca konu kapanıyor zaten. Yani para duyuyor, konu kapatıyor. Öbür türlü anlatamıyorsun çünkü. Olur aç diyorum. Vallahi abi açalım işte. Serdar sen gelir yayın ya. Ben de zaten diyordum ki, ya bizim Hüseyin radyo açsın, ben de gideyim. Orada yayın yapayım filan ben de. Olur abi aç tabii, geleyim yayın yapayım filan. Abi kaça açılıyor bir radyo filan. Bölgesel, ben de şimdi işini, bölgesel mi ulusal mı? Abi ulusal bütün tür, bak bak bak. Hem fakir hem bütün Türkiye'ye yayın istiyor bak. Abi şu kadar diyorum mesela, konu kapanıyor. Konu kapanıyor yani konu. Ama radyo açmak yani, değil mi?

Serdar, yaptığı işi beğenen birini duydun mu hiç? Çok şükür iyi kazanıyoruz diyen kaç kişi vardır sence demiş efendim. Ne bileyim, bilmiyorum ki Türkiye'de radyocu sayısı kaç? Hiç. Bilemiyorum ya.

0: Abi radyo açmak değil de televizyon kanalı açsak bize yardımcı olur musun? Olurum. Eve gider seyrederim. Evden çıkınca açık bırakırım sizin kanalı. Öyle yardımcı olurum yani ben. Öyle. Evet, bir ara galiba şu an yırtamıyorum, arayı vermem lazım sevgili arkadaşlar. Bir ara vereyim, hemen geliyorum.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: tarihleri arasında Brown 52B16.00S Series 5 ıslak ve kuru tıraş makinesi 4599 liraya. Arnika Mila Antrasit toz torbasız elektrikli süpürge 7299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
6: 1. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Reklam. Bu bir reklamdır.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.

0: Çok kazananlar yazmaya başladı şimdi. Hani demin bir mesaj geldi ya, abi iyi kazanıyorum falan diyen yok işte ya. Ben size tiyo vereyim. Bunu daha önce vermiştim. Bu bir sır değil. Ben bu yaşa geldim, fakir kuru yemişçi görmedim. Bak, kuyumcu gördüm. Hep böyle altın fiyatından ondan bundan. Sanki kadın gününe katılır gibi ağlayan kuyumcu gördüm abi. Arkadaşlarım da var. Bu yaşa geldiğim fakir kuru yemişçi, ağlayan kuru yemişçi, zengin olmayan kuru yemişçi, yani na zengin kuru yemişçi görmedim değerli dinleyenler. Duymadım da. Varsa söyleyin duyayım. Yok. Bu arada az önce hanımefendiyle konuşurken hafriyat yerine harfiyat demişim ben. Hafriyatı harfiyat demişim. İnşaat sektöründen özür diliyorum. Benim yüzümden tuğlaya, çimentoya falan zam geldi yine. Çok kusura bakmayın ben. Ben hafriyata harfiyat dediğim için çok özür dilerim. Öyle yıkıma, vince falan çok kusura bakmayın, zam geldi. Pardon, kusura bakmayın. İnşaat sektörü, çok özür dilerim sizden. Yine aynı radyocu hafriyata harfiyat dediği çimento fiyatları 10 kat arttı. Mazot da bunun yüzünden böyle oldu zaten filan. Özür dilerim inşaat sektörü. Geçen ağır sanayici biriyle oturuyor. Ağır sanayici de ne demekse. Hani adamın ağırlığından değil, meslek grubu. Ağır sanayi ne oluyor? Normal sanayiden ne farkı var mesela?
1: Ağır, çok ağır şeyler yapıyorsun.
0: Ağır sanayi ne dedi bana biliyor musun? Bana, ya hiç işler şey ya böyle.

0: Yani.
1: Bu var ya.
0: Senin yüzünden kuru yemiş işine gireceğim demiş efendim. Ya abi benlik bir şey yok ki, etrafına bak, fakir yok diyorum sana ya. Hani varsa söyleyin bana. Hani araştırın yani bundan sonra. Fakir. Şimdi ama yarın öbür gün yani şey yap, kuru yemişe git. Merhaba abi. Merhaba merhaba. 100 gram fıstık. Dükkan sizin mi, kira mı abi? Ev? Ev de sizin. Allah maşallah. Bizim Cemre yazmış, Cemre. Otopark açacağım abi demiş efendim. Eyvallah Cemre. Cemre de bana her yazdığında şey yapar. Manita değil ha. Yani Cemre erkek. Otopark açacağım. Yine bir tanıdığımda, bu sefer arkadaşım demeyeyim, arkadaşlarım da her şey varmış gibi oluyor. Yine bir tanıdığımda otopark var. Abonelerden çok şikayetçi o da. Diyor ki abi otoparkta en güzel iş gir çık müşterisi. Şimdi adam abone. Ayda 7000 lira para alıyoruz. Bırakıyor arabayı gidiyor. Ama öbürküsü geliyor 500 lira alıyoruz. 2 saat sonra alıyor gidiyor, başkası geliyor filan diye. Otoparkta da şu yazıya uyuzum mesela. Çok tilt oluyorum, çok aşırı tutuluyorum o yazıya. Otoparkımızda oluşacak hırsızlıklardan işte biz sorumlu diye. 10 bin lira alıyorsun ayda, kim sorumlu? İşte otoparkımızda gerçekleşen maddi hasarlı kazalardan otoparkımız sorumlu değildir. Arabanızda değerli eşya bırakmayın, otoparkımız sorumludur. Lan neyden sorumlusunuz? 10 bin lira parayı kim alıyor o zaman orada? Ben. Aylık 10 bin lira para ver, otoparkımız sorumlu değildir. Kimdir sorumlu? Onda da ben. Yine aynı radyocu otoparktaki kazalara sebep oldu. Vallahi bak, bu otoparkta bir de şeye, metro mu metrobüs mü hangisi nedir? Hangisinde olduğunu bilmiyorum. Lütfen yayılarak oturmayın diye uyarı var, sadece Türkçe var. Bir de ona tutuğum. Sadece Türkçe. Geri kalan bütün her şey Türkçe'de var, İngilizce'de var, o da var, bu da var. Lütfen yayılarak oturmayın uyarısı sadece Türkçe arkadaşlar. Bir buna tutuğum, bir de otoparklardaki oluşabilecek hırsızlıklardan otoparkımız sorumlu değildir. Ya, ya kim sorumlu oğlum o zaman? Kime verdik biz 10 bin lirayı, kime verdik, ne yaptık yani? Bugün çok iyiyim değil mi? benim de bir yerde anlatmam lazım sevgili dinleyenler. Siz İstanbul'da yaşayanlar otoparkta aylık abone mi oluyorsunuz? Oluyoruz tabii. O da birisi boşalırsa, yeri birisi yeri boşaltırsa. Hani diyorlar ki abi sıra... diyorlar ki abi yer boşaldı. Siz sıradasınız. Evet, hala şey misiniz? İşte istiyor musunuz otoparkımızı kullanmak? Evet diyorsun. Parayı veriyorsun, şey oluyorsun, abone oluyorsun. Yani bu. Bir kere bir hinlik yaptım ama Hüseyin.
1: Ne yaptın?
0: Arabayı otoparka bıraktım. 10 gün, 15 gün falan kaldı mecburen. 15, belki de 20 gün falan kaldı. Ne kadar diye hesaplattım. Atıyorum mesela. 8 bin lira. O gün çıkarsın. Tamam mı? 8 bin lira diyelim mesela. Aylık aboneliği hesaplattım. 3 bin lira. İnternetten aylık abone oldum. 3 bin lirayı verdim, gittim arabayı aldım çıkarttım. Fatih Yıldırım yazmış. Evet canım. Otoparklar öyle. Mesela. Adam diyor ki burası boşaldı abi gel diyor. Alıyorsun oraya. Yani. Hayret bir şey ya. Sanki sadece ben otoparkta konuşuyorum diyor. Yani. Vallahi. İsterseniz ben bugün erken veda edebilirim. İsterseniz.

0: İyi kazansa filanca falanca. Ha bir de radyoyu bırakanlar var, bırakmazdı diye. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi mesela? Belki de yapamadığı için bıraktı diye iş yani. Ya, para kazanamıyorum ya, ondan bıraktım ben. Vergi rekortmeni bir radyocu dinliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani. Niye kahkaha efektine bastıysak, şaka değil bu arada. Evet Hüseyin'cim, şey yapalım. Trafik tahmininde bulunalım, evet. Ben yoksa beni bugün susturun galiba yani ben. Evet kardeşim, buyur.
1: Evet ben bugün... Da,
0: yüzde kaç? Çiftler sende.
1: 70 diyorum.
0: 70. Fatih neredesin diye çabuk gel.

0: Oğlum ben erken çıkacağım bugün. Çabuk gel. Gel hemen gel. Hemen gel. He ne oldu? Kaç dedin?
1: Ben 70 dedim.
0: Birdir ya, 71'dir ya.
1: Diyorsun.
0: He 71'dir.
1: Bakıyorum.
0: Bak bakayım.
1: Ve %71.
0: Harbi mi?
1: Evet.
0: Ben diyorum ama bugün çok iyiyim ben.
1: Bayağı iyisin.
0: Evet.
1: Evet, İstanbul'da trafik durumu an itibariyle %71 seviyelerine gelmiş bulunmakta. Anadolu yakasında %74, Avrupa yakasında %69 seviyelerinde.
0: Evet.
1: Üçüncü köprüye bakıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı. Hmm. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçişlerinde akıcı. Anadolu geçişlerinde ise yoğun akıcı diyebiliriz. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi açık. Şişli Beşiktaş yönü trafiği gittikçe yoğunlaşmakta. Basın Ekspres yolu ise ikinci çevre yoluna gittikçe trafik yoğunluğu artmakta. Bu arada bir detay vereyim. Ben
0: evet.
1: Yolda gelirken az önce 24 radyoda gördüm. Duydum. Şimdi Bakırköy'de bir otobüs maalesef yanmış.
0: Aa.
1: Ve ben buna denk geldim gelirken.
0: Geçmiş olsun.
1: Bir koku geliyor dedim. Acaba bu duman neyin kokusu bu dedim. Ya birisi bir lastik yakmış gibi. Böyle bir hissettim. Sonra buraya gelince...
0: Sizin mahallede lastik yakarlar mı sizin mahallede mesela?
1: Yakarlar.
0: Bizde de yakarlar da onun için sordum ya. Yani
1: evet evet. Bayağı öyle bir trafikle ilgili de öyle bir orada çünkü bir trafik yoğunlaşması vardı.
0: Geçmiş olsun inşallah cana bir şey gelmemiştir. Mal bir şekilde çalışılır yerine konulur inşallah. Canda bir şey yoktur yani.
1: Evet.
0: İnşallah geçmiş olsun. Maça gidiyor musunuz? Maç mı var ya?
1: Bugün maç yok ya böyle herkes...
0: Hafta
1: böyle...
0: sonu var mı? Bana niye maça gibi bir iki kişi yazmış bir de hani maç mı var?
1: Bugün yok. En son dündü.
0: Bilemedim bile ne? Curling turnuvası falan varsa bilmediğimiz özür dilerim. Curling bu arada spor değildir curling. Onu söyleyeyim mi? Efendim?
1: Şüpheye düştüm şu an.
0: Demek ki yok yani.

0: İnşallah evlenirsin İbrahim. Sürüm sürüm evlenirsin inşallah. İnşallah evlenirsin İbrahim.
1: Alo.
0: Alo.
1: Efendim?
0: Niye böyle köydeki yaşlı akrabalar gibi açtınız telefonu?
1: Arkadaşıma yazışıyordum. Bir anda telefona da bakmadan açtım.
0: Hani herkesin köyde uzakta orada burada yeni ameliyat olmuş bir şeyi vardır. Akrabası vardır biliyorsun.
1: Sesim kısık. Soğuk su içmekten kusura bakmayın.
0: Estağfurullah efendim, ne demek. Yani... İki konuda sizin için şey, mesela siz şey yazmışsınız, yeni açtım, konu param olsa mı haram olsa mı? Siz hangisi olsun istersiniz?
1: Yani haram olsa haram edeceğim o kadar çok şey var ki.
0: Tamam, kapatınca yazın.
1: Yazayım, ben bir de yazayım, konuşursam ifşa olurum.
0: Param olsa nokta nokta nokta, buyurun bakalım.
1: Valla param olsa memleketimden ev alırım.
0: Nere memleket?
1: Kahramanmaraş.
0: Kahramanmaraş'tan ev alırsınız.
1: Yani.
0: Siz neredesiniz?
1: Afyon'dayım.
0: İnşallah en güzel evler sizin olur istediğiniz yerde efendim.
1: Amin inşallah. Yani hani eşime falan bir şey olsa dönüp dolaşıp gideceğim yer kürkçü dükkanı. Gidince bir başımızı sokacak yerimiz olsun isterim yani.
0: Evi aldığın ilk örnekte kocanı gömdün abla.
1: Zaten eşim diyor. Yani ev almak için beni niye öldürüyorsun?
0: Hani diyor. Şöyle desene anlayacağım. Ev alalım da yarın öbür gün işte eniştenle beraber gideriz falan, yok. Evi alayım, yarın öbür gün bizim beye bir şey olursa oraya gidelim marife. Adam, sen evi alıyorsun diye adam niye ölüyor abla?
1: Adam diyor ki zaten eşim hep söylüyor.

0: Niye sen ev alacaksın diye ben ölüyorum diyor.
1: Yani evet, işte kadın ve erkeğin farkı. Bunu bir erkek dese şu anda boşanma davası. Şu anda boşanırlardı yani.
0: Bu saatte. Niyet avukat bile hazır.
1: Aynen. İyi peki efendim, eşinize de selamlar, öpüyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Hüseyin ara verelim demiş. Bakayım verebiliyor muyum? Şöyle. Vallahi bakayım verebiliyor muyum? Vermiyorum Hüseyin ara. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Evet, vermiyorum ha. Vermedim.

0: Bana da inşallah çok zengin olursun diye. Yok. Bu haftanın şeyi, bedduası İbrahim'e. Aralarda yazın sevgili arkadaşlar. Ben unutsam da. Geçen hafta inşallah ceza yersin vardı. Bu hafta da dün gece belirledik İbrahim. Evlenmek için inşallah evlenirim abi dedi. Cuma'ya kadar beddua edeceğiz ona. İnşallah evlenirsin İbrahim. İnşallah evlenirsin, sabaha kadar karın sana surat yapar İbrahim. İnşallah neredesin bu saate kadar diye mesajlar gelir telefonla İbrahim.
1: Yukarı çıkarmaz diyordum. Gönül gözüyle baktığımdan gerçeği göremiyordum.
0: Haftaya seçeceğiz artık diğer bedduayı. İlk defa yazıyorum demiş efendim. Bize mi, hayata mı, dünyaya ne yani? İlk defa yazıyorum. Param olsa net altın alırdım. Öyle büyükler var. Yeme içme altın al diye tavsiye edenler var ya hani mesela. Ayağına ayakkabı alıyorsun mesela. Altın al oğlum, altın al. Mont almışım mesela, hava dolu yağıyor. Monta ne ihtiyacı? Altın al oğlum, altın. İleride lazım olur. İleride lazım olur.

Serdar Bey neden sinirliyiz bugün demiş efendimiz. Allah Allah. Ben de onu sordum işte dinleyici. Maç var mı dedim, yok dediler. Birkaç kişi fırça attı ya yine ondan. Ne bileyim efendim, dinleyici olan sizsiniz sizde. Konu para ya, ondan gerildiniz galiba biraz. Konu para olunca ondan gerildiniz galiba biraz. Şöyle yukarıya doğru bakayım sizin yazdıklarınıza. Siz zaten gerginmişsiniz yani, konuyla bir alakası yok. Param olsa seslendirme stüdyosu ve ajansı açıp bütün işleri kendime verirdim demiş efendim. Öyle oluyor mu ya? Ya. Öyle oluyor mu ya öyle? Allah Allah.

Yemeği yiyip içmeyip altın alanların daha ben o altınları yediğini görmedim. Yemeği bir şey. Altın alın oğlum, altın al. Altın al. Sokakta yatıyorsun mesela, ev alıyorsun. Ne oldu, ev aldın. Altın al oğlum, altın al. Ev yok falan. Altın al oğlum, ileride lazım olur. Altın al. Bankalarda yat ama 10 kilo altının olsun.

0: Ben de otopark mağduruyum demiş efendim. Ne oldu, boşalmadı mı yer? Otoparkta. Neye mağdursunuz? Yeni dönemde 34 dizi varmış. Yaz, yarının konusu. Dizi ismi bulacağız. Yaz, dizi ismi bulacağız. İşte Uzun Laleler. Kifa öyle bir dizi vardı ama demeyeyim ben onu. Demeyeyim. Uzun Laleler. Aklıma nereden geldi ya Uzun Lale? Öyle bir dizi yok değil mi Uzun Laleler diye?
1: Yok, Lale Devri vardı eskiden.
0: Oğlum, olan dizinin adını niye örnek veriyorum ben, bilmiyor muyum ya? Ya bu çocuk bizi var ya, illa birileriyle takacak birbirimizi ama. Hani dur bakalım ne zaman artık yani. Dur bakalım ne zaman artık. Hani birileriyle takacağım bizi ama. Hani 25 yıldır kimseyle takışmışlığım yok. Şu 2 aydır buradasın. 4 kere direkten döndük. Ne olsun, git kendi kendine yap ne yapıyorsan. Allah Allah. Büzüşmüş konserve. Ne oldu, ara mı?
1: Ara verelim.
0: Evet, bu sefer verelim yoksa bunu kovacaklar. Evet, verelim, lütfen, dur. Lütfen. Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırop.

0: isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle. Belkev'de yaşamayı
1: seveceğim. 14-21 Eylül tarihleri arasında JBL Waveflex kablosuz kulak içi kulaklık 1699 liraya. Huawei Watch GT 6 46 milim akıllı saat 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
6: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, panduflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.

0: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma. Getir.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam. Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Herkes dizi ismi yazıyor. Yok yok, onu yarın işleyelim sevgili dinleyenler. Dizi ismi, onu yarın işleyelim. Dizi ismi Evlerden Irak. Servis şoförüyüm. Yeni ev tuttum sanayi tarafından. Midibüsü koyacak yer bulamıyorum. 3-5 tur atıyorum park etmek için, en büyük salaklık. Estağfurullah efendim, bizim konumuz öyle bir şey değil, öyle salaklık falan demeyin. Ama 3-5 tur sonra midibüsü koyabilecek bir yer buluyorsanız şayet, ben böyle şans görmedim arkadaş yani. Ben böyle bir şey görmedim. Bende bir de şöyle bir olay var. Ben otoparka abone olmadan önce nereye park etsem sabah telefonla uyanıyorum. Nereye koyarsam koyayım ama. Çayır çimene bırakıyorum. Çek buradan kuzular otlayacak diye birileri arıyor falan. Yani ben normal herkesin bıraktığı yere bırakıyorum. Abi mal gelecek. Bir alt sokağa bırakıyorum. Abi buradan geçemiyoruz. Bir üst sokağa bırakıyorum. Abi buradan geçiyoruz ama gözümüze batıyor falan. Aa, yayın bitmiş.
1: Evet, bitti.
0: Yayın bitmiş ya sevgili dinleyenler. Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum sevgili dinleyenlerim. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam 10'a kadar. Olur da bana ulaşmak isterseniz dizel araç sahipleri. Her yerde Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. İşte orası burası şurası. Aklınıza neresi gelirse Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Bu kardeşimi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Radyonuz Alem FM'de. Pardon, bu kardeşime alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz, pardon. Radyonuz Alem FM'i de alemfm.com olarak bulabilirsiniz. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Fatih ile size iyi eğlenceler. Akşam 10'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: Türkiye BES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
8: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
9: 14-21 Eylül tarihleri arasında Lenovo P0J'ye çift 05 GTR, Intel Ultra 7 işlemcili, hepsi bir arada bilgisayar 64.999 liraya. Brother DCP T536DW, çok fonksiyonlu dublex kablosuz mürekkep tanklı yazıcı 7.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
1: bak. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, bankanın güzeli.
9: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
10: Reklam.
11: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
12: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
13: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye, bye, bye.
14: Saat 18. Bu bir reklamdır.
15: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
16: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
15: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
16: Allah'tan.
15: Sigortadan hallederiz.
16: Sigortadan halledemeyiz.
15: Niye halledemeyiz?
16: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
15: Ama?
17: Ama dememek için ama sigorta.
18: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
19: Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçların tarihleri belli oldu. 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim saat 21.30'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda bugün Altay ile Söke karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü saat 22'de Marsilya ile karşılaşacağı maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. UEFA finallerin oynanacağı stadyumları açıkladı. 2028 Şampiyonlar Ligi finali Münih'te, 2029 finali ise Barcelona'daki Camp Nou'da oynanacak.
18: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
19: BIST 100 endeksi 14.011 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Alem FM yol durumu.
19: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 35 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 27 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika.
18: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
19: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.690, yarım altın 21.915, çeyrek altın 10.961, gram altınsa 6.718 liradan alıcı buluyor.
18: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
19: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 23, Ankara 27, İzmir 29, Antalya 30, Adana 33, Kayseri 31, Trabzon 24, Erzurum 26 ve Diyarbakır 35 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
11: Paraflay'ın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
18: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
11: Paraflay'ın katkı.

0: yıldırım.
1: Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdilik. Şimdi ben susuyorum. Geriye kalan her şeyi vücut dilim size anlatacak.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Vallahi düğünümüz gelmiş bak. Duramadık ya. Şevocuğum iyi misin?
1: İyiyim, çok iyiyim.
0: Klima açık bu klima.
1: Biz de burada açacağız şimdi.
2: Dur ben şu gömleğimi çıkarayım sevgili dinleyiciler. Üstüme rahat bir şeyler almam lazım. Çünkü gerçekten bir saniye. Evet. Bunu aslında yayından önce onu buna adap edebilirsek edeceğiz edemez. Bir konumuz var ama onu mikrofonu açmayacağız. Çünkü çok cool, çok havalı duruyor. Sevgili dinleyiciler, inanılmaz düğünümüz geldi. Bana böyle deseniz ki düğünden devam kanka. Vallahi devam eder biliyor musun? Öyle bir... Senin de mi var?
1: Bizim düğünümüz var, gel. 19 Eylül.
2: Kimin düğünüymüş?
1: Annemle babam.
2: Dur bir dakika. Bir şey açacağım da. Bugün önüme düştü. Onu bir şey yaptım. Evde kendimce oynadım. Onu neymiş bir açacağım. O? Bak şimdi girişinden anlayacaksınız bunu. Bu düğünlerde duyduğunuz bir sint var. Bir melodi var. Onu duyduğunuz zaman böyle yerinizde duramazsınız. Şimdi onu açacağım. Bulabilirsem tabii. Dur bakayım. Şöyle yazarsam. Herhalde bulabilirim diye düşünüyorum. Bak şimdi bu bir düğünde olduğu zaman, bu ses düğünde duyulduğu zaman yerinde durulmaz. Ver. Burada şu herkes birbirine bakar. Bu bölümde.

bu çalarken sürekli bir yerden bir yere koşan tipler vardır. Bir de onu da hayal edin. Sürekli birilerini karşılayan. Hep öyle tipler böyle koştururlar böyle bir. Ortamın ter kokusunu da hayal ederseniz. Bu sintle beraber, bu melodiyle beraber o koku gelir. Bütün düğün salonlarında bu çalar. Şimdi bu normalde hemşin horonu baktığında. Ama Karadeniz'de olsun olmasın çiftler, bu bir çalınır abi. Bu bir vardır. Gelin ya da damadın Karadeniz'de akrabaları. İlk dur sen nereliydin? Ardahanlı. Neyse Doğu Karadeniz diyebiliriz Ardahan'ı. Yo diyebiliriz değil, zaten öyle değil mi? Oradan göçme. İlk dur o kadar cool ki mikrofona gelmiyor öyle ya. Tamam geçti. Oh be diyor, bu sesi duyunca kendime geldim. Biz de. Büklü düğün salonuna hoş geldiniz demiş efendim. Bizim orada hep çalar diyor bu. Adapazar çifte tellisi de fenadır, bir çalsana demiş. Beni bir eğlendir, hiç keyfim yok demiş efendim. Sevgili dinleyiciler, böyle komutla çalışsak ne kadar güzel olurdu ama komutla çalışamıyoruz. Serdar vardı oğlum, Serdar eğlendirmiştir. Ben kendi dinledim kendisini, otopark sorunlarından bahsediyordu. Kimsenin akla gelmeyen konulardan bahsediyor yine. Canım Serdar'ım. Evet, hemen bir düğüne gitmemiz lazım. Vallahi düğünüm geldi diyor. Bizim de efendim, o yüzden zaten böyle bir düğün şeyisi yaptık inceden. Devamını getiririm de beni gaza getirmenizi bekliyorum. Yok yoksa getiririm yani. Düğün videolarını canlandıran bir eleman vardı Insta'da. O kadar komik ki geçen paylaştım ben de onu. Düğünlerdeki tipleri kıyafetleriyle canlandırıyor. Bir oyuncu galiba kendisi. Böyle bir gidiyor, geliyor, kostüm değiştiriyor, bakışlar, hareketler. Ya o kadar yetenekli bir adam ki. Boş zamanları da ne yapıyorsun? İşte eskiden televizyon

0: Yiyorduk, şimdi reels kaydırıyoruz efendim. Şey yapıyoruz yemek yerken de. O elemanın şeyleri, tipleri çok komik. Bir eleman daha var, adını sanını bilmiyorum. Bu çocuk bir büfe işletiyor. Müşteri profillerini bulursam onu paylaşayım sizinle. Müşteri profillerini canlandırıyor kendisi. Mesela garip sesli müşteri diyor. Bulabilir miyiz onu? Bulabilirsem.
1: Ben de bakayım.
0: Onu yayınlayayım ben. Garip sesli müşteri diyeyim. Bulabilirsem size onu yayınlayayım. Yok, bulamayız onu. Çok zor olacak. Neyse, çok yetenekli çocuklar var. Birazdan mevzu vereceğiz efendim. Gelen geldim desin. Ha, buldunuz mu? Yok değilmiş, pardon, başka biriymiş. Şevval hava hala kovulmadı mı diyor. Şimdilik öyle bir şey yok efendim.
1: Dinledin mi podcast'ı?
0: Dinledim.
1: Haklı mı çıktı?
0: Bende kalsın. Kızımın selamı var Fatih abisi. Aleyküm selam. Yanaklarından öperiz kendisini. Hollanda Eindhoven'dan selamlar. İyi yayınlar diyor. İlknur Hanım'a selamlar. İlknur Hanım burada, kendisinin fanları oluşmuş bile. Ha, Hollandalardan bir de efendim. Bir de kasap çalsan ya diyor efendim. Patlatalım, bir tane de kasap patlatalım. Ama böyle düğün salonu kasabı olsun. Öyle bir...
1: Deli Vahit kasabı.
0: Deli Vahit dönenceyi mi çalmıştı?
1: Dönenceyi çaldı.
0: Esir bakayım. Bulabilir miyiz acaba onu? Evet. Şu olabilir mi acaba ya? Ya bununla oynayan var, gülüyorsun ama.
1: Var tabii.
0: Var bununla oynayan. Vallahi benim favorim Serhan İlbey'i. Bilir misiniz bilmiyorum ama çok yetenekli bir abi. Böyle distorsiyondan müziğin birbirine karıştığı enfes. Bir de HD canlı kayıt. Öyle yazmış videoda. Serhan İlbey'in Fiday'da Kesikçayır HD canlı kayıt.

0: Allah aşkına düğünüme gelin diyor. Haftaya düğünüm var demiş Adnan. Adnan'cığım geliniz nerede, bir konum at bakalım. Ardahan yazarsa gelemeyiz. Tabii de İstanbul yakınlardaysa geliriz tabii. Lapsa gidi Tayfun'u almadan olur mu? Olmaz olur mu? Biz de geldik buradayız, Almanya'dan selamlar. Çok teşekkürler efendim. Var olun, var olun. İşten geldim, çok yorgunum ama oynuyorum. Valla böyledir. Bizim oyun havalarımız böyledir. Oturanı kaldırır. Hele bazı şarkılar vardır ki yani oturanlar ayıplanır. Zaten meşhurdur. Bir el ileride, vücudun tamamı sandalyede oturuyor. Sağ el ileriye doğru. Yarım, böyle yarım oturma pozisyonu bilir misiniz onu? Yarım, yani bir tarafım oyna diyor, bir tarafım otur diyor duruşudur o.
1: Arada kalmış pozisyonu.
0: Evet, evet. İşte o pozisyon. Şu an öyleyiz değil mi? İlbeyli'nin bir de Kırşehir oyun havası var diyor. Çok güzel diyor, onu da bir çalarsanız demiş efendim.
1: Benim favorim ne biliyor musun?
0: Söyle bakayım.
1: Titanic roman havası.
0: O mu varmış?
1: Dinledin mi hiç? Hem de öyle bir oynuyorlar
0: Titanic
1: ki.
0: Titanic roman havası.
1: Evet.
0: Roman havası. Bu kız bize bir şeyler katıyor ya. Vallahi katıyor. Dur bakayım. Bu mu?
2: Evet. Bu gemi batmaz. Kalbimizde yaşıyor.
0: Kalbimizde mi yaşıyor?
1: Bu gemi kalkmaz, kalbimizde yaşıyor.

0: Viyanalı Neco yüklemiş efendim videoyu. Windows Video Maker'la yapmış. Böyle mi gidiyor?
1: Böyle gidiyor. Arada bir senik o esintileri geliyor.
0: Ha, onu merak ediyorum. Az gideri alayım bakayım, dur bakayım. Yok, girişte bir andırdı da sonra bir daha andırmadı. İzmirli Taylan Titanic Romanovası. Oho, bir sürü çıktı. Şu şeyi bir vermeden bitirmeyeyim bir bloğu. Neydi bizim? Deli Vahit.
1: Deli Vahit. Deli Vahit. Uzaylılar dönence bile onu dinliyor.
0: Dönence, dur bakayım, dur bakayım. Heh, şurada efendim geliyor.
2: Hadi bakalım.
0: Kobra Murat Show. Hangi kanal bu? Kanal yazıyor mu? Kanal yazmıyor. Azıcık ileri alayım, azıcık ileri alayım.

0: Oradan kiralamışlar yani öyle bir. Vahit inanılmaz ya. Ellere bak, elleri.
1: İnanılmaz ya, şu videoya bir bakın. Ama ellerini
0: çok
1: ya.
0: Iyi, parmak arası 4 metre. Yani her yere yetişiyor falan. Deli Vahit. YouTube'da bulabilirsiniz efendim.
1: Müthiş bir adam. Gerçekten evet. Şey diyor ya Kobra Murat. Uzaylılar bile onu dinliyor diyor ya. Doğru yani.
0: Deli Vahit çok bir yetenekli yani. Bir adam. Hakikaten şimdi radyoyu kapatıp Vahit'i dinlemeye gideceğim demişim. Bence hak ediyor. Truva Çorum versiyon gelir mi? Ne o? Anlamadım. Şarkı mıdır efendim? Nedir? Evet. Anlamadım. Trakya vazı çalacakmışız. Hayır efendim. Maltepe düğün salonu öyle mi? Tamam, çaldık bitti yani bu kadar. Evet. Peki. Efendim programımızın giriş bölümü düğün formatındaydı. Giriş bölümümüzü bitiriyoruz. Bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mevzu vereceğiz. Hazır mıyız?

0: Galiba ben eski kafalıyım. Bugünün mevzusu bu. Galiba ben eski kafalıyım. Şimdi buradan dilediğiniz bir şey üretebilirsiniz, cevap üretebilirsiniz. Hala eski alışkanlıklarınızı kullandığınıza dair örnekler verebilirsiniz. Toplumun yadırgadığı, yargıladığı ama sizin sevdiğiniz örf, adet, gelenekleriniz olabilir. Böyle baktığınız zaman bu çağa uygun olmadığınızı hissettiğiniz böyle anlar olur ya. Heh, onu sorduk. Cevabına bayıldığımız dinleyicilere sticker hediye ediyoruz, gönderiyoruz. Galiba ben eski kafalıyım, bugünün mevzusu. Aramızdaki eski kafalılar bize yazsın efendim. 536-901-8902. Bankalardan hala dekont alanlar. Yanında kağıt para taşıyanlar. Yazanları okuyorum. Boğazlı çorap nedir kız?
1: Herhalde uzun böyle havlu çoraplardan mı bahsediyor, boğazlı çorap?
0: Galiba o mu?
1: Kazak diyecekti, çorap mı dedi acaba ya?
0: Son anda fikrini mi değiştirdi? Galiba ben eski kafalıyım. 536-901-8902. Cebimde olan param kadar harcarım. Borçlanmaktan korkarım. Eski kafalıyım. Hayır efendim. Siz para harcama sanatını biliyorsunuz. Eski kafalı falan değilsiniz. Diğerleri yanlış yapıyorlar. Bu doğru bir şey. Cebindeki kadar harcarsın. Bununla ilgili araştırmalar var burada, çalışmalar var. Kredi kartı kullanmayan insanların parasını daha değerli bulduğu, harcamaya kıyamadığı ile ilgili. Kredi kartınız varsa sizde olmayan parayı kullanıyorsunuz.
1: Ben yani.
0: Evet. Sen işte yüzüne bakarak anlatıyorum, onu anlatıyorum. Para cebinizde varsa harcayamıyormuşsunuz. Eliniz gitmiyormuş. O paraya dokunmanız gerekiyormuş.
1: Doğru.
0: Bununla ilgili ciddi çalışmalar var. Bakınız efendim. Cebinizde mutlaka nakit bulundurun diyorlar bu yüzden.
1: 10 lira bile yok şu an cebimde nakit.
0: Bende de yok. Bende uzun zamandır yok yani. Belki 30 yıldır yok.
1: Yani 10 lira bak, evet. Gerçekten.
0: Çünkü son 10 yıldır para kazanıyorum. Önceki 20 yılda ailem baktı. Hiç nakit taşıyamadım yanımda yani. Şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra devam. Galiba eski kafalıyım. Aramızdaki eski kafalıları seviyoruz. Bize yazmasını istiyoruz. Reklamlardan sonra show devam edecek. Aradan sonra geliyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau, cam balkonun adı,

0: Cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
0: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
3: 10-16 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, Fixdeep akmaz. Yağmurda terde, Fixdeep yerinde.
6: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: saat lezzetin adresi.
1: Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.
0: Etiler Marmaris. Etiler
2: Marmaris. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: otosor.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Galiba eski kafalıyım bu akşamın mevzusu. Osman diye bir dinleyicimiz minnak bir eleştiri de bulmuş ama yani eleştiri diyeyim, ben şimdi mesela yokum size eleştiri mi değil mi anlayın. Sizi seviyorum diyor, eleştiri de bulmak istiyorum. Çok fazla yapay zeka şarkısı çalıyorsunuz. Bunun yerine keşfedilmeyi ya da fırsat verilmeyi bekleyen nice müzisyen kardeşlerimiz, güzel bekleyen sanatçı kardeşlerimizin seslendiği şarkıları ya da onların kendi şarkılarına yer vermek daha güzel olmaz mı diyor. Güzel olur. Bu yüzden bir mail adresimiz var efendim. Müziğine güvenen, sesine, şarkısına güvenen zaten mail atıyor. Radyoların müzik direktörleri var, gönderiyorlar. Osman Beyciğim, her hafta ya radyoya yüzlerce şarkı akıyor. Akıyor yani. Ben yüzlerce diyeyim hani, çünkü binlerce diyeyim, abartma diyeceksiniz. O yüzden yüzlerce diyeyim ben ona. Şarkıların %99'u çok kötü. Gerçekten kötü. Yani ben size burada filtrelenmiş şarkıları çalıyorum. Kötü şarkıyı çalarsam hepiniz kanalı değiştirirsiniz. Hadi fırsat verelim diye bütün kardeşlerimize böyle bir vakit ayırsak gerçekten radyonun reytingleriyle oynamış oluruz. Olmaz, kötü olur. Bu yüzden şöyle yaptık biz. Şarkısına güvenen, üreten arkadaşlar şarkılarını gönderiyorlar bize. Biz de filtreliyoruz, bakıyoruz, dinliyoruz. Beğendiklerimizi çalıyoruz. Alem FM'de çok yeni şarkı var. Yani No Name de çalıyoruz bu arada. Hatta bu yüzden eleştiriliyoruz da, onu da söyleyeyim yani. Hani bu kadar da No Name, bu kim ya falan mesajları da geliyor bize. Ama biz yer veriyoruz. Üstüne bir de yapay zeka ile ürettiğiniz şarkıları da Alem Portal'da çalıyoruz. Alem Atmosfer'de çalıyoruz. Yani yanlış eleştiri yanlış kişiye. Onu söyleyeyim. Başka radyolara yazabilirsiniz. Ben duymadım diğerlerinde böyle yeni isim. Çünkü diğer radyoların ne çaldığını da biz görüyoruz. Öyle bir sistem var elimizin altında. Türkiye'de yayın yapar, yerel, ulusal, bölgesel bütün radyolar ne çalıyor görüyoruz. Öyle bir sistemimiz var. Ve bu sistemin içinde bakıyoruz en çok yeni şarkıya yer veren Alem FM. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ama sizi de anlıyorum. Böyle bir data elinizde olmadığı için denk gelmemişsinizdir, yazmışsınızdır efendim. Göğsümüzü yumuşatıyoruz, eleştirinizi saygı duyuyoruz. Bu saygı duyuyorum ne anlama geliyor biliyorsun değil mi? Saygı duyuyorum.
1: Yani saygı duyuyorum.
0: Osman Bey aldık. Aldık, göğsümüzü yumuşattık efendim. Ne diyelim? Peki, galiba eski kafalıyım. Bak gelmiş, cep telefonunu iki elimle kullanıyorum. Bir elimle tutuyorum, diğer elimin işaret parmağıyla idare ediyorum. Telefonunuz büyük olabilir mi? Belki uzunsa ondan olabilir belki.
1: Ben de iki elimle kullanıyorum.
0: Telefonunu.
1: Bence o bir alışkanlık. Sen tek elle mi kullanıyorsun?
0: Valla ben tek elle kullanıyorum. İmkansız. Hayatta birçok şeyi tek elle yapıyorum valla. İki elimle biraz saçma olmuyor mu ya?
1: Daha böyle tutabiliyorsun ya. İki elle düşecek gibi her an.
0: Arabayı belki iki elle böyle uzun yolda hani dikkatim dağılmaya yakın iki elle tutmaya başlıyorum falan.
1: Hiç tek elli araba kullanmayız.
0: Tek elli araba kullanmayız zaten.
1: Değil mi?
0: Öyle derler. Hani ehliyet kurslarında falan da özellikle söylerler iki elli. Ama iki elli de tutun dede gibi oluyorsun tabii. Öyle, dedem öyle kullanırdı rahmetli.
1: Sahiplenen
0: duruşu. Erkek ya da kadın duruşu gibi. Vallahi genelde tek elli yaparız her şeyi ya.
1: Yok ya, ben telefonu iki elli. Neyi tek elli yapıyorum diye düşünüyorum. Tek elli yazıyorum. Kalem tutuyorum.
0: Kaç yaşından beri?
1: Yaklaşık birinci sınıftan beri.
0: Kızımız

0: Her geçen gün üstüne katıyor. Bravo. Misafirleri evde kendi yaptığım yemeklerle ağırlıyorum. Galiba biraz eski kafalıyım demiş efendim. Ne kadar güzel. Bravo.
1: Çok güzel. Şık
0: Bravo.
1: Bir hareket.
0: Şık bir hareket. Dışarıdan söyleniyor artık biliyorsunuz. Oraya bir atıfta bulunmuş dinleyicimiz. Dışarıdan söylenir. Kendi yapmış,
1: mantıklı.
0: Kendi yapmış gibi de pazarlanır. Dolmam çok güzel vallahi. Dolmamı yemeniz lazım. Dolmam bitiş.
1: Biz bir gün öyle bir şey yakalamıştık biliyor musun? Misafirliğe gittik, bir börek var ortada.
0: Markayı mı gördün?
1: Evet, açılmış poşeti çöpe atmış.
0: Sen çöpleri mi kurcalıyorsun kız?
1: Gözüm değdi. Baktım aynı.
0: Vallahi bu var ya çok tehlikeli. Sen çöpleri kurcalıyorsun.
1: Gerçekten gözüm değdi. Bir şey atacaktım çöpe, bir baktım aa o börek masadaydı.
0: Hakan börekçilik. Gördün dedi ki bu buradan söylemiş.
1: Bu buradan söylemiş dedim, sonra itiraf etti. Ama ben de aynısını yapabiliyorum dedim.
0: Lan ne misafirler var ya.
1: Gerçekten.
0: Ben sana dün ne dedim, eve davet edeceğim seni dedim. Bunu bir
1: çöpleri
0: düşüneyim.
1: İyi temizle.
0: Bunu bir düşüneyim. Çöpleri temizleyelim. Restoranda elle tutulur menüden yemek seçmeyi seviyorum diyor. QR olayı bende bir sıkıntı yaratıyor demiş efendim. QR olayı. Alışamadık ona be. Böyle bir şey QR okutup. Değil mi? Sen böyle evet. Bir fiziksel bir şey istiyor. Böyle bir bakayım dokunayım.
1: Resmini görmek istiyor.
0: Evet.
1: Gerçi QR'da da gözüküyor da. Ya yine de onu açma süreci belki internetim yok.
0: Çünkü yani bir kağıttan şeyle menüde bundan demek daha kolay yani. Bundan. Telefonda bundan deyince ekrana dönüyor, büyüyor, kayboluyor, bir şey oluyor. Ben bundan alabilir miyim falan oluyor. Bir de resimler büyük oluyor abi.
1: Evet.
0: Kağıttakinde büyük oluyor.
1: Evet,
0: telefon ekranında ne kadar görecek?
1: Fiyatlar genelde kağıtta daha ucuz.
0: Saçmalama. aynı fiyatlar kız.
1: Güncellenmiyor ya.
0: Merhabalar Fatih Yıldırım. programımıza yapay zeka şarkıları çalınıyor dedi. Nasıl gönderebiliriz? Şöyle efendim, çok basit. iletişim@alemefem.com. Bu kadar. Galiba eski kafalıyım. Her hafta sonu köye gidiyorum demiş efendim. Ondan sonra şuna. İşe erken geliyorum. Bizim Banu Hanım yazmış. Evet, sabah 7'de damlıyor efendim buraya. Sabah 7'de ya. Valla. Biz erken gelsek şey der. Mesai kuranları gereği erken gelmez. Azıcık geç çıksak yalnız mesai yakalıyorsunuz. Çıkmanız lazım. Hemen öyle söyle. Kendi yapınca problem yok. Vallahi billahi ya. Banu Hanım bazı gerçekleri birinin söylemesi lazımdı. Bugün ben söylüyorum. Selam, moraliniz bozukken arayacağınız Serdar ben. Sanırım geri kafalıyım. Yeni nesil müziklerde hiçbir şey anlamıyorum diyor. Hala Nuri sesi güzel, Müzen Sener, Zeki Müren dinliyorum demiş efendim. Hayır efendim, müzik zevkiniz güzel. Bir insan karakteri personeli olarak online görüşmeleri, online eğitimleri sevmiyorum. Verimli bulmuyorum. Yapay zekayı da işime çok dahil etmiyorum. Galiba böyle eski kafalıymış. Kemal Emre Bey yazmış efendim. Ya bu yeni furya bu. İş görüşmelerini şeyden yapabilir miyiz? Sanaldan yapabilir miyiz yeni furya? Yakın zamanda ekibe dahil olan iki arkadaşımız oldu. Biri bizim İlknur, biri de Hüseyin. Görüşmelerini bizatihi ben yaptım. Böyle taleple gelen vardı biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Online yapabilir miyiz görüşmeyi diye.
1: Yok artık.
0: Vallahi İK'da dedi ki böyle üç kişi var hani görüşmek ister misiniz? Yapay şey ne
1: online
0: o uygulamanın adı var ya, bir tane Zoom'dan yapabilir miyiz falan filan. Değil mi? Bu büyük bir terbiyesizlik ya. Buraya gelmeyi bile zul gören biri.
1: Nasıl çalışacak yani?
0: Ya? Nasıl bir aidiyet kuracak? Nasıl işe bağlılığını anlatacak? Biriyle göz gözü gelmen lazım, hareketlerine bakma. İşte bizim ilk duru deli diye aldık. Çok elleri kolları durmuyordu. Bir hareketler, bakışları böyle sürekli deli gibi bakıyor böyle. Gözler yukarıda, aşağıda falan. Hatta bir ara ilk duru dedim, sen delisin galiba. Bir elin kolun durmuyor çünkü. Şimdi Zoom'da ben ne bileyim yani ne yapıyor? Bir de
1: dokunmak lazım. Bir el sıkışmak.
0: Evet abi,
1: temas.
0: Orada o şey olmaz. Ben de eski kafalıyım bu konuda valla.
1: Ben de her zaman gitmeyi tercih ederim.
0: Evet abi.
1: İstemem
0: orada olmak
1: yani.
0: Lazım. İş görüşmesinde orada olmak, konuşmak, göz göze gelmek, kendini ifade biçimi, ses tonun, heyecanın belki falan. Bunlar çok güzel detaylar ya. Zoom'da evde oturayım. Aldı. Görüşmeyi kapattım. Meyve suyumu içeyim. Tuvalete gideyim. Bir de biliyorsun Zoom'da arka tarafı da değiştirebiliyorsun.
1: Tabii.
0: Hani nerede olduğunda ben ne bileyim tuvalette mi? Arkayı değiştirecek, bir şey yapacak falan.
1: Üstte ceket, altta pijama.
0: Pijama olsa yine iyi. Kim bilir ne var altında ya. Ben de is kafalıyım.
1: Bu konuda ben de öyleyim.
0: Zul demeyelim Fatih Bey. Mevcut da çalıştığı iş yerinden kolay kolay izin alamayanlar için çok büyük rahatlık demiş. İrem Hanım yazmış. Evet. Ya tamam, özel durumlar için bir şey diyemeyiz. Eyvallah, doğru söylüyorsunuz ama yani... zaten var olduğu iş yerinde de gizli kapaklı görüşmeye gidiyorsa bu da bir suç efendim. Değil mi?
1: Doğru.
0: İş yerinden izin alıp gitmen lazım diye biliyorum. Bana onu bu konuda bir fikrini almam lazım. Valla meraktan tamamen şu anda arıyorum. Dün de aramıştık. Bugün de arıyoruz. Bir yerde çalışırken başka bir yere iş görüşmesine gitmek tazminatsız çıkış mıdır? Bunu bir Bana Hanım'a sormak istiyorum.
2: Lütfen.
0: Bana hanım iyi akşamlar diliyoruz.

0: Radyoyu kapatalım.
1: Ay çok... Buyurun.
0: Komik bir şey mi var Banu Hanım burada karşımda?
1: Efendim Fatih Bey.
0: Evet.
1: Ben yeni dinliyordum, duyamadım sizi.
0: Bir iş yerinde çalışıyorken başka bir iş yeriyle görüşmeye gitmek. Radyoyu kapatır mısınız hanımefendi?
1: Çok özür dilerim, kendi açıldı Fatih Bey. Neden bağırdın?
0: Banu Hanım bir yerde çalışırken başka bir yerle iş görüşmesine gitmek tazminatsız çıkış sebebi midir?
1: Yok, tazminatsız çıkış sebebi değildir ama hiç etikte değildir.
0: Bir haber vermek lazım yani.
1: Yani ya da onu şeye belli etmekten sonra pat diye gidecek. Onun yeri yok. Bak ben hiç sevmedim bu konuyu.
0: Şimdi İrem Hanım demiş ki ya uzaktan görüşme şöyle faydalı oluyor diyor. Vakit yok diyor. Başka yerde çalışıyorum.
1: Onu yani dinledim. Onu duydum ama bence kişinin de kurumu gelmesi lazım. O çalışma ortamını görmesi lazım. O binaya gelmesi. Belki uzak.
0: Yani uzaktan
1: ulaşım yok, belki ofis kötü, yani karşılıklı olarak aynı yerde
0: deneyimlemesi lazım anlamında diyorsunuz değil mi?
1: Tabii
0: deneyimlemesi
1: ki.
0: Lazım.
1: Tabii ki.
0: Tamam şimdi oldu. Bakınız Banu Hanım da bilmem ne fikirde bir aklı yolu bir değil mi? Banu Hanım vaktinizi aldı, kusura bakmayın efendim.
1: Estağfurullah, ben yayını dinliyordum, birkaç saniye gecikmeli geliyor, duyamadım, kusura bakmayın, yoksa radyoyu kapatmak bildiğim bir kural.
0: Banu Hanım 6 saniye var yaklaşık.
1: Evet, çok
0: arada 6 saniye var.
1: Süreyi.
0: Evet, ben şimdi konuşuyorum. 6 saniye sonra dinleyiciler duyuyorlar.
1: Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz bu güzel bilgi. Sevgili dinleyiciler, normalde bu bilgileri gerçi babasının oğluna vermez. Şu anda bize verdi, bedavadan verdi.
1: En yakın arkadaşıma veririm ama.
0: Eski kafalı mısınız bu arada? Konuya
1: eski kafalıyım. Eski kafalıyım. Ben toplantı ve görüşmeleri yüz yüze seviyorum.
0: Peki.
1: Online ben de yapmıyorum. Evet, işe erken geliyorum. Erken kalkan yol alır.
0: Savunmanızı İK yaparsınız efendim. Bana anlatmanıza gerek yok.
1: Hadi hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. İrem diyor ki böyle olmaz. Beni de aramanız lazım.

0: İrem Hanım vallahi sizi arayacaktım ama reklam zamanı geldi be. Tüh be. Hep de böyle anlara denk geliyor ya. Vallahi billahi. Bana Hanım'a bir kere daha teşekkür ederiz. İrem Hanım'ı arayamıyoruz. Şu anda kendisi kuduruyor. Beni de arayacaksınız, beni de arayacaksınız diyor.
1: Bu arada bence suçtur ya. Başka bir yerde çalışıyorken bir yere başvurmak gitmek, en kötü yakalanmayacaksın.
0: Bence ne demek ya? Hukuk böyle mi çalışıyor? Bence. Bence suç.
1: Etik olarak hoş gelmediği için suç gibi geliyor.
0: Şevval'in, sevgili dinleyenler. Şevval'in hakim olduğunu düşünsenize. Sağına soluna dönüyor böyle, konuşuyorlar ya yandaki hakimler böyle. Bence 4 yıl yatarım var. Ama hukuk sistemine göre falan.
1: Bana kalsa
0: 4. Bana kalsa. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: www.kartalbilgisayar.com'da.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
4: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
5: Yataşla mutlu uykular.
1: Trafik akar. Fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: İstersen Neon 1.
10: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
11: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Oğlum kolay mı sordum lan biraz?
5: Ya biraz kolay oldu bence ya.
6: Ya Fatih Bey bir Ankaralı'ya hepsi çok kolay. Ya bilmesen beni Ankara'da dişlerler zaten.
4: Tamam peki tamam sonucu geliyor Bunu da bunu bilemezsin abi bak geldi.
6: I will see money
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Bugün geri kafalılar, yani tırnak içinde tabii. Eski kafalı, geri kafalı. Başka ne denir buna? Öyle yazmışlar burada mesajlara öyle. Biraz geri kafalıyım, çağ dışı falan yazmışlar. Evet efendim, dinleyicilerimizin mesajlarına bakıyoruz. Kendinizi eski kafalı olduğunu, ya bu çağın insanı olmadığınızı düşünüyor musunuz? Ya da hala eski alışkanlıklarımı sürdürüyorum diyor musunuz efendim? Gelmiş, o kadar da çok gelmiş ki Şevval'in kovulup kovulmadığı da çok sorulmuş. Buna ben karar vermiyorum, onu söyleyeyim. Ayrıca çok da giydirmemişler, onu da söyleyeyim.
1: Hak etmedim ki.
0: Bu konuyu çok konuşmayalım. Ya seni dedi, futbolcular bir takımda oynarken başka bir takımla görüşemez. FIFA tarafından ya da mevcut ülke federasyonu tarafından yaptırım var. He pardon. Ben karıştırmışım ya, çok özür dilerim. Evet efendim, evet efendim. Şuradan. Şuradan galiba eski kafalıyım. Nerede? İnternetten sipariş veremiyorum, dokunmam lazım diyor.
1: Aa, ben çok veririm ya.
0: Şöyle bir soru sorayım. İnternetten şunu siparişi verememi sorabilirim. Yani şunu internetten sipariş vereme, her şeyi veririm, bunu veremem. Mesela bunu sormak istiyorum efendim. Var mı aranızda yani her şeyi veririm ama bunu veremem, siparişini veremem?
1: Bornoz alamam.
0: Niye bornoz?
1: İşte bornoza dokunmam lazım.
0: Dokunmam yok, şeyini bakmam lazım.
1: Tabii onun her havlu güzel olmuyor.
0: Ayrıca havlularınızı da yılda bir değiştirin efendim, kokuyu. Yani ne deniyor ona, kustu mu deniyor, bu kustu denir. Havlu.
1: Kumaş kustu.
0: Kumaş kustu denir mesela. Deniz. Kusuyor artık. Daha fazla mikrop alamayacağım diye. Şimdi sen yıkandım diyorsun. Doğru. Tamam, yıkanmışsın. Eyvallah. Ama işte kusuyor. Artık kabul etmiyor. Daha fazlasını istemiyor. Her hafta sonu köye giden bir dinleyici kitlemiz var. Uzak şey, eski kafalıyım diyenler. İnternetten bir telefon veya beyaz eşya, bir de sebze söylemem. Geriye kalan her şeyi alabilirim demiş efendim. Telefon, beyaz eşya, sebze. Beyaz eşya mı? Nasıl yani? Geldin. Hanım, internetten bulaşık makinesi söyledim ya. Yarın geldi falan. Öyle bir şey mi?
1: Bence o da söylenmez.
0: Beyaz eşya söylenmez ya. Dondurma mesela gelene kadar eriyor. Döner de söylenmez abi internetten.
1: Aa, tam tersi.
0: Soğuyor ya. Döner sıcak yenir. Arkadaşlar, döner internetten söyleyip lezzet alan ben ya öğrencidir ya da 100 liraya söylemiştir.
1: Bir tane dönerci var yakın çevrede. Bir gün sen sabah burada olduğunda söyleyelim beraber. Ben geldiğim anda söyleyelim. O hiç soğumuyor. Çünkü alüminyum folyo var ya.
0: Koruyor mu?
1: Tabii.
0: Allah Allah.
1: O sıcaklığı koruyor.
0: Hep böyle söylendi. Ben de söyledim ama hiç ben lezzet aldığımı hatırlamıyorum. Ve döner mesela saat 2'den sonra söylememeli tabii. Der dönerci.

0: şeyler söyler.
1: Tabii artık bitmiş oluyor et.
0: Artık yok yani başka şeyler varmış da kalıyormuş bilmem lezzetini kaybediyormuş falan gibi şeyler. Ayakkabı abi sonra ayağıma uymuyor. Bir de geri gönder falan filan demiş. Lahmacun internetten söylemiyor yumuşuyor demiş mesela. O buharıyla yumuşuyor diyor.
1: Doğru.
0: Evet değil mi? İktur Hanım siz o kulaklığı çıkaralım orada. Heh. Siz lahmacun konusunda uzmansınız galiba.
1: Ben çok takıntılıyım.
0: Yakın yakın duymuyoruz
1: çok
0: seni.
1: Çok takıntılıyım lahmacun konusunda.
0: Hala duymuyoruz seni.
1: Nasıl duymuyorsunuz şimdi?
0: Kız yalan söylüyor olabilir miyim ya? Duymuyorum diyorum nasıl duymuyorsunuz ya? Konuşuyoruz ya mayaksız ya. Lahmacun çok seviyorsun.
1: Ya evet ve bu söylenen şeyi ben yaşadığımda onu yiyemiyorum. Orada kalıyor yani.
0: Peki peymacun biliyor musun peymacun? Bunu herkes bilmez.
1: Bilmiyorum,
0: bilmiyorsun.
1: Bilmiyorum.
0: Sen biliyor musun peymacunu?
1: Yok.
0: Peymacun.
1: Dişle alakalı bir şey bu.
0: Hayır.
1: Şeye döndü.
0: Aranızda peymacunu bilen var mı? Sorayım bunu. Peymacun. Neye döndü? Söyle bir şeye döndü diyordun.
1: Bir reçeli de karıştırmıştın. Etten yapılıyor zannetmiştin.
0: Gelincik reçeli. Ya numara yapıyor ya sanmıştı. Bilmiyor olabilir mi ya?
1: İmkansız.
0: Peymacunu bilen var mı aramızda peymacun? Arkadaşlar peymacun peynirli lahmacundur. Her yerde olmaz ama çok lezzetli olur.
1: Çok
0: yapan iyi yapar. Yapamayan da mahveder. Gerçekten yapan bir yerden yemek lazım peymacunu. Peynirli lahmacun bak hemen lahmacun gurmeleri yazdı efendim. Evet İzmit'te bir yer var. Bravo Emrah Şenol. Bak direkt yer verdi burası yapıyor diye. Doğru valla çok da güzel yapıyor. Peymacun bilinmez mi? Bak neler var. Ya. Herkes hem lahmacun seviyor ama peymacunun yeri de ayrıdır tabii.
1: Onu da bir yiyelim.
0: İnşallah. Nerede? İstanbul'da ben bulamadım böyle güzel peymacun yapan bir
1: ben
0: yer.
1: Ben yaparım size.
0: Peynirli lahmacun.
1: Evet.
0: Sana bir görev veriyorum. Peymacun değil de bize ne yap biliyor musun?
1: Ne yapayım?
0: Dur basit başlayalım. Bize poğaça yap.
1: Basit ama poğaça basit mi ya?
0: Ne var poğaçada ne var ya?
1: Onu hamurunu tutması.
0: Ya hamur arkadaşlar.
1: Mayalayacaksın.
0: Mayalamadın mı hiç? Hamur yapmadın mı?
1: Yok hiç.
0: Hiç mi
1: yapmadın? Ama denerim tabii.
0: Sen bir süre daha evlenme. Adama yazık. Daha hiç kolay. Yapmadım ya poğaça.
1: Hiç yapmadım ya. Daha
2: yaptım.
1: Kolay bir şeydi.
2: Arkadaş,
1: ben pandemide yaptım. Pandemide yaptım hiç beğenilmedi abi. Ben büyük bir uğraşla yaptım onu. Ama diş kırar yani o kadar sert
0: kötü
1: ki.
0: Yaptın.
1: Çok kötü ve sadece babam yedi şey dedi. Aa ne kadar güzel.
0: Baba yüreği tabii. Annem beğendi mi?
1: Asla.
0: Annen gerçekleri söylemiş.
1: Annem gerçekleri söylemiş.
0: Sana göre poğaça yapıyorsun.
1: Tamam.
0: Ama hamuru mayalar annene yaptırmıyorsun. Video çekiyorsun.
1: Ya.
0: Video istiyor. Onu böyle maya şey yaparken hamuru yoğururken.
1: Tamam, tamam mı? Anlaştık. Ne zaman yapıyorum?
0: Bir iki tüyo vereyim sana. Bir poğaça gurmesi olarak söylüyorum.
1: Lütfen.
0: Sütünü ılık kullanıyorsun. Süt öyle dolaptan alır almaz kullanmıyorsun. Bak insanlar en çok burada hata yapıyorlar.
1: Bir ılık.
0: Sütünü ılık kullanıyorsun. Sütü ılık.
1: Evet.
0: Su zaten ılık olsun.
1: Su ılık.
0: Soğuk su yok. Ilık. İki tepsi mayasını unutmuyorsun. Yani o yuvarlak yaptıktan sonra böyle tepsiye koyuyorsun ya.
1: Evet.
0: 15 dakikada öyle duruyor tepside. Lezzetini oradan alıyor.
1: Tamam. Tepsi
0: tamam
1: mayası mı?
0: Hmm. Bir de tarifte verilen un miktarı var ya. Ona artı eksi bir bardak diyorsun.
1: Artı eksi şimdi, bir bardak ne
0: demek? Şu demek. Kız Yatıkar hiçbir abi. Şey bilmiyor. Kız hiçbir şey bilmiyor ya.
1: Kadarını düşünmemiş.
0: Yumurta kırdın mı bari yumurta daha önce?
1: Çok iyi kırarım.
0: Sofraya zeytin getirdin mi? Harika çok iyi. Bak artı eksi bir bardakla yapıyorsun tarifin üstüne. Bu ne demek şu demek. Ya bu hamur bir türlü tutmadı toparlamadı ver unu ver unu yok.
1: Tamam.
0: Hamur da dışarıdan içeriye doğru.
1: Bir dakika bir şey soracağım. Ver unu
0: link
1: ver
0: vereyim
1: unu
0: ben
1: değil.
0: Sana link vereyim ya. Vallahi böyle... Hamuru dışarıdan içeriye doğru işte ya.
1: Ellerimle.
0: Mıncıklamıyorsun hamuru yani. Mıncıkladıkça
1: şöyle
0: çünkü
1: içeri,
0: toplamaz.
1: Ala
0: içeriye aynen. Doğru. Hani annelerimiz masayı tutup sağ eliyle böyle abanırdı ya bir yandan konuşurdu.
1: Evet.
0: Tuzu ver. Tuzu ver orada. Un ver. Biraz daha un ver. Baban geldi kapıyı aç. Anladın mı onu? O canlandı mı o
1: canlandı.
0: Şey?
1: Canlandı.
0: Onun gibi yani.
1: Tamam. Anladın? Anam babam usulü poğaça. Anam bak
0: neymiş şimdi 3 altın kural verdim. Çabuk söyle bana
1: ilık
0: onu.
1: Su, ılık süt.
0: Ve hamuru dışarıdan içeriye doğru.
1: Dışarıdan içeri eksi ve bir bardak
0: çekiyorsun.
1: Ve artı bir bardak
0: artı
1: su.
0: Eksi bir bardak.
1: O zaman sıfır bardak.
0: Bu şimdi... Hayır. Bu şimdi var ya onu dökecek geri alacak onu orada. Öyle değil. Yani tarifte 6 bardak un dedi ya mesela.
1: Evet.
0: Ya 7 bardaktır ya 5 bardaktır o.
1: Aynen. Ha öyle deseniz de artı bir eksi bir eve gerek
0: tamam var. Tamam araya gidiyoruz ben link vereyim kızımıza. Ne zaman geliyor poğaça?
1: Cuma günü.
0: Cuma güzel tamam cuma günü poğaçaları yiyoruz.
1: Anlaştık.
0: Sade olsun bir de peynirli olsun. Peynirin içine çok küçük parçalarla maydanoz istiyorum.
1: Ha tamam.
0: Küçük böyle kocaman maydanozlar değil böyle minik minik maydanozlar.
1: Doğranmış.
0: Doğranmış.
1: Ha
0: ince kıyılmış tamam mı?
1: Tamam
0: hadi
1: anlaştık.
0: Bakalım. Böyle yolumuzu bulacağız. Şimdi araya gideceğiz.

0: WhatsApp'tan Armeni Keltoş diyen iki dinleyicimizi bizim Şevo dahil edecek. 536-901-8902. Armeni Keltoş ya da arasana, arayamaz ki falan gibi şeyler yazarsanız biz tahrik oluyoruz. Sonra sizi arıyoruz. Aradan sonra buradayız.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: 14-21 Eylül tarihleri arasında Oppo Reno 15 Pro 5G, 12 512 GB akıllı telefon 55.999 liraya. Grundig 75GQ 850A 189 santim 4K Google Smart QLED TV 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sweatshirt ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sweatshirt 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Bankanın güzeli.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
12: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
13: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
14: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
13: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
14: Allah'tan.
13: Sigortadan hallederiz.
14: Sigortadan halledemeyiz.
13: Niye halledemeyiz?
14: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
13: Ama?
15: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
16: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
17: Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçların tarihleri belli oldu. 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim saat 21.30'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda bugün Altay ile Söke karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü saat 22'de Marsilya ile karşılaşacağı maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. UEFA finallerin oynanacağı stadyumları açıkladı. 2028 Şampiyonlar Ligi finali Münih'te, 2029 finali ise Barcelona'daki Camp Nou'da oynanacak.
16: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
17: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 35 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 27 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika.
16: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
17: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 23, Ankara 27, İzmir 29, Antalya 30, Adana 33, Kayseri 31, Trabzon 24, Erzurum 26 ve Diyarbakır 35 derece.
16: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Şarkı çıkalı belki 30 yıl oldu. Ben 30 yıldır aynı şeyi savunuyorum. Bu kez gururumu demiyor orada. Gururumu diyor. Benle iddialaşan varsa buyursun gelsin.

0: Her seferinde de dinleyici yiyor abi, gururumu diyor. Abi bir ruh daha var orada ya. Gururumu. Saçma oluyor değil mi? Ama öyle diyor. Volkan geldi. Volkan, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar abi.
0: Ne haber Volkan?
1: İyi abi, seni sormalı.
0: Şarkının orasını dikkat ettin mi? Teşekkür ederim. Şarkının orasını dikkat ettin mi? Gururumu demiyor mu?
1: Etmedim ama takıntı yaptım. Bundan sonra büyük ihtimalle içeceğim abi.
0: Aşayım kardeşim, bekle.
1: Zehri saldım.
0: Bekle. Kuzu kuzu akustik. Gururumu diyor kardeşim. Yıllardır söylüyorum. Kimse benden aynı fikirde değil ya. Azıcık ileri alayım şöyle güzel kardeşim. Azıcık ileri alayım. Burası mıydı?
1: Yok abi, geldi ya.
0: Burası değil mi ya? Gururumu.
1: Abi sen diyorsan öyle ya. Dur. Çok da...
0: Gururumu diyor abi. Demiyor mu gurur?
2: Evet. Bir o kısmı tekrar alsana. Çok
0: veriyorum
2: güzel.
0: Veriyorum. Bu kez gururumu. Bak burada dört kişiyiz. İlk dur. Şevval, ben, bir de bizim Volkan. Evet, şimdi abi. Bir daha veriyorum. Gururumu. La gururumu ne? Gururumu diye bir şey olur mu? Yıllardır söylüyorum. Yok, ne alakası var? Yanlış duyuyorsun sen. Gururumu diyor orada diyor.
1: Hadi abi, sen yanlış duydun. Biz de mi yanlış duyduk?
0: Hay ağzın balyası güzel kardeşim ya. Volkan adamımsın, adamım. Vallahi adamımsın ya. Bir daha veriyorum. Hatayı bulduk ya, bir daha. Gururumu. İlknur'un kafası karıştı şu anda.
2: Bir dakika, ben öyle duymadım bu sefer.
0: Ne duydun?
2: Bir dakika, Ruh'u sayacağım. Tekrar.
0: Nasıl sayacaksın Ruh'u?
3: Ben az önce siz story atarken sözler açıldı.
0: Sözlerde gururumu diyor, yazıyor.
3: Dinledim ama gururumu...
0: Gururumu diyor ya.
3: Gururumu değil ya.
2: Bence
3: diyor,
2: iki re.
0: Arkadaşlar, İkiri sevgili dinleyenler, gururumu mu diyor, gururumu mu diyor?
3: Guru yumuşak G kullanıyor
2: bence. Evet.
0: Evet, ilk duru acile yatırmanı baktı. Kulaklar git. Yumuşak gururumu mu diyor?
3: Gururumu.
0: Dur bakayım. Aklımda geldim ister at ister öp beni ama önce dinle bak. Burası değil ki ya, yanlış yeri dinledim.
2: Biraz yerideydi.
0: Bir dakika, dur yanlış yeri. Gururumu. Abi bir dakika ya. Ben bunu YouTube'dan açıp bir X'e düşürüyorum.
2: Tamam.
0: Bir dakika, dur mantıklı. Öyle yapalım. Bir dakika, bekle. Volkan'cığım vaktin var değil mi kardeşim?
1: Var abi var, bekliyorum sıcakta, bir şey yok Antalya'nın.
0: Tamam, arada ne o kadar? Bekle, ne var ya, Allah Allah. Bekle ama
1: klimayı da kapattım, camı da kapattırdılar.
0: Klimayı kapatma, klimayı aç o kadar.
1: 30 derece sesim az geliyor diye.
0: Klimayı aç, klimayı aç oğlum, klimayı aç, deli misin? Klimayı aç, klimayı da kapattırdım. Aç klimayı, aç.
1: Yok abi, ben manyağım, bekliyorum ya. Bakalım ne kadar
0: bekliyorum. Oğlum aç klimayı, kurban olayım ben burada panik yaparım ya. Kurban olayım ya, aç ya. Evet. Aç hemen. Açtı mı klimayı?
1: Açtım abi, açtım.
0: Klimamayı. Aç klimamayı. Açtı mı klimamayı? Ha iyi. Duyayım onu bir ama, klimayı sona getir bakayım bir. Ağzıyla yaptı buradaki de. Bir yap bakayım bir.
1: Duyayım.
3: Aynısı bu arada.
2: Aynısını yap.
0: Oğlum ağzınla yapma ya Volkan. Normal yapar mısın? Açar mısın şunu Volkan'cığım?
1: Abi vallahi klima ya.
0: Yapma oğlum, normal. Bir dinleyeyim bir de.
1: Bir dakika abi.
3: Telefonu üfledi bence.
0: Telefonu üfledi ya, vallahi billahi ya. Kasırga yaptı herif ya. Evet, veriyorum. Gel bas bağrına, süzülmedin. Nereden yavaşlatıyorduk bunu kız? Şimdi bak, yavaşlatıyorum. Beraber bir karar verelim buna. Çalma hızı. Kaça düşüreyim? 0.50'ye düşüreyim mi? Kafi. Bakalım alkolik Tarkan nasıl olacak? Hazır mıyız efendim? Kafamız var ya. Dizlerimi bu kez gururumu diyormuş ya. Abi radyolara gönderdiği versiyonda öyle diyor demek ki.
2: Asla şey yapmıyorum.
0: Volkan. Abi, aynı fikirde olur musun benimle kardeşim?
1: Ben seninle sonuna kadar aynı fikirdeyim de yavaşlatınca da hala sen gururumu der gibi ya.
0: Biraz daha yavaşlatayım. İyice yavaşlatıyorum.
1: İyice yavaşlat abi, iyice.
0: Evet.

0: Burada da anlaşılmıyor ki abi. Şu
1: keşke ben değil de Tarkan bağlansaydı ya.
0: Ne güzel olurdu valla.
1: Yani.
0: Bir tık daha yavaş. Dur bir de böyle deneyelim bir de dur bakayım. Ateşe verdin yaktın da geldin ister at ister öp beni ama önce din. Burası değil ki yanlış yeri dinliyoruz yine ya. Hay Allah ya. Kuzu kuzu geldin dilince kapandım dizlerime bu kez gururumu. Yok gururumu diyor adam. Arada da yumuşak G var.
2: Evet var bu arada.
0: Vallahi var gururumu diyor.
2: Böyle bir yumuşatıyor orayı.
0: Volkan sen de var ya uydurmada birebirsin ya. İlla yayıncı bir şey dedi ya yanında olayım.
1: Ne yapayım abi ilk defa bağlanınca belki hemen hattan diye o yüzden.
0: Hattan alırım diye mi korktun?
1: Korktum abi ne yapayım. Senin sana son belli olmaz diye.
2: Ya biz neler yaptırmışız klimayı kapat camı kapat hattan düşürürüz.
0: O adamı bir de gaz odasına kapatalım. Tam olsun iyice ya. Volkancığım çok üzülürüz. Böyle bir radyo değiliz normalde ya.
1: Yok yok abi oğlum ne demek.
0: Sen sadece kurallara riayet eden 10 numara bir insansın.
1: Ya amuda falan kalk dediler dedim. O kadar da olmaz artık ya zorlamayın dedim yani. Neyi zorluyorsun?
0: Az zorlasak onu da yapardım bir şey söyleyeyim.
1: Yapardım abi. Yapardım, senin için her şey yaparım ya.
0: İnsansın ya. Ne güzel insanlar ya. Bizi dinliyormuş sevgili dinleyiciler.
2: Gerçekten.
0: Valla Volkan ya. Çalhan doğru mu?
1: Evet abi doğrudur.
0: Klasik soruyu sorayım mı soyadından dolayı yoksa sormuyorum tamam.
1: Sor abi, sor.
0: Ama onun soyadı zaten Çalhanoğlu. Çalhan evet. Değil.
1: Alakamız yok maalesef.
0: Maalesef. Sanki maalesef. Gelirinin %2'sini sana verecek. Akraba alsan ne olur?
1: Belli mi olur? Belki iyilik yapar, bir şey olur. Ya çoluğu çocuğu okutur.
0: Volkan, bu futbolcuların yıllık gelirleri söyleniyor sürekli. Şey, yıllık 5 milyon dolara falan diye. Ben her seferinde kendi yıllık gelirimi hesaplıyorum. Her seferinde. Sen yapıyor musun? Böyle bir duygu giriyor mu sana? Bana giriyor. Ulan ben yıldan...
1: Abi... O duyguya girince bana girdiği için çok da zorlamamak lazım ya.
0: Ne, anlayamadım orayı. Yani duygu sana girdiği için duygudan
1: evet,
0: çıkamıyorsun.
1: Evet. Yani çıkamıyorsun abi gerek yok.
0: Anladım.
1: Durduk yere psikolojin bozuluyor, sıfırlar çoğalıyor.
0: Bir ara ne yaptım biliyor musun? Bir ara yıllar evvel dakikada ne kazanıyorum hesaplamıştım. Reklamları hafta sonunu çıkardım.
1: Ne kazanıyorsun abi biz de kendi işimizi hesaplayalım.
0: Yıllar evvel de hiç hatırlamıyorum. Enflasyon var bilmem ne var. 2 liraya falan geliyordu 2 lira.
1: Abi sen düşün abi nasıl kazanıyorsan sen futbol olarak yazıyorsun biz de seninle yazıyoruz.
0: Ya uydurma canım öyle bir hikaye değil mi? Geri kafalı mısın peki bugünün mevzusu bu eski kafalıyım geri kafalıyım. Geri kafalı değil ya aslında doğrusu. İyi dinleyici öyle ya. Yaza yaza bana yapıştı. Eski kafalıyım çağ dışıyım falan
1: yok
0: gibi.
1: Yok abi gayet modern olduğunu düşünüyorum.
0: E niye bağlandır onu mu zaman konumuz o.
1: Değilim diye abi.
0: Ha değilim diye bağlı. Söylemek için bağlı. Ne bileyim böyle bir eski huylarım vardır. Babaanne ne özellikleri vardır.
1: Ya gelenekselciyim öyle söyleyeyim.
0: Ha hani, gelenekseldi.
1: Çok geri kafalı değilim ama gelenekselciyim.
0: Mesela, yani mesela gelenekselci mesela ne mesela?
1: Ya çok abartı açık giyinmeye karşıyım mesela.
0: Dikkatim mi yani, dağılıyor? Öyle bir şey
1: maalesef
0: mi?
1: Ya trafikteyiz araba kullanıyoruz. Antalya gibi bir yerdesin.
0: Antalya'dan maalesef. Arayıp da hakikaten. Peki başka ne var?
1: Gelenekselcilik mi abi?
0: Başka evet yani bize saysana mesela bu tamam bu eyvallah olabilir başka?
1: Yani bayramlarda örnek veriyorum hayatta tatile gitmem köye giderim. Ailemle.
0: Önce anne baba ziyareti mi peki?
1: Ya ben direkt dede anneanne babaanne neyse.
0: Abi aslında bizim gerçek olması kodlarımız. Gerekenler. Kodlarımız bunlar bizim.
1: Değil mi yani?
0: Şimdi öyle bir yere getirdiler ki bizi bu lanet olasıca sosyal medya yüzünden ve oradaki bir grup kitle tarafından öyle bir yere geldi ki bunlar ayıp ay çağ dışı falan gibi bir yere geldi. Ulan bunlar bizim asıl kodlarımız aslında, bunlar. Böyleydik zaten biz yani.
1: Normalleştirilen biziz yani aslında. Hani baktığımızda geri kafalı gibi görünüyoruz ama bence değil. Olması gereken buydukken çok farklı yere gelmeye başladı.
0: Bro doğru. Bir tane daha söylesene sevdim seni çocuk.
1: Sevdim abi.
0: Kendimi abi gördüm.
1: Valla.
0: Bir tane daha söyler misin?
1: Yani gelenekselci ya bilmiyorum ama yani hep kadınlar bu belki çok farklı bir konuya girecek.
0: Çok girme.
1: Kadın erkek eşitliyorlar ama bence kadın her zaman bir adım önde olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Biraz daha bana yaklaştın be. Çok iyiydi kardeşim be. İyi gidiyorsun.
1: Evet evet.
0: Sen kesin tabağını da sünnetliyorsun.
1: Abi dibine kadar. Hanım zaten yıkamıyor. Direkt koyuyor eski yerine.
0: Ya
1: ertesi yine aynı şeyi veriyor. Tabağı veriyor.
0: Arkadaş. Ya bakın doğrusu bu ya. Vallahi bu. Şimdi bu kadın erkek mevzusuyla alakalı böyle bir kitle var. Kadınların hiçbir şey yapmaması gerektiğiyle ilgili konuşuyorlar. Kadının yeri evidir falan gibi şeyler de bahsediyorlar falan. Kaçırdıkları çok büyük şeyler var. Biz Türk milleti olarak 1000 yıl önce devlet hükümdarı falan seçiyorduk kadınları. Yani. Hatta hanım lafının oradan geldiğini anlatmama gerek yok zaten. Biz şimdi bunları savunduğumuz zaman o kitle böyle dilleniyor, bir şeyler anlatıyor.

0: söyledim bunları. Altına imzamızı atıyoruz.
1: Teşekkürler abi.
0: Gayet de ileri kafalıymışsınız bu arada.
1: Çok çok sağ ol.
0: Volki Beyciğim. Volki dedim ama.
1: Tamam, ne demek samimiyetten.
0: Samimiyetten
1: yani.
0: Şey yaptım, kusura bakma.
1: Yok yok abi yok.
0: Peki Volkan'ın olumsuzu nedir Şevval?
2: Volkent.
0: Bravo, güzel şaka. Bak bu kızı seviyorum. Lep demeden hakikaten Çorum ya.
1: Yani nokta dışı.
0: Nokta dışı. Kötü şaka ama yakaladı. Beni yakaladı. Beni yakaladı. Peki. Çok teşekkür ederiz Volkan Beyciğim. Antalya'mıza selam ediyoruz. Ben de hanım köylü olarak.
1: Biliyorum abi. Hiç denk gelemedik ama.
0: Antalya'da. Sen nerede takılıyorsun daha çok?
1: Ya söyle... bizim ev abi döşem altında. Bayağı dışarıdayız.
0: Dışarıda nerede?
1: Döşem altını Bucak yolunda abi. Organ sahnenin olduğu yerde.
0: Ne yapıyorsun orada? He, iş yeri mi orada?
1: Yok, ev orada. Ha, ev İşim orada. O tarafta organ sahnede çalışıyor.
0: Ortak bir yer belirleyelim abi, orada belki denk gelir. Biz hep genelde kale sur dibi, kalenin oralar.
1: Kale içi.
0: Kalenin tam karşısında bir dondurmacı var ya.
1: Ya biliyorum evet.
0: Ha, hep oralarda takılıyorum.
1: İşte bir inebilirsem aşağıya ben de denk getireceğim abi seni de orada. Yakalayacağım.
0: Orada denk getireceğim ne demek? Yani. Oğlum korkutma beni ya.
1: Yanlış anlama abi.
0: Abi seni orada bir denk getireyim var ya. Hadi dondurma ısmarlayacağım sana ya.
1: Dönmeye çalışman lazım Volki deyince. Artık iş bir yere geldi.
0: Volkan'cığım senden bir şey rica edebilir miyim peki?
1: Sonuna kadar abi.
0: Şimdi bir kale var. Bu Antalya Belediyesi'nin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yoldan sahile doğru iniyorsun. Ne kalesiydi orası? Bir kale var orada, bir tane bir kale var. Denizin hemen kenarında. Hatta yeni restore edilmiş orası. Cam mekan var böyle altında. Tarihi eserler falan var.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yer.
0: Evet, neydi ya burası? Bir hanım biliyor ya. Neydi o kalenin adı neydi? Hay Allah. Antalyalılar bir yazabilir misiniz efendim? Orada bir kale var.
1: Abi kale içindeki...
0: Hıdırlık.
1: Tamam, kale içinde yalnız o. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin arkası şeyde değil. Konya altında değil.
0: Konya altında Hıdırlık mı dedim kalesi. Ben?
1: Evet abi, ben de kafamı başka bir yere çevirdim.
0: Ben Konyaaltı demedim ki.
2: Hayır demedik
0: Antalya
2: ya.
0: Büyükşehir Belediyesi binasının orada dedim yani.
1: Evet. Abi Büyükşehir Belediyesi neyse tamam abi.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi binasını geçiyorsun ya, sahile doğru gidiyorsun.
1: Tamam abi.
0: He, orada.
1: Hıdırlık Kalesi.
0: Hı-hı. Oğlum benle tartışmak istemiyormuş gibi tavırda takıl. Doğru söylüyorum burada ben. Sanki öyle değil de öyleymiş gibi yapıyor. He, aynen abi öyle öyle.
1: Saygım bozmayayım dedim abi. Tamam.
0: Hıdırlık Kalesi. Evet. Hıdırlık Kalesi'nin... Evet. Hıdırlık Kalesi'nin tepesinde bir Türk bayrağı vardı. Bundan yaklaşık işte tatilden biz ne zaman geldik Şevo?
2: İki hafta oluyor mu? Bir buçuk hafta.
0: Evet. Bir buçuk hafta, doğru söylüyorsun. Kalenin tepesinde bir bayrak vardı. Bayrak kanununa aykırı zaten. Bizde Türk milleti hassasiyetleri olarak o bayrak yıpranmıştı. Sonra ben belediyeyi aradım. Belediyeye dedim ki bu bayrak kanununa aykırı, yıpranmış, eskimiş, rengi atmış bayraklar değiştirilmelidir. Kanuna gerek yok zaten, bizim gönlümüzde o yatar. Şikayetimi oluşturdum, belediye de bana mesaj attı. Şikayetiniz alınmıştır diye. Değişip değişmediğini kontrol edemedim.
1: Ben ederim abi yarın.
0: Heh, bu görevi veriyorum sana. Tamam. O bayrağa bakar mısın be?
1: Bakarım, hatta değiştiririm abi senin için.
0: Belediyede tanıdıklar mı var?
1: Yok ama bulurum abi, giderim.
0: Kaleye bak, kendi çıkacak. Ulubatlı sen ya vallahi. Ya.
1: Sen deyince akaslar duruyor abi, ne yapayım?
0: Tamam peki.
1: Sana bu... kontrol ediyorum.
0: Tamam abi. Bize de bir fotoğrafını gönder. Veya tabii şu an ki orada olan dinleyicilerimiz varsa o bayram fotoğrafını bir yazsınlar. Güzelim bayrak tabii rüzgardan, böyle kasıtlı yapıldığını elbette düşünmüyoruz. Rüzgardan, güneşten yıpranmış, evet. Uçları evet. Böyle açılmış falan. Belediye de ilgilendi sağ olsun ama görevi Volkan Çalhan'a, Alem FM Antalya temsilcimize verdik.
1: Hemen alıyorum. Abi.
0: Volkan'ım görüşürüz, sağ ol kardeşim.
1: Görüşürüz abi, çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Valla böyle durumlarda asla aman biri aramıştır yapmıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Arayınız efendim. Bir alo. Google'a bulunduğunuz şehrin belediyesini yazdığınız zaman hemen beyaz masa çıkar, ararsınız. Orada mutlaka birileri oluyor. Telefonun başında açıyorlar. Şikayetinizi dile getirin. Yapılır yapılmaz ama siz vicdanen vatandaşlık görevinizi yerine getiririz efendim. Özellikle bu bayrak konusunda. Böyle bazı bayrakları görüyorum. Ülkemizde biliyorsunuz rüzgar alan bir coğrafya. Mesela Çanakkale tarafında da rüzgarların dinmesini beklerler bayrak değişimi için falan. Bayrak bizim için çok kıymetli. Şükürler olsun ki nereye kafamızı çevirsek bir tepede mutlaka bir Türk, evet, bayrağı, bir şey var. Bu huyumuz da güzel.
2: Ve böyle bir zorunluluğumuz olmamasına rağmen böyle
0: var
2: olması.
0: Yani. Evet, gelen turistleri buna şaşırıyorlar biliyorsunuz. Bu ne ya, her yerde bayrak var ne oluyor falan diye. Anlamazlar, bilmezler onu.
2: Hayırdır, bir kutlama mı var diyorlar.
0: Evet, öyle zannediyorlar Allah'ın cahilleri. Ay, bayram varmış atın diyoruz. Bayram Bey.
3: Merhaba Fatih Bey.
0: Ya Bayram, sayın doktor. Oğlum doktoru niye bekletiyorsunuz ya?
2: Kaç Bayram göz Bey. Yaptım da görmedim.
0: Çok özür dilerim. Kaş gözü ben bana yapıyorsun üstündeki.

0: yakışmış zannettim. Bayram Bey çok özür dileriz, beklettik
1: efendim. Estağfurullah.
0: Adam bir de aile hekimiyor.
2: Lazım olur şimdi.
0: Neredesiniz? Afyon. Nerede lazım olacak?
2: Olmaz.
0: Sayın doktor nasılsınız efendim? İyi misiniz?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Vallahi ne yapalım be, ekmeğimizdeyiz Bayram Bey.
1: Kolay gelsin. Keyifle dinliyoruz.
0: Kaçtırıyoruz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Mesai bitti mi Bayram Beyciğim?
1: Evet, saat 7.30. 5.30'da bitiyor mesaimiz.
0: Daha eve gitmediniz mi?
1: Gittik.
0: Sarmadı.
1: Başka bir şey vardı.
0: Öyle tonladı değil mi? Gittik, baktım hanım çok sıkıcı. Dedim ben bir sokağa çıkayım falan.
1: Yok yok.
0: Peki evde eğleniyor musunuz? Böyle bir soru sorsam ilişkiniz zora düşer mi? Bilmiyorum. Evde eğleniyor musunuz?
1: Çok eğleniriz. Bizim evde her gün şamata.
0: Nasıl? Ne oluyor mesela? Biraz özelinize girdim ama. Nasıl şamata? Bize de önerir misiniz efendim? Doktor tavsiyesi.
1: Çocuğunuz olacak.
0: Ha, çocukla beraber. Ben yengeyle dedim mesela.
2: Saklanma çocuğu.
0: Biz evde bu arada hanımla şey yapıyoruz. Duvara yapışan toplar var ya. Yapışıyor böyle. Anladın mı? Evet. Slime değil ya. O diğer var ya. Ondan aldık. Ondan oynuyoruz.
2: Yapışkanlı top.
0: Yapışkanlı topa. Ondan aldık. Ondan oynuyoruz evde can sıkıntısında.
1: Çok iyi. Biz de basket atıyoruz.
0: Basket mi?
1: Çocuk
0: yokken.
1: Aynen.
0: Bayram Bey, bunu bir doktor tavsiyesi alabilir miyim efendim? Çiftlere tabii, tabii. Tavsiye olarak basket atın evde.
1: Lazım, aynen.
0: Eyvallah, güzel. Bu güzel bir şey ya. Evde insan gerçekten bir yerde sıkılabilir. O evde oyun oynanabilir değil mi efendim?
1: Tabii canım, aynen.
0: O kadar yılmış ki Bayram Hocam. Aynen aynen. Öyle dedi. Tabii tabii. Peki Bayram Beyciğim, eski kafalı mısınız? Bugünün mevzusu o. Ben biraz eski kafalıyım diyor musunuz?
1: Ya eski kafalı değilim ama bazı değişimlere karşıyım yani. Hani çok her şeyin değişmesini istemiyorum.
0: İstemiyorsunuz. Hmm. Aynen. Stetoskopa devam olsun.
1: Günümüze uygun da düşünmek lazım yani.
0: Evet. Peki mesela doktorlukta da mesleğinizde de mi eski kafalısınız? Bir yenilik geldi mesela. İşte ben bunu kullanmayacağım falan. Aspirinden devam falan. Var mı böyle bir şey var
1: yok
0: mı?
1: Yok ya, yani yeni şeyleri değerlendirmek lazım. Mesela yapay zekayı değerlendirmek lazım tıpta da.
0: Hocam çaktırmadan böyle hasta şikayetini anlatırken çaktırmadan ChatGPT'ye yazıp yaptınız mı bunu hiç? hadi birbirimizi kandırmayalım. Biz bizeyiz ya.
1: Olmadı ama öğrenciyken yaptık yani, hocaların yanındayken falan.
0: Yok yok, ben şu anda diyorum meslek hayatınızda. Şu anda mesela doktor hasta geldi, anlattı, oram ağrıyor, buram ağrıyor, buram ağrırken buram seyiriyor, bilmem ne oluyor. Gece uyanıyorum, terleme var. Çözemedin abi. Hastaya dedin ki işitemedim, bir de anlatır mısınız dedi. Onu ChatGPT'ye yazdın.
1: Ya öyle bir şey olmadı. Şimdi şey yapmayayım. Ama tabii aradan çıkamadığımız farklı mevzularda da üst hastanelere öneriyoruz. Oralardan görüş istiyoruz yani.
0: Üst hastane şey
1: ya
0: mi?
1: Mesela ben sağlık ocağında çalışıyorum. Hmm. Aile sağlığı merkezinde. Devlet hastanesi olabilir, üniversite hastanesi olabilir.
0: Sen üniversiteye git diyorsunuz.
1: Ha. Evet, aynen öyle.
0: Şimdi insanlar biliyorsunuz. Artık şikayetlerini Google'a yazıyordu önceden. Şimdi yapay zekayı yazıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Şimdi canlı yayında sizinle beraber bunu yapacağız. Tamam mı? Bana bir şikayet listesi oluşturur musunuz? Böyle 5-6 şikayet ama çözümünü de bilin. Yani şundan dolayıdır. Bakalım ChatGPT aynı cevap verecek mi sayın hocam? Uygun mu?
1: Tamam.
0: Hadi olur, yapalım. Peki. Yapalım. Siz şimdi bana söyleyin. Ben şu klavyeyi yanıma alayım. Bir saniye şöyle alayım. Heh. Şimdi hocam bana şikayetler manzumesi söyleyin. Ben de buraya yazayım. Buyurun.
1: Sırtım ağrıyor. Çok.
0: Sırtım ağrıyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Aniden başladı.
0: Aniden başladı.
1: Onun yanında sol kolum da ağrımaya başladı.
0: Sol kolum da ağrımaya başladı.
1: Karın bölgemde de bir ağrı hissediyorum.
0: Karın değil mi?
1: Evet, karın.
0: Abi biz niye sesli yapmıyoruz ki bunu yazıyoruz? Bir dakika dur, sesli yapalım ya. Bir saniye dur hocam. Sesli yapalım. Bir dakika. Şöyle mi yapıyorduk? Beni duyuyor musun? Yok, bu değil. Bu değil, pardon. Bir saniye. Bir dakika. Şevo, bunu nasıl yapıyorduk ya?
2: Dikteyi etkinleştirdim.
0: Dikteyi mi etkin? Dikte ne?
2: Dinleyecek.
0: Şu mu? De. Yok, bu da değil. Hocam sizi bekletiyorum ama siz de bizi bekletiyorsunuz. Lazım. Bir dakika. Kız, bunu niye yapamadım ben ya? Cahillikte gerçekten bir
2: böyle
0: numara.
2: Böyle ses amblemi gibi bir şey var mı?
0: Kız, o kadar cahil miyim ben? Allah Allah. Bir dakika.

0: Ha buldum hocam, buldum.
1: Evet.
0: Beni duyuyor musun?
2: Evet duyuyorum.
0: Şimdi hattın diğer ucunda bir hastam var, şikayetlerini anlatacak. Bir dinle bakalım, ne şikayeti var bu hastamızın?
2: Tamam dinliyorum.
1: Ani başlayan bir sırt ağrım var. Ve
2: anladım,
1: aynı zamanda karnım da ağrıyor. Sol koluma da vuruyor ağrı. Ara sıra da göğsüm sıkışıyor.
2: Tamam. Dinledim. Anlattıkların ciddi. Lütfen. Bir saniye. Bu tabuyu ciddiye almak lazım. Bu belirtiler kalp krizi gibi acil durumlarla uyumlu olabilir. Lütfen şimdi 112'yi ara. Kişiyi kendi aracıyla göndermeyin, oturur vaziyette dinlendirin ve yalnız bırakmayın. Belirtiler geçse bile beklemeyin. Eğer bilinç kaybı ya da nefes alamama olursa 112'nin yönlendirmesiyle temelleşen desteği uygulayın.
0: Aa, ya, güzel değil mi? Doğru doğru söyledi. Bunu yalnız ben de biliyordum hocam. Bunu herkes bilir ya. Siz de anlatırken ben anladım direkt. Aa dedi, bu kalp krizi dedim ya.
1: Ama böyle yapmak lazım.
0: Yel girmiş yani değil mi? Yel girmiş. Yel girmesi.
1: Yel, yel girmiş olsun ama yine de dediğin dikkate almak lazım.
0: Evet. Vücuda bir şey girdi mi doktora gireyim. Gidin.
3: Peki bacakta şişme yok ama ağrı varsa?
0: Onu muayeneye gideceksin. Muayenehaneye gideceksin.
3: Bu arada Şevval'in gerçekten öyle bir rahatsızlığı var.
1: Kas,
0: ne var?
1: Kas ağrısı olabilir ya.
3: Kas ağrısı mı?
1: Evet, sağ yorgunluktan. Aktiviteden dolayı olabilir.
0: Hocam, hocam iyice uyudunuz be. Yemin ediyorum. Şöyle başladı bak. Kas ağrısı olabilir ya. Onu yorgunluk
3: geçer.
0: Uzan geçer gibi oldu. Hocam çok şahane bir insansınız gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ama arada bir eve de gidin tabii. Sürekli dışarıdan. Size sticker gönderiyorum. Lütfen kabul edin. Olun, belki muayenehanenizde bizi size hatırlatacak bir iki obje olsun isteriz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Canımız ciğerimiz, hocamız Bayram Kurt, Afyon'un en tatlı aile hekimi çocuklar. Alkışlamıyor muyuz? He, arka taraf.

0: Bizim Mustafa Hoca hemen yazdı. Ben gelince hepinize bakacağım. Canım Mustafa Hocam, çok özledim onu ya. Böyle yanaklarını sıkmak istediğin doktor olur mu insanın? Benim var işte bak Mustafa Hoca ya. Böyle yanaklarını sıkırıp burnunun ısırası mı geliyor?
1: Sevgiden.
0: Vallahi billahi ya. Mustafa Hocam benim. Şimdi araya gideceğiz. Dün bulduğumuz bir bölüm var, onu yapacağız. Vallahi dün bulduk bu bölümü. Taklit köşesi sevgili dinleyiciler. Ama öyle zannettiğiniz gibi taklit değil. Mesela 47 yıllık sandalye taklidi falan. Öyle şeyler istiyoruz. WhatsApp'tan taklitte iyiyimdir. Ara beni gibi şeyler yazarsanız bizim Şevo sizi dahil eder. Tabii yayını dinleyicilerimize aldıktan sonra bu taklitleri yani 3'te 3 yapanı
1: evet.
0: Sticker'la uğurluyoruz.
1: Evet.
0: Mevzumuz bu. Taklit ama bak ben onu yapamam bunu yapamam falan. Yekten yapacak dinleyici arıyoruz. Böyle medeni cesareti tavan yapmış dinleyici arıyoruz. 536-901-8902. Türlü şeyler yaptıracağız. Bak yine altını çiziyorum. Atıyorum. İşte 4 yıldır uyuyan yeni uyanmış ayı taklidi falan gibi. Ya da işte karnı arayan arı.
1: Arı mesela. Bal bulmuş arı.
0: Karnı arayan arı da güzelmiş yalnız ha. falan gibi. Kısa bir ara aradan sonra buradayız.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: TCF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç

0: finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2.

0: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Abdullah II. Doğru mudur? Doğru.
1: Abdullah efendim Bey. Merhabalar.
0: Merhabalar efendim, iyi akşamlar diliyoruz Abdullah Beyciğim.
1: Nasılsınız? Şöyle bir düzeltmek istiyorum Fatih Bey. Ben Rıfat Kantara. Abdullah Bey onun telefonunu aradık. Araç kullanıyorduk. Aracı şimdi müsait bir tarafa çektik. Ama 49 yaşında olan, sizin bahsettiğiniz gibi 40 yıllık sandalye gibi düşünen, konuşan kişi ben olacağım inşallah.
0: Ne güzel bir girişti be. Vallahi bile. Elimde şilt olsa veririm, biliyor musun? Öyle güzel bir giriş. Şey gibi oldu yani. Sayın Valim. Sayın Kuvvet Komutanlarım. Değerli halkımız. Güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Yanınıza bir de Ahmet Bey geldi. Ahmet Bey, güzel bir giriş bekliyoruz.
2: Merhabalar efendim. İyi akşamlar efendim.
0: Ya böyle de olur da yani, diğeri daha bir şeydi sanki.
3: O çok havalıydı.
0: Daha böyle değil mi? Şey havalıydı yani. Ahmet Bey neredeyiz?
2: Neredeyiz? Bağcılar'dayız abi.
0: Afiyet olsun, bir şey içiyoruz galiba.
2: Yo, ne münasebet.
0: İyi, tamam peki. Şimdi türlü taklitler isteyeceğiz efendim. En iyi performansı buradaki kızlarımızın takdirine sunacağım. Yaptı, yapamadı vesaire. 3-3 yapacağız bunu babalar. Abdullah Bey, tamam. Ve Ahmet Bey, iki şahane insan. Şimdi
1: pardon, düzeltmek isterim. Abdullah Bey değil, Rıfat Bey.
0: Rıfat. Şey var, onu düzelt, ben çünkü her seferinde yanlış söyleyeceğim. Rıfat diye bunu şey yaparsa, Rıfat abimiz, özür dileriz.
1: Benim muhakkak kazanmam lazım. Yeni araba aldım ki arabamda hiç sticker'ım yok. Bir Alim FM sticker'ı iyi gider diye düşünüyorum.
0: Bir de üstüne bir depo yakıt mı be? Ha?
1: Yok, Rıfat abi. Elektrikli, teşekkürler.
0: Ha, elektrikli. Anladım. Tamam. Uzun menzil mi? Onu da sorayım bari.
1: Yok abi ya. Kısa menzil aldık. Paramız bu kadar etti.
0: Peki. Hazırsanız başlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, sizler de önerilerinizi bize WhatsApp'tan yazınız. İlk taklit önerimiz Şevval'den geliyor.
3: Bence
0: önerim.
3: Yağsız, yağlanmamış, gıcırdayan kapı.
0: Kapı taklidini istiyoruz. Önce Rıfat abiden isteyelim. Ahmet Bey'den başka bir şey isteyeceğiz. Buyurun Rıfat abiciğim. Bir yağlanmamış kapı sesi istiyoruz.
1: Bu ama köy kapısı.
0: Ne kapısı?
1: Köy kapısı. Daha eski. Ondan ses böyle garip geldi size.
0: Köy kapısı dedin, oradan kanatlı da kullanıyoruz. Bence oldu diyorum kızlar. Ne diyorsunuz?
3: Oldu.
0: Bence de oldu. İki olduğuyla. İki de iki. Şey, bir de bir. Pardon. Ahmet Bey hazır mıyız?
2: Evet efendim, buyurunuz.
0: Öneriniz ilk Nur'dan, ilk senden mi geliyor?
3: Bende bir tane daha var.
0: Hadi gel.
3: Ağzında lokma varken konuşmaya çalışan birini yap.
0: Tamam Ahmet Bey, buyurun efendim. Ağzınızda lokma.
2: Ben zaten sıkıntı yok da. Onların aldıklarımdan eskiye yönelik konuşabiliriz yani. Sıkıntı yok abi.
0: Devam. Şu an taklitte sevgili izleyiciler. Ne anlatıyor la bu adam demeyin yani. Taklitte şu an. Şu an taklitte.
2: Abi sen dedikten sonra ben bazen direkt başladım. Kümüyle diğer lokmayı aldım mesela. Sen onu diğer kadar.
0: Güzeldi.
3: Çok iyi.
0: Ne diyorsunuz? Bence de oldu. Bravo. Güzeldi. Peki bir sıradaki de benden gelsin. Hazır mıyız? Rıfat Beyciğim.
2: Evet.
0: Diskler bitmiş, fren balata sesi efendim. Diskler bitmiş ama.
1: Şey ama diskler bitmiş ve kırılmış olsun mu balata?
0: Kırılmış olsun. Rıfat abi kırılmış olsun. Buyurun evet. Abi kedi oldu bu. Aynısı oldu Rıfat abi. Kedi gibi.
1: Ama arkadan kırılıyor ya balata. İçte kalıyor diskin içinde.
0: Yok abi. 96 model. Bak 96 model. Station wagon bir arabanın istiyoruz efendim. Diskler bitmiş, ötüyor artık. Taklitte şu anda. Fena değildi bence. Ne diyorsunuz kızlar?
3: Bence olmadı abi.
0: Olmadı diyor.
3: Ben de çok beğenemedim.
0: Abi 3 hayırlısı. Rıfat abi bunu olmadı, bu olmadı ya. Rıfat abi bu olmadı.
1: Şansımız ne yapalım?
0: 2'de 1 diyelim, 2'de 1. Ahmet Bey hazır mısınız?
2: Evet.
0: Evet geliyor. Deniz anası taklidi istiyoruz sizden Ahmet Bey, buyurun. Bu muydu?
2: Sen hiç ömründe deniz anası sesi duydun mu abi?
0: Duydum. Yapayım mı?
3: Deniz.
0: Deniz gel oğlum. Deniz gel kızım. Maalesef oldu mu kızlar?
4: Olmadı maalesef.
3: Olmadı,
0: olmadı
3: ya.
0: Bence de olmadı. Siz de Rıfat Bey gibi 2'de 1 oldu. Bakalım kim kazanacak? Son taklitte sıra efendim. Hazırsanız geliyor. Şey var buyur.
3: Dişçi de biri koltuğa oturdu, dişçi konuşturmaya çalışıyor. Onun da ağzında konuşamıyor.
0: Rıfat abi dişini çekiyorlar. Dişini çekiyorlar. Anladım. O sırada askerlik anlarını anlat. Dişin çekilirken ki taklit. Evet buyur. Tamam çık rolden çık. Rıfat abi çok iyiydi. 3'te 2 diyorum.
4: İnanılmaz
0: çok iyiydi. Çok iyi performansa kadar. Ahmet abi hazır mısın?
5: Evet efendim buyurunuz.
0: Ya çok zor şeyler yazıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Leblebi tozuyla un kurabiyesini aynı anda yerken konuşmaya çalışan bir yuar. Bunu nasıl yapsın adam ya? Bu olmaz ya.
4: Birazcık da şey olmasın mı? Betimleyecekleri bir şey olsun. Mesela kışlık montun cebinde kalan unutulmuş para. Bunu nasıl yapabilir?
0: Evet, İlknur da bugün aramızdaydı sevgili dinleyiciler.
4: Ya bunu yapabilir ya, bence.
0: Hayır abi, bu zor oldu.
4: Hissini versin bize.
0: Ya bu çok zor. Bunu ben bile yapamam.
3: Şöyle yapsın o zaman. Bahar alerjisi tutmuş. Burnu akıyor.
0: Güzel. Bak bu kızın kafası çalışıyor. Sen yarın da gel. Ahmet.
2: Şimdi alerjik astım var.
0: Konuya hakimim diyor.
2: Telefonu verebilirim sonuçta, hiç taklit yapmayacağım.
0: Hayır, senden istiyoruz. Hapşuruk tutmuş seni. Tamam mı? Hapşuruk tutmuş. Kasadaki kızla konuşuyorsun. Nakitin yok. Kredi kartı geçerli mi gibi şeyler söylüyorsun. Evet sendeyiz.
2: Bizim şeyden yapamaz. Bunu pardon.
0: Oğlum resmen cama yeşil bir şey yapıştı ya. Öyle bir
4: çok ulaştı bana şu an.
0: Bana da geçti. Bence oldu. Bence iki performansı çok iyiydi.
4: Çok
0: ama
4: iyiydi.
0: Rıfat abinin neydi en son yaptığı?
3: Dişçi.
0: Rıfat abi.
2: Kemal benden yana abi. Kabul etmiyorum bak, Allah söyletti. Buyur abi.
0: Abiler ikinize de sticker gönderiyoruz. Keşke tişörtüm olsa tişört gönderirdim. İki muazzam performanstı bu arada.
2: Eyvallah, teşekkür ederiz abi. Benim arabamı atsın inşallah. Modum düştü ama.
0: Kimin modu düştü anlamadım.
2: Ben Ahmet abi.
0: Neyin modun düştü?
2: Deniz anasından sonra ben o tufaya nasıl geldim diye biraz modum
0: düştü. Abi onu yakalaman lazım da neyse geçti artık. Ama sticker kazandınız zaten babalar. Çok teşekkür ederim.

0: Eyvallah kral, sağ ol.
1: Rıfat abi Kocaeli'den aradı memleketimden. Hemen Kocaeli'den arayanlara sorduğumuz soruyu soralım. Kocaeli'nin neresi Rıfat abicim?
0: Gölcük.
1: Oo, severiz.
0: Yıkık kentli.
1: Donanmanın oradan mı?
0: Evet.
1: Eyvallah, selam ederiz Gölcüğümüze. Ahmet de İstanbul'dan arıyor. Kendisi bir mimardı. Bizi kırdı geçirdi. Bu arada Rıfat abi emekli tiyatrocu, doğru mu?
0: Yani emekli birisiyim ama tiyatroya devam ediyorum.
1: Nerede abi? Kocaeli'de nerede tiyatro yapıyorsunuz?
0: Kocaeli Gölcük menşeliyiz ama yani %70'i İstanbul ve ülke içinde gezen bir tiyatro ekibi düşün.
1: Abi ne olur gösterileriniz olursa bize yaz. İnşallah bize mesajı görürüz. Biz de buradan duyuralım. Şevval'e hatta bilgi ver, biz buradan sizin bedava reklamınızı yapalım. Zevkli.
0: Mesela ne taraftaydınız efendim siz? Tam olarak mevki İstanbul'da.
1: Normal ara ya, illa gelmene gerek yok. Halkalı'dayız. Hayır, ama. Halkalı'dayız.
0: Yok, gelmek için değil. Size yakın olan bir tarafı davet edeyim diye düşündüm.
1: Aa, çok teşekkür ederiz efendim. İnşallah zevkle yazın ama duyuruyu da biz buradan yapmak isteriz tabii. Dinleyicilerimiz belki izlemek isterler siz diye söyledim.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Eyvallah. Alkışlarla uğurluyoruz. Rıfat abi ve Ahmet Erol. Görüşürüz. Kısa bir ara, aradan sonra final.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Reklam.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
6: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
10: Yalan söylüyorsun. Programın sonuna geldik. Bitiriyoruz efendim. Ekru Şef Hattı'nın yürücünde mi? Ekru Hanım iyi akşamlar diliyoruz.
11: İyi akşamlar.
10: Saygılar saygılar.

0: Sevgili dinleyiciler, uzun zamandır yayın bitiyor, eve gidiyoruz, yemeğe gidiyorum, acıktım falan dedim. Sonra dinleyiciler dedi ki, abi ne yiyeceksiniz, akşam yemekte ne var falan. Oğlum ben niye anlatıyorum, yengeni söylesin dedik. Hatta böylelikle yarın ne pişireceğim derdine de son vermiş olduk. Bazı hanımlar teşekkür ediyor, sağ olun diyor, iyi oldu diyor, ertesi gün yemeğimiz çıktı diyor. Bakalım bugün evde hangi sürpriz, hangi ot beni bekliyor. Bugün de ot yiyeceğiz belli ki. Hanım akşam ne var?
1: Valla bugün şaşırtıyorum seni. Bugün ot yok ama iki yemeğimizden biri memleketimden tabii ki.
0: Bu cool tavrınız nedir peki böyle valla bu
1: akşam? Çok güzel oldu.
0: Çok fazla şey izliyorsun. Neydi o bizim MasterChef'teki kilolu uzun boy?
2: Somer Şef
0: izliyoruz. O da öyle ya.
2: Evet.
0: Çok havalı, çok seviyorum. Ne yiyoruz hanım?
1: Bugün gülüklü çorba ve cimcik aşı.
0: Gülüklü çorba mı?
2: Ne?
1: Evet.
0: Böyle bir yemek yok değil mi? Şu an bizi mi yiyorsun?
1: Yok tabii ki de var. Gülüklü çorba, hatta hülüklü de derler. Ya bu coğrafi işaretli yahu.
0: Varmış hakikaten.
2: Evet.
0: Ama gülüklü yazıyor. Gülüklü ya. De var.
1: Hı-hı. Ya bu şeyden geliyor. Şimdi bizim orada bir şeyin çekirdeğine böyle küçüğüne gilik derler. Gilik gülük.
0: Ha, gilikli.
1: Oradan, içinde de köfte var. O oradan geliyor.
0: İknur'cum duymuş muydun?
2: Hayır ama eminim ki çok güzel.
0: Benim ten rengim niye soldu zannediyorsun? Böyle garip garip yemek. Gilikli.
2: Gilikli
0: çorba.
2: Ama şimdi görsellerine bakıyoruz, çok güzel.
0: Göresel Alanya düğün çorbasıymış efendim. Hı-hı. Peki diğeri neydi?
1: Cimcik aşı.
0: Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına ya.
2: Zeli
0: ya, yok mu normal cimcik yemek ya?
1: Ya bu çok basit. Hani sizin
0: abi ben anamın evine döneceğim ya. Vallahi bu nedir ya?
1: Canım, anamın evinde satar mantısı yiyoruz ya. Onun böyle katlanmış hali.
0: Cimcik aşı.
1: Boş.
2: Bu güzeldir bu arada.
0: Sen biliyor musun cimcik aşı?
2: Görselleri güzel. Benzerini annem yapıyor ama adı cimcik aşı değil.
0: Kütahya yöresine ait sadece belli bir kabilenin yediği. İçinde kıyma bulunmayan, hamurun elle cimciklenerek şekillendirilmesiyle çok tatlıymış hakikaten. Evet, bir ihtiyaç sahibi varsa bu akşam bize yemeğe gelebilir. Ben dışarıdan söyleyeceğim. Hanım çok teşekkür ediyorum. İnşallah olmuştur.
1: Bekliyorum. Harika oldu. İyi akşamlar.
0: Sevgili dinleyiciler, yemeklerle ilgili fikirlerimi Instagram Fatih Yıldırım com.tr hesabından paylaşacağım. Avukatımı da arayacağım. Çok öpüyorum Ekru Şef.
1: Öptüm, bekliyorum.
0: Bye. Kızlar size teşekkür ederim. İktur,
2: rica ederiz, değil mi? Rica ederiz.
0: Sevgili dinleyiciler, var olun. Uğur'daki kampanya devam ediyor bu arada. Peşin fiyatına 9 ay veren taksit fırsatı. Anlaşmalı bankaların kredi kartlarında geçerli. Ay sonuna kadar geçerli bu özel kampanya. Hem ev tipi hem de ticari ürünlerde şahane bir kampanya var. Uğur Derin Dondurucu'dan kaçırılmayacak bir fırsat efendim. Ayağınıza kadar geldi. Bu ay sonuna kadar geçerli 9 ay veren taksit fırsatı var. Kaçırmayınız efendim. 9 ay. Bugün 9 taksitle neyi alıyorsunuz? Neredeyse hiçbir şey.
2: Su bile alamazsın.
0: Kalmadı yani. Ben gider ama yarın sabah tekrar burada olmak için elimizden geleni yapacağız. Kızlara tekrar teşekkür ederim ve dinleyicilerimize. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
4: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
5: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. Reklam.
6: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

Emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
2: Saat 20. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
2: Yeni saatte de
9: tüm zamanların
2: en iyileri için.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.

0: İzmir'in bir tatlısı vardı, neydi? Şambali.
1: Ha, evet.
0: Şambali miydi?
1: Var İzmir'de.
0: İzmir miydi? Tabii,
1: başta İzmir'e özel bir tatlıdır. Birçok Anadolu şeyinde de var ama İzmir özel.
0: Şambali, evet, İzmir demiştim ben.
1: Evet,
0: Şambali.
1: Evet, onun evet.
0: Ama emin olalım, dinleyicilerimize soralım. Ben emin değilim.
1: Ha, şarkısı da var bunun. Tatlı yazılmış.
0: Ha, tatlı şarkısı.
1: Tatlı yazılmış. İlk İngilizce şarkıdır. Yabancı şarkı. Şambali Elsiz Lava.
0: Oğlum, Samba Elsiz
1: Lava. Hayır, o İngiliz olduğu için aksanı değişik.

saat 21. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

Bunlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 15 Eylül yıl 2026 günlerden Salı sevgili dinleyenler. Ha buraya Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında başlar. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilye isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili arkadaşlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz'de...
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Hemen 22 mesajına bakıyoruz. Bir saniye.
1: İlk 22 mesajı.
0: Evet, hemen ilk 22 mesajına hemen bakıyoruz. Bir dakika, bakamıyoruz ya, nerede ki? Bir dakika dur. Hah, tamam. Bugünkü yayın ertelenen ama sesi çıkmayan narin parmaklı kadınlara gelsin. Ertelenen ama sesi çıkmayan narin parmaklı kadınlara armağan edebiliyor muyuz yayını?
1: Edebiliyoruz.
0: Kontrole lüzum yok değil mi ya? Bunu, daha önce bunu ertelenen ama sesi çıkmayan mesela narin burunlu kadınlara daha önce armağan ettik. Ama parmaklılara etmedik yani. Evet. O zaman bu geceki yayın ertelenen ama sesi çıkmayan narin parmaklı kadınlara geliyor sevgili dinleyenler. Bu geceki yayın.

0: 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası, 536 901 8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Ha buraya Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp ve mevzu başlar. Günün konusu ne olsun diye bakayım, vaktimiz var mı? Hüseyin'e soracağım ama yani 15 dakikamız var mı harcayacak?
1: Ya şey,
0: var. Buyur Hüseyin.
1: Şey geldi aklıma, böyle yapay zekaya her şeyi yaptırıyoruz ya. Şu ana kadar yapay zekaya en ilginç neyi yaptırdınız?
0: Yapay zekaya ne yaptırdınız?
1: Ne yaptırdınız?
0: Tamam. Onu sor. Tamam, başlangıçta çocuk erkek çocuğudur, canı çekmiş, soralım.

0: 0536-901-8902. Yapay zekaya ne yaptırdınız? En değişik şey yaptırana canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü ve yanında bir koli Sarıyer Kola hediye sevgili dinleyenler. Sarıyer Kola ve milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Ertelenen ama sesi çıkmayan narin parmaklı kadınların yayını başlıyor değerli dinleyenler. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Ne yaptırdın yapay zekaya en değişik?
1: Kendimi analiz ettirdim.
0: Ne diye? Onu bana sorman yeterli Hüseyin, yapay zekayı. Ben sana anlatayım.
1: Ben yani. Sen biliyorsun zaten. Ben yapay zeka ne diyecek bakalım. Yapay
0: ama ona da o hiç tanımadığı bir Hüseyin Koyuncu'yu nasıl analiz etsin? O da bir şey, bir bilgi de, bir doneler vermedin mi elemana? Ya,
1: hani ne kadar kullanmaya başladığımız süredir böyle bir sürekli soru soruyoruz, bir şeyler yaptırıyoruz ya. O bizi artık oradan bir analiz ediyor.
0: Anladım, peki.
1: Kimliğimizi açık etmişiz aslında.
0: İyi geceler sana. Hayrat yaptırdım. Hayrat.
1: Nereye?
0: Ne bileyim, bilmiyorum. Evet, dur bakalım şuradan. Benim eşim kedime Instagram hesabı açıp nasıl influencer olur onu yaptırıyor hala. Yanımda bu arada çok selam var hepinize. Kedinin mi eşinizin mi efendim? Hangisinin? Dur bir dakika, arayalım. Kediye Instagram hesabı açmışlar. Yıllar önce arkadaşım da köpeğine Facebook hesabı açmıştı ama o zaman Instagram falan yoktu. Yani.
1: İş yapar ama bak.
0: Oğlum ne hesapla? Sincap var lan, sincap. Alo, merhaba.
2: Dakika. Alo.
0: Olur. Alo.
2: Alo abi.
0: Alo abi, merhaba, nasılsınız?
2: Sağ ol abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim abi, sağ ol onun. Lanet olsun adamım. Neredensin?
2: Abi İstanbul'dayız.
0: Güzel. Eşiniz yanınızda mı?
2: Yanımda abi.
0: Bir alabilir miyim acaba?
2: Tabii, buyurun.
3: Alo. Tamam.
0: Alo, merhaba hanımefendi.
3: Merhaba.
0: Kedinize Instagram hesabı açmışsınız.
3: Evet, influencer yapacağım onu.
0: Onlar da can, onlar da can tabii ki. Lazım.
3: Tabii ki. Latte Aygün.
0: İnfluzur yapacaksınız onu.
3: Evet, biz Aygün söylediniz, o da Latte Aygün.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Ablacığım, yani zaten olanlardan daha iyi olur bence.
3: Bence de.
0: Ama mesela şimdi atıyorum, ne bileyim, şampuan reklamı falan gelirse nasıl olacak?
3: Yani bilemiyorum, onu o kadar düşünmedim detaylı ya.
0: Ama düşünmen lazım işte, bu patlayanlar ondan, hiç yarını düşünmeden sadece bugün para kazanayım diye açılıyor hesaplar. Ondan sonra yarın yok. Yani,
3: bizim yavrumuz şu an sadece mama yemekle mükellef, başka bir şey.
0: Anladım. Ne kadarlık yavru?
3: 3 aylık.
0: 3 aylık daha.
3: Evet.
0: Kediye diyorsun Instagram hesabı açtım diyorsun kediye. Ne yapıyorsun mesela?
3: Evet. Sizi de ekleyebilirim hemen. Latte Aygün. Latte Aygün yazıyor.
0: Tamam, Latte. Mesela ne tarz videolar paylaşıyorsunuz? Ben bakacağım hemen ya. Bir saniye ya. Dur bir dakika.
3: Yani.
0: Bir dakika, bir saniye, dur bir saniye, dur bakalım. Evet. Latte çocuğun adı galiba, doğru mudur?
3: Evet, doğru. Gri ama Latte o.
0: Tamam, Latte. Aygün, doğru mu?
3: Evet.
0: Anladım. Hiç gönderi yok.
3: Yok, daha dün açtık. Bismillah da yani.
0: Daha ama böyle olmaz bir şey. Buradaki bu kedi sizin kendi orijinal 3 aylık bu kedi bu mu?
3: Evet.
0: Abla, bu kedi senden benden yaşlı, bunun neyi 3 ayı ya?
3: Bu,
0: yani bu Allah aşkına kediye bak, puma gibi olmuş diyor ki 3 aylık diyor.
3: Çok masum, bir yandan da mafya gibi duruyor değil mi?
0: Ablacığım, kedi değil ki bu, kaya puması olmuş, kaya puması. Bu böyle bir şey yok, bunun var ya, bunun kendine ait çetesi vardır bunun.
3: Ya çok fena, sen bir de eşimi gör, eşime çekmiş herhalde.
0: Ya ben zaten hayvan sahiplerinden... Bir tanesi ama bizimki hiçbir numarası yok, öyle dümdüz kedi falan dedi, hiç var. Ay benim kedim çok ve ay var ya, bir güzel bir güzel. Ay bir şöyle, ay bir böyle, ay bir şöyle diye. Kedi ya işte, kedi işte, yatıyordu kedi yani.
3: Ya ama işte bak, öyle düşünmeyin, alt tarafı bir kedi değil, lütfen rica ediyorum.
0: Ablacığım, hiç düşünmesem daha mı iyi, en azından bir şey düşünüyorum yani ben.
3: Tamam, düşün ama alt tarafı.
0: Gitti. Alo. Gitti ya, sesiniz gitti, sesiniz
1: ama
0: gitti.
1: Ama bir anda gitti.
0: Evet, geldi şimdi. Alo, burada mısınız?
1: Oldu.
0: Tamam. Bu kediye nereden çöktünüz efendim? Bunu ben sizin gibi birinin yani bir yerden aldığını düşünmüyorum. Nereden sahiplendiniz?
3: Emirgan'da bu zengin muhitleri var ya, gittik oradan çaldık.
0: Tövbe yarabbim, ciddi misin?
3: Yok ya, sahiplendik dedim. Parasını patladık, aldık.
0: Ya bir şey söyleyeyim. İnşallah bunun lincini biz yemeyiz. İnternette mesela böyle diyenler...

0: Kedi aldım diyenler var. Adam kediyi nereden aldığını etiketlemiş. Kimse ona bir şey demiyor. Niye hayvan satıyorsun diye. Parayla niye aldın diye adama kızıyorlar.
1: Hayır. Bir... Ha, bak ciddi söylüyorum eğer ciddi konuşacaksak. Bu işi ticaretini yapan insanlar var. Evet. Ve diyor ki sana satarken ben kısırlaştırmaya karşıyım hayvanı diyor. Yani ben yapayım ticaretini sen yapma diyor.
0: He.
1: Aynen. Çakalları görüyor musun?
0: Çakallar kedi satıyorlar ama değil mi? Çakal ama kedi
1: evet,
0: diyor.
1: Evet.
0: Bundan...
1: Yani böyle biz yani çok yani kedi zaten seviyoruz eşimde ben de. Sahiplenmek istemiştik. Ciddi anlamda sahiplendik yani ama tabii parayla sahiplendik.
0: Bundan kaç sene önce bilmiyorum. Bengal kedisi diye bir cins var biliyor musunuz? Bengal kedisi.
1: Biliyoruz evet.
0: Heh, ondan böyle dedim ki ya Bengal kedisi kaplanı da çok severim ondan alayım diye. Beşiktaş'ta bir ablayla tanıştırdılar beni. 6000 euro istedi yavruya. Bengal kedisi.
1: Dedi,
0: valla dedim ki 5000'e ben geleyim sana. Hiç. Yani 6000 euro 5000'e ben geleyim yani. Ben, bana boyarsın beni. Leopar desenli yaparsın beni. Evet yani 5000'e ben dedim geleyim sana. Peki yani ne yapıyor bu kedinin diye videolarını şu anda paylaşabileceğiniz bir videosu var mı kedinizin mesela altına yorum yazalım.
1: Şu an hemen Instagram'a atmak için mi?
0: Evet şu anda hemen Instagram'a atmak için bir videosu var mı acaba kedinizin?
1: Var galiba ya.
0: Ne var mesela böyle ben... zıplarken yaramazlık yaparken koltuktan atlarken filan mesela ne bileyim salona pislerken filan.
1: Şimdi şöyle bu aslında şey cins kediler Scottish ama sanki tekir gibi hareketleri var. Biz ona şey aldık böyle tırmalısı diye oyuncak bir şey aldık.
0: Scottish ama tekir gibi hareketleri mi var?
1: Evet tekir gibi hareketleri var.
0: Bunu kim? Bunu kedi psikoloğu mu koydu bu teşhisi?
1: Ben koydum teşhisi. Normalde bunlar biraz...
0: Hanımefendi siz kimsiniz?
1: Ben annesiyim kedinin ya.
0: Siz ne böyle şey pençeli hayvan uzmanı mısın sen?
1: Evet.
0: Allah Allah annesiyim diyor.
1: Ama ben şey derler ya cins kediler böyle hani sakin oluyor derler ya bu sakin değil bu hayvan.
0: Ya bir videosunu paylaşabilir misiniz lütfen şu anda Instagram hesabında?
1: Hayatım paylaşır mısın
0: hemen? Tamam bekliyoruz. Paylaşınca bana tamam de. Neydi? Latte Aygün doğru. Kedinin adı Latte evet. Soyadlarını vermişler Aygün diye. Hüseyin.
1: Ben o zaman kimlik çıkaracağım.
2: Abi, it's Latte Aygün.
0: Tamam ben gördüm evet. It's Latte. Ya zaten Latte Aygün yazın bir tane kedi vardır sevgili arkadaşlar. Herhalde kimsenin arkadaşı...
1: Bence
0: hani böyle çıkmamıştır diye düşünüyorum.
3: Bir de takipçi sayıları da eşit yapmışlar.
0: Evet 15 takipçi 15 takip. Evet.
1: O her şeyi inceliyoruz. Tamam bir dakika. Bir şey.
0: Bu var ya trafik saatinde gelseydi var ya bir saatlik goy goydu bize bu. Vallahi Latte Aygün.
3: Ya hayvana felsefe belirlemişler.
0: Abi. Paylaştın mı?
1: Evet.
0: Bakıyoruz bir saniye efendim bir saniye. Evet Latte Aygün'ün şeyine ilk videosuna bakıyoruz. Bakayım.
3: Aha. Başka bir dakika. Birine şiddet uyguluyor kediye.
0: Evet. Başka bir kediyle tuvalet sırası. Hanımefendi bu nasıl 3 aylık ya? Hakikaten Bengal kaplanı kadar olmuş bu.
2: Abi ve bu karşısındaki kedi de 2 aylık.
0: Karşısındaki de 2 aylık.
1: Evet.
0: Buna şey yazalım. Çok akıllı yazalım dur.
1: Yok karşısındakinin ömrü çok sürmedi. 24 saat sonra gitti.
0: Ya üzülüyorum öyle şeylere. Vallahi dur bir dakika.
2: Yok şöyle gitti.
0: Bir dakika dur. Bir dakika abi dur. Tamam bize üzücü şeyler anlatma abi. Gözünü seveyim dur. Çok akıllı yazalım. Bu genelde hayvanlar öyle mesela. Hayvan bahçede duruyor sadece mesela. Çok akıllı abi çok akıllı falan diyorlar ya. Çok akıllı yazdım.
2: Çok akıllı.
0: Evet çok akıllı yazdım. Ben gönderdim. Tamam mı? Evet. Hüseyin bir yorum yaz sen de. Ne yazdığını bana söyleme. Ben oradan okumak istiyorum Hüseyin.
3: Ben şimdi abi. Yazıyorum.
0: Efendim?
2: Kediye bir tişört gelir mi abi?
0: Kediye tişört ya. Ha, kediye zaten değil mi?
1: Abi üstüne de latte yazarsa Aygün.
0: Çok akıllı yazdım. Ya Lütfi'ye bak Lütfi. Selam ben Lütfi yazmış peki. Serdar Gökalp'ten geldik aha. Ya abi beni boş ver beni boş. Kediyle alakalı yorum yapar mısın? Onu okumak istiyorum lütfen ya. Serdar bu ne? Hmm. Serdar abinin Hüseyin'le oynadığı gibi oynuyor kediyle. Sen mi yazdın Hüseyin onu?
3: Hangisini?
0: Neyse tamam sen değilmişsin. Yap bir yorum yap hadi.
3: Yaptım.
0: Değerli dinleyenler Latte Aygün Instagram kendisi kedi. bir yorum yapar mısınız ilk videosuna lütfen oradan bir okuyalım. Alem Efendi'den geldik. Ya oradan geldik buradan geldik ki bırakın Allah aşkına kediyle alakalı bir yorum yapın ne olur ya. Serdar'dan duyduk geldik.
2: Serdar Gökalp'ten geldik yazmış.
0: Green'in 51. tonu. Hüseyin bizim Hüseyin güzel. Serdar yazmış. Serdar abi. Ya arkadaşlar bana WhatsApp'tan yazın. Oradan kediye yorum yazın ya.
2: Abi evet. Latte'ye telefon şakası gelir mi yazmışlar?
0: Evet, Latte'ye telefon şakası gelir mi? Ondan sonra dur bakalım şuradan.
1: Dur. Çocuğumun bir tane de fotoğrafını paylaş bari.
0: Hayır hayır, bir şey paylaşma, dur kitleyi bölme bir dakika dur.
2: Tamam.
0: Sütsüz latte, kaplan yavrusu.

0: Alttaki kediye çok yazık. Kavga etmeyin. Dövüşmen kuzum, dövüşmen yazsaydım keşke ya. Keşke onu yaz. Kaç aylık? Hanımlar beyler, Allah aşkına bak, kediye Instagram hesabı açmışlar. Diyorlar ki şu kedi 3 aylık. Şey, alttaki kedi değil, normal. Üste pati atan kediye diyorlar ki 3 aylık. Elinizi vicdanınıza koyup bir yorum ya. Bu kedi sizce kaç yaşında? Bunlara 3 aylık diye vermişler kediyi. Bak.
1: Ben de zaten inanmadım.
0: Ya güzel ablam, o kedi 3 aylıksa ben 8 yaşındayım ya. Cedric mi lan bu? Allah Allah. Bu Cedric mi abicim?
1: Diğer kediye 2 aylık dedikleri zaman benim kedimin 3 aylık olmadığını anladım aslında.
0: 38 aylık olabilir mi yazmış birisi. 3 aylıksa nasıl beslediniz? Her gün kemik suyu mu verdiniz yazmışlar. Evet. Bu 6 aylık olunca hepsini yer panter gibi ayı yavrusuyla oynuyor. ETS 2'den dinliyorum Alem FM'i. Kocamla bana şarkı çalar mısınız ya arkadaşlar? Kediyle... Kediye yazın. Kediye yazın, kediye. Tuvaletini nereye yapıyor demişler efendim. Evet, tuvaletini nereye? Latte tuvaletini nereye yapıyor? Derdimiz bu. Latte...
2: Tuvaletinde kavga ediyormuş işte, görmüyorsunuz mu?
1: Abi o tuvalet kavgası işte.
0: Hani o şey mi? Bir saattir içeridesin, gazete mi okuyorsun, ne yapıyorsun filan diye mi giriyorsun? Ne yapıyorsun yani?
2: Aynen öyle yani.
1: Abi şimdi şöyle olur. Yavru kedi tuvalete girdi, kapattı ya tuvaletin kapağı.
0: Tamam.
1: O kapağı açamadı güçsüz olduğu için.
0: Yavru kedi.
1: Evet. Büyük kedi de gitti bunu izledi. Yardım da etmedi.
0: Burası sizin eviniz mi?
1: Evet.
0: Anladım. Evde niye iki tane kedi var?
1: Abi iki tane de insan var dedik, eşit olsun.
3: E diğerine niye hesap açmadınız?
0: Onu... Evet. Diğeri ama yani, talihsiz.
2: Diyorum,
0: diğeri...
2: diyorum ya.
0: Hani demek abi, istemiyorum ama.
2: Latte'yi ilk evladımız olduğu için onu açtık şu an.
0: Anladım.
1: Bir gibi bir şey abi.
0: Anladım efendim. Ama yani bakayım şöyle bir daha. Şöyle.
2: Latte ilk göz ağrımız.
0: Evet, seyrediyorum. Latte bu. Vallahi billahi yani, olmamışın kedisi olmuş, çekmiş kuyruğunu kopartmış. Yani. Latte'nin böyle şeyi var mı? Evde bir yeri var mı?
1: Var. Var.
0: Var.
1: Benim bilgisayar oyuncu koltuğum abi.
0: Öbür kedi kim? O daha Latte. O kedi bir yaşında neredeyse demiş efendim. Daha sen bir diyorsun. O bak yine diyorum. Arkadaşlar Latte 3 aylıksa ben Cedric. Cedric miydi o hiç büyümeyen çocuk 8 yaşında?
3: Cedric.
0: Ben oyum ya. Abi ben bulamadım kediyi. Oğlum sokakta kedi ara demiyorum. Instagram'da Latte Aygün. Yani. Allah aşkına yani Latte Aygün yazınca ne yapıyor? Normal insan mı çıkıyor karşına? Gözünü seveyim ya. Bakayım. Serdar ben yeni dinleyeceğim, hiç evcil hayvan besledim mi demiş efendim. Çok bir sürü. Hani hala gelir giderler bana. Bak hikaye paylaşmış. Abi hikaye kaldırılmamış. Valla
1: spam... Hemen kaldırıyorum abi. Bak. Kusura bakma, sen unuttum ben.
0: Valla bak spamlatırım bak.
2: Hesap sen yönetiyorsan şifreyi vereyim sana.
0: Neyi, ben mi?
2: Hikaye kaldır diyor ya, şifreyi vereyim sana.
1: Kaldırdım abi.
0: Bak hemen şöyle 50-60 yorum alınca hemen havalandım bakıyorum.
2: Kim?
0: Sen.
2: Töbe yalan, töbe, asla kabul etmiyorum.
0: Biz, senin yüzünden Latte'yi kaybettim, bir dakika dur. Latte Aygün. Heh. Evet. Şuradan şöyle. Beni de takip etmiyor ha artist. Bak bak. Beni de etmiyor. Etme etme. İstemiyorum ben. İstemiyorum, etme.
2: Ama şu an trip atmanın zamanı mı? Ederim. Bekle bir dakika ya.
0: Bir dakika. Bir saniye. Dur bakayım. Çok akıllı. Daha sonra başka ne var? Annesinin karnında ikizini yemiş.
1: Burası değil ki. Gel hayatım.
0: Hikaye kalktı. Cinsiyeti nedir demişler efendim kediye. Cinsiyeti.
1: Abi, cinsiyeti Scottish Fold.
0: Cinsiyet. Türü, cinsiyet. Türü, cinsiyet.
1: Dişi abi, dişi.
0: Heh.
3: Şey, doğum tarihi Muş.
0: Ben ne bileyim abi, benim yayına kediyi var. Muzaffer diye kadın bağlandı yıllarca. Ben.
2: Doğum yeri. Doğum yeri Sivas.
0: Başka. Latte abi, görünümlü kedimiz, sulandırılmış kola.
1: Ekmeği de çok seviyor bu arada.
0: Siz oralı mısınız?
1: Evet abi.
2: Ben Erzurumluyum.
1: Eşim Erzurumlu, ben Zaralıyım.
0: Ya sen oralısın. Tamam peki.
1: Sen niye, bir dakika, sen de artık Sivaslısın.
2: Hmm. Ben Erzurumluyum ben. Şu an Erzurumluyum.
0: Ya tamam, kavganızı kapatınca edersiniz. Tamam.

0: denize gitsin dedim, ben istemiyorum şu an.
1: Bak ne yazmış, diyor ki bu mama yemiyordur, avlanıyordur kesin demişler.
2: Abi bu arada doğru.
0: Doğru.
2: Ben geçen gün puding yaptım, kafamı bir çıkarttım, lavabonun içine girmiş. Oradaki o puding yaptığım kaşık var ya.
1: Evet.
2: Onu dişliyor böyle.
1: Allah Allah.
0: Hadi görüşürüz.
1: Çok, diyorum işte çok akıllı.
2: Yani
0: cips falan da yiyor, var öyle huyları.
1: Ne yiyor? Ya şey yani paraya kıyın da mama alın hayvana. Acından
0: olmuş, biliyor musun?
1: Acından cipse düşmüş.
3: Kediye para vermişler.
1: Evet.
3: Mamasına para vermiyorlar.
1: Sorsak krediyle aldık derler kediyi de.
0: Ben bütün aileme dedim ki çocuk görmeye gelmişsiniz, yaş mama alıp gelebilirsiniz.
1: Allah Allah, hala bak bir dakika dur, latte ile alakalı. Latekir. İyiymiş. Sırf meraktan bakıyorum Serdar, ama küçüğü çok tatlı. Psikopat bu. Küçük kediyi dayak manyağı yaptı. Kaplan oğlum bu demiş.
2: Abi bu
1: 8 yaşında ya. 8 yaşında oğlumla takas düşünürler mi?
2: Evet, cevabı sen ver. Anne olan sensin.
0: Ben mi?
2: Ben babayım. Bana türlü uyuyor.
0: Yok ya, ben takas edemem çocuğum şu an.
1: Sizde çocuk var mı?
2: Yok abi.
1: Niye dışarıdasınız siz şu an?
2: Ben taksiciyim ya abi.
1: Abla da taksimetre mi?
2: Eşimi aldım, taksimetreyi açtım. Yazdıkça para alıyorum eşimi.
1: Yani hakikaten şimdi abla taksimetre gibi yani orada. Aşkım bundan niye para almadın? Bundan 300 lira al, 400 lira ona ver filan.
0: Bu... Abi ben de AVM çalışanım. İşten çıktım bu saatte. Baktım taksi geçiyor. Aa, bir de baktım eşim. Dedim dur bedavaya gideyim.
1: He, şanslıdır zaten, doğru evet.
0: Evet. Tabii aradım dedim, gel beni al, hayırdır.
1: Tamam, ben şimdi kapatınca engelliyorum sizi latteyi.
0: Trafikte ihtiyacın olursa bir daha engel açma ama.
1: Çok akıllı, çok vallahi çok akıllı. Vallahi çok akıllı.
2: Abi cuma günü eşim ezildi.
0: Ezildi evet.
2: Senin trafik yayınında...
1: Ne oldu, cuma günü eşin ezildi mi?
2: Evet ezildi.
1: Vallahi anlamadım, ezildi mi diyor.
0: İzinli.
1: Ha, ben ezildi anladım ya, tövbe yarabbim.
0: Sen de öyle anlayacaktın da dili sürçtü.
2: O gün ev temizletmeyeceğim, alacağım yanıma. Serdar Gökalp'e trafiği açacağım. Bağlanacağım sana abi.
1: Anladım peki, iyice babanın ya, radyosu gibi iyice. Vallahi.
2: Efendim abi?
1: İyice diyorum, babanın radyosu gibi davranmaya başladın bize.
2: Babamın değil abi, abimin.
1: Lan yıllarca böyle yediniz beni be. Vallahi yıllarca böyle yediniz ya. Tamam, ama baktım. Size şey tişört göndereceğim de kaybettim sizi. Kapatınca bana bir yazın da şey işaretleyeyim sizi, olur mu?
2: Abi şey yazıyorum.
0: Bir şey söyleyeyim. Bir tane fotoğraf atayım. Latte'nin fotoğrafını şey ettir, bastır bari sana zahmet.
1: Ne yaptı, kimden? Ne yapayım?
0: Tişörtü, Latte'nin fotoğrafını bastır bari sana zahmet.
1: Ya ama bak hani hakikaten şaka yaptı. Gerçekten bu radyoya sanki yani şu akrabanızdan miras kalmış gibi davranmayın koskoca radyoya. Yani ben göndereyim.
0: Tamam,
1: bir de... Bir de yani onun üstüne olur olmaz bilmiyorum. O çünkü milli takım tişörtü.
0: Biz ona giydirtiriz.
2: Yok, tişört milli takım tişörtü.
0: He.
1: Yani onun üstüne ben bir baskı.
0: Eşim giyer, eşimi oldurturuz.
1: Zaten yani ben de zaten kediye gönderiyorum ya. Ben yediniz yani beni de. Diyor ki olmazsa ben giyerim diyor. Zaten kedi giyecekti ya hani. He.
0: Tamam, bu kadar hassas tişört istemiyorum canım. Aa.
1: Ablacığım muhatabım sen değilsin. Kocanla konuşuyorum ben. Yani.
2: Abi, babasıyla da yan yana gelince beni eziyor falan böyle.
1: Böyle bir şey yok. İnsanlara tanıttı, yorumları aldı, etkileşimi kaptı. Şimdi bize diyor ki vallahi bak yemin et tam Serdar trafikte dinleyici kitlesisin, yemin ediyorum bak.
0: Hayır, hayır, bir şey söyleyeceğim. Kendisi demedi mi ablayı telefonu alabilir miyim diye? Nasıl evet. Muhatabı sensin?
1: Tamam bak yine diyorum sana. Tamamen Serdar trafikte dinleyici kitlesisin sen. İstediğin olunca evet. Tamam, istemediğin olunca bas fırçayı gönder hemen.
2: Evet doğru. Bana da aynısını yapıyor abi. Evde de kovuyor falan evden ya.
1: Sen
2: evet.
1: Git parayla kedi al gel bize burada artistlik yap.
0: He.
1: He. He. He. Hadi görüşürüz. Yazın unutmayın, yazın. Unutmayın.
2: Yazdım abi, abi ben.
0: Kendine iyi bak.
1: Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim.
2: Ufuk ben diye yazdım abi. Seni seviyorum. Görüşürüz.
1: Kim ben diye yazdın?
2: Ufuk ben diye yazdım abi.
1: Kardeşim inan ki görmedim. Bir kapatınca sana zahmet yaz bir daha. Tamam.
2: Tamam abi.
1: Bir dakika dur, bir dakika şuradan bakayım. Numaranın sonu 95 mi numaranın sonu?
2: Evet abi.
1: Tamam aldım.
0: Biraz plakasını görürsen odur zaten.
2: Yok, değil,
1: tamam aldım aldım. Hadi görüşürüz, öpüyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim Harun, sağ ol. Thank you. Ben de evde mesela bir eşyamı Instagram açsam mı acaba ya? Herhangi bir eşyamı.
3: Mesela neyini açmak istersin?
1: Bilgisayarımı açabilirim.

0: Daha enteresan.
1: Daha enteresan. Evdeki bir eşya mı ne? Kahve makinesini açayım mesela.
0: Yok, onda, o da daha enteresan.
1: Daha enteresan
0: mesela eşya. Banyo paspasını açabilirsin.
1: Yok. Bende banyo paspası yok. Şey böyle hamam tahtası döşettim ben her yerine.
0: Tamam, senin evinde enteresan bir şey bulalım. Onu açalım hesabı.
1: Ayakkabı çekeceğini açayım.
0: Ha, çok güzel.
1: Değil mi?
0: Çok güzel ama sürekli yanında götürmen lazım.
1: Yanımda değil oğlum, bensiz olacak o. Kendi Instagram hesabı olacak kendi. Mesela ayakkabı çekeceğini kafeye götürüp orada fotoğraflayalım. Heh. Kafede.
0: Ama birisi çekmesi lazım.
1: Kız arkadaşı ama gelsin ayakkabı çekeceğinin, sevgilim ve ben filan diye.
0: Birisi çekmesi lazım.
1: Tamam oğlum, ben çekerim, o kadar da yetenekliyim, onu çekerim yani.
0: Fotoğrafı demiyorum, ayakkabı çekeceği ya. Birisinin çekmesi lazım, işlevi şey olsun.
1: Neyin?
0: Görevini tamamlasın yani. Hayvan. Hayvan mı? Neydi?
1: Hayvan. Babam yazmış cilveye açalım diye. Evet, ben bir papağan sahibiyim, doğru aslında. Cilveye açılabilir bir Instagram hesabı da. Ben eskisi kadar haşır neşir olmuyor. Benim bir papağanım var Hüseyin, sen bilmiyorsun hikayeyi. Papağan yavruyken geldi bana ve paçalarımdan yukarıya doğru tırmandı yavruyken. Dedim ki lan hadi dedim, geldi bize arkadaş dedim, geldi eve götürdüm. 2 hafta kafes almadım ben ona. Hani bakabilir miyim, yapabilir miyim? 2 hafta kafessiz benle beraber tünekte yaşadı. Yıkamayı şöyle yapıyoruz. Hani bir de normalde Jaco papağanları çok böyle hani hesapta vahşi, zaten vahşi hayvan. Vallahi yalan söylemiyorum, bak videoları var bende. Duşa sokuyorum hayvanı. Kese atar gibi keseliyorum. Kese atar gibi. Yemek yerken, bir şey yerken tutuyorum böyle, gagasını açıyorum, ağzındaki yemeği falan alabiliyorum. Hani o kadar. Mesela yatarken böyle gelip başımın ucuna tünüyor böyle. Hiç bana zarar vermiyor bir şey. Ben bir şey için yurt dışına çıkmam icap etti benim. Bir hafta 10 gün kadar falan. O arada annemlere bıraktım, babamlara. Ve geldikten sonra bir daha aramızın böyle olduğu kendi papağanıma bir daha elimi süremedim. Parçalamaya saldırıyor bana. Herhalde küstü bana.
0: Aa, tabii. Niye öyle oldu ya?
1: Hala bize bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, kafessiz büyüttüm ben onu. Öyle kafes mafes yok. Elimi böyle bile isteye ağzına su. Isır hadi falan diyordum. Hiç, asla mümkün değil. Ama en son işte yurt dışından gelince, kızım çok özledim seni dedim. Kafese böyle elimi tuttum. Bir kaptı beni. Bırakmıyor da. Sonra dedim ki o herhalde görünce bana bir ders. Hani ben bıraktım onu, bizimkilere gittim ya. Herhalde bana bir ders vermeye başladı. O gün bugündür bizim aramız düzelmiyor. Beni görünce böyle kafesleri falan ısırıyor böyle.
0: Konuşuyor mu?
1: Ettiği hakaretlere inanamazsın. İnanamazsın. Çok küfür etmiyor muydu papağanın? Küfür ediyordu sanki o papağan. Arkadaşlar ben bile isteye videosunu çekip paylaşmıyorum. Bizim cilvenin, benim o kadar konuşmayan arkadaşım var. Ha biz günde 40 kere falan mesela kalkıp kapı açıyorduk. Artık insanlara dedik ki arkadaşlar biz kapı çaldığı zaman açmıyoruz. Bizi cep telefonumuzdan arayın. Hani çünkü aynı kapı aynı mesela. Bu sefer telefonu yapmaya başladı. Telefonu gözümüzün gördüğü bir yere koyuyoruz. Hani ekranı yansın falan diye. Hani ben 40 kere yatarken babamın yanına gidip mesela efendim baba ne oldu? Ne diyorsun oğlum diyor. Baba çağırdın ya beni falan diyorum. Ne diyorsun oğlum sen diyor. Sonra ben içeri gidiyorum, babam benim yanıma geliyor. Ne oldu oğlum diyor. Bir şey yok baba diyor. Oğlum sen çağırmadın mı beni falan. İnanılmaz trollüyor bizi evde. İnanılmaz yani. Böyle bir troll yok. Ama şey çok komik. Bizim işte o binada oturan bir teyze var yukarıda. Bizimki de işte annem buna demiş ya bizim papağan konuşuyor işte. Küfür ediyor, hakaret ediyor falan diye. Bir gün evde duruyorum, kapı çaldı. O teyze yanında 5-6 tane de şeyi almış. Torununu almış. Şu papağan şunlara bir küfür etsin filan. Teyzeciğim dedim öyle bir şey değil. Ya bir baksınlar neyse, 5-6 tane çocuk girdi içeriye. Evde de tekim. Teyze de girdi içeriye. Hani 6-7 tane çocuk böyle cilveye bakıyorlar böyle. Böyle cilveye bakıyorlar. Çocuk diyor ki konuşmuyor. Öbürküsü diyor konuşmuyor. Çocuklardan biri küfür etti papağana. Karşılık veriyor. Dedim oğlum o öyle bir şey değil. O... Öyle bir şey değil. Instagram'da çok böyle aşağılara doğru inerseniz videolarını görebilirsiniz ama artık video çekebileceğim samimiyette değilim onunla.
0: Çünkü, vay be.
1: Çünkü parçalamaya ısırıyor yani beni.
0: Aranıza mesafe girmiş.
1: Veteriner bir arkadaşım var, şey dedi, sen onu bırakıp gittin zannetti herhalde dedi. Oğlum geri döndüm ama dedim, yani 5-10 gün evde yalnız mı kalsaydı? Ben kendi evimden ailemin evine getirdim. O dedi öyle hissetmemiştir dedi. Oğlum ne hissetmişti, işte buradayım yani.

0: aldım getirdim diyorum, elini mama koyamıyorum, o kadar saldırıyor bana. Aramız o kadar bozuldu çok.
1: Kinci mi ya papağanlar bu kadar?
0: Vallahi bilginiz o sevgili dinleyenler. Bizimki Jaco papağanı. Öyle bir papağanınız varsa bilginiz olsun. Benimki bu yeni bir hikayede değil. Hani birkaç senedir aramız böyle. Asla düzelmiyor. Çok sevdiği böyle drace bir çikolata var onun böyle çok sevdiği. Aralarda çok nadir ondan veriyordum. Onu verdiğim zaman bizim papağan benim finom oluyordu. Yat diyordum yatıyordu, zıpla diyordum zıplıyordu falan. Ona çok bayılıyordu yani onun için. Zaten onu da eğittim gibi bir şey. Onu bile veriyorum yiyor yine elimi ısırıyor. Hiç. Hani öyle bir papağan sahibiyseniz bilginiz olsun. Demek ki ikinci hayvanlar bunlar yani. Haberiniz olsun ya. Demek ki.

0: Banyodaki kediler neymiş? Banyodaki kediler nasıl, ben okuyamadım ya. Yok devamı yani. Yine kaldık baş başa. Yazılan... Reis bakabilir misin? Bir de bu var biliyor musun mesela? Eve misafir geliyor, çok şikayetçiyim. Ben artık çok ters konuşuyorum onlara. Eve misafir geliyor, papağanı görüyor, konuşuyor mesela. Aa ne güzel, bunu bize versenize. Sen yani sen evladını verir misin? Vereceksen beni, ben bilmem de yani, sen evladını verir misin ya? Vallahi öyle diyorlar bak, yemin ederim ya. Vallahi tanıdık tanımadık eve geliyor, misafir geliyor. Artık dedim yani bizimkilere, dedim ki ya dedim cilveyi kaldırın.
1: Ya da
0: dedim söyleyin yani.
1: Ama o da garipmiş ya. Sevdiğin şey ya da beğendiğin şey direkt istenir mi? Ya
0: yok
1: şey
0: böyle eşya ya. Gibi. Hani eşya bile olsa ayıptır ya. Bir kaç para kazanıyorsun da. Bir de herkesin dinle şey. Abi bir şey. YouTube'da para var mı? Yani ne kadar var mesela? Kaç para var filan. Vallahi bak geliyor. Şey. Oturuyoruz böyle. Oradan konuşuyor mesela. Bir şey diyor mesela. Bana bir laf atıyor mesela. Baba hala baba ama yani. Ben hala baba yani. Baba Serdar yayında falan. Bunlar hala var. Baba Serdar yayında... Hemen dönüyor. Aa konuştu. Ya bunu bize versene, bizim çocuk bayılır buna. Hı. Ya şimdi dövsen misafir. Anladın mı? Dövmesen olmuyor. O papağanlar çok kincidir. Yıllar geçse de unutmazlar. Abi bir şey yapmadım ki ama ben bana kin duyacağı. Evde 10 gün yalnız bıraksam daha mı iyiydi? Gittim işte. Ama işte hayvan, laf anlatamıyorsun. Tek kişiye bağlanırlar. Bağlandığı kişiyi bıraktı mı asla unutmazlar abi de. Bizimki galiba birazcık öyle oldu ya. Diyorum ya, biraz öyle oldu. Pek aramız düzelecek gibi değil bizim. Şu an mesela benim eski halim şu anda babamla öyle mesela. Şu an benim eski halim babamla öyle yani şu an. Sen de haline, yangın yeri kalbine ya biraz sarma. Gerçekten küfür ediyor mu ya demiş. Ya abi ben ne diyeyim şimdi yani. Sadece küfür değil, net bir şekilde cümle kurarak konuşuyor yani eleman. Sevmediği kişiler var. Sevmediği kişiler gelince nasıl diyemiyorum onu yayınla. Bildiğin hayvan, sevmediği insanlar var yani bildiğin hayvan. Sevmediği insanlar var.
1: İnsan gibi yani.
0: Tabii sevmediği insanlar var. Bir tanesi benim mesela onlar işte. Yani hiç aramız hiç anlaşamıyoruz. Kırılan kalpler bizim, dökülen yaşlar bizim. Hayat bir masal, biz bir varmışız yokmuşuz. Nereden alırız papağan demiş. Valla ben Yücel abi dinliyorsa selam ederim. Bana bizim cilveyle şeyimiz, kaderimiz tamamen şans eseri kesişti. Yücel abi hayvanat bahçesinin genel müdürüydü. Çok da değerli bir veterinerimizdir bizim. Bakılamıyormuş. Sevdi beni. Ben o gece onunla geldim. Eve geldim. Biz öyle tamamen şans eseri yani. Ne ben cilveyi almaya gittim, ne cilve bir şey. Her zaman uğradığım gibi Yücel abiye uğradığımda getirip bırakmışlar bakılamıyor diye. Bu da evde diye, daha yavruydu. Bu da evde diye oradaki vahşi kuşların arasında olmamış. Yani olamıyor. Zarar veriyorlardı buna. Ne yapsak diye. Bir baktım paçamdan yukarıya doğru tırmandı, omuzuma tünedi. Daha bir uçup uçamıyor ama. Tüyümü falan var da çok yavru. O gün bugündür. Bizde. Pandemide evden bağlanıyorum yayına.

0: pandemide. Ta öbür odalara götürüyordum. Onun üstüne bir şey atmaya falan da hani böyle üstünü falan kapatmaya falan da kıyamam asla. Mümkün öyle zindan gibi ne öyle. Kapıların falan arasına battaniye sıkıştırıyordum. O oradan küfür eder de yayına ses gelirdi. Neler çektim pandemide. Neler neler yani. Serdar geçen gördüm nette karga varmış baya baya konuşuyor. Bir Hindistan kargası benim bildiğim. Hindistan kargası. Yıllar önce ortaokula gidiyordum. Etiler'deki bir AVM'de vardı. Hindistan kargası. Adı da Sabahattin'di. Sabahattin falan diye bağırıyordu. Ben ilk gördüğümde inanamadım. Sonra her hafta sonu farklı grup arkadaşlarımızla biz konuşan kargayı görmeye gittik. Adı Sabahattin'di. Bağırıyordu öyle. Sabahattin. Sabahattin filan diye. Hindistan kargasıydı.
1: Ne farkı var?
0: Normal. Ne bileyim bilmiyor onu. Hindistan'a sormak lazım. Ben bilmiyorum onu.
1: Ya be inek mi seviyor?
0: Bilmiyorum yani. Onu Hindistan'a sorman lazım. Kurdejen döken var mı? İki gündür kurdejen başladı. Ben de bir soralım mı demiş efendim. Kurdejen sormuş olduk. Yani
1: tıp dilinde evet. Ürtiker.
0: Diyorlar. Evet sormuş. Bak görüyor musun? Cihangir'den geleni görüyor musun? Korku filmi adı gibi Cihangir'den gelen. Hemen sokuşturdu araya görüyor musun?
1: Evet, alerji ilacı ve merhemi var.
0: Hemen sokuşturdu bak araya.
1: Fena kaşındırır.
0: Bravo efendim.
1: Stres.
0: Neyden olur?
1: Stres.
0: Pişik gibi değil yani.
1: Yok.
0: Stresten olur.
1: Bir şeye stres yapmıştır. O da ona öyle bir reaksiyon vermiştir vücut.
0: Anladım.
1: Tabii yine doktora gittiğinde bunu zaten doktor söylemiştir diye düşünüyorum.
0: 9 senelik muhabbet kuşu vardı. Evde 4 kişiydik. Hepimizin ismini bilip ona göre sesleniyordu. Çocuk gibiydi. Tabii canım. Demek ki bütün dişiler aynıymış. He bıraktık diye mi? bıraktık diye mi? Ondan mı? Hiçbir şeyle köpekle, kediyle, kuş doğumuna bir hayvanla aynı evi paylaştın mı?
1: Hala paylaşıyorum.
0: Ney?
1: Hala paylaşıyorum evi.
0: Ney ne işte?
1: Kedi.
0: Kedi kimin kedisi?
1: Bizim Çağatay'ın kedisi o normalde.
0: Cinsi ne?
1: Tekirimsi bir şey ya o da.
0: Tekirimsi mi?
1: Tekir. Sokak teki şey kedi işte.
0: Sokaktaki kedi işte.
1: Bir şey yani.
0: Kaç yaşında?
1: Valla bayağıdır Çağatay'ın yanında.
0: Bayağıdır.
1: Bayağıdır yani.
0: Dişi mi erkek mi?
1: Dişi.
0: Dişi.
1: Dişi.
0: E nasıl bakımı falan zorluyor mu seni?
1: Genelde daha çok Çağatay bakıyor. Ben böyle maması biterse mamasını falan veriyorum. Mesela ilk eve geldiğimde de aramız çok kötüydü.
0: Niye?
1: İlk defa böyle bir kedi gördüm yani. Saldırıyordu. Kuyruğu dikip üstüme falan zıplıyordu böyle kedi.
0: Sen eve ilk gittin.
1: Ben eve ilk geldiğim
0: bölgesine
1: zaman.
0: Girdin ya yabancısın işte onunla.
1: Ama sonra 1-2 ay sonra o benim odama girip kapıyı çalıyor falan. Öyle bir hayvan oldu.
0: Şu an sevebiliyorsun ya.
1: Tabii seviyorum. Yatıyor, kalkıyor. Gel beni sev diyor, odasına götürüyor falan. Öyle bir kedi. Bu arada üniversite öğrencisiyken de 4 kişi kalıyorduk evde. Yine bir kedimiz vardı.
0: Yine kedi vardı.
1: Yine vardı ama küçükken almıştık onu.
0: Peki dur bakayım. Konu nedir? Konu yapay zekaya ne yaptırdınız? Konu bu sevgili dinleyenler. Yapay zekaya ne yaptırdınız sevgili dinleyenler? Lütfi yazmış. Abi başkanlık seçimini kazanamadım. Bilginiz olsun ben Lütfi. Sorun yok kardeşim. Hiç problem yok. Hayat bir sınav, hayat bir yarış. Bunu kazanamadım, başka bir şey kazanırsın. Bilgisayara format attırmıştım. Eskiden 20 liraya format atılıyordu. Format 20 lira yazarlardı.
1: Format CD'si var mı?
0: O mesela hiç zamlanmadı. 20 lira sonra birdenbire kayboldu ortadan. Hep 20 liraydı o. Format atılır 20 lira. Ürün görselinin bir manken üzerinde nasıl duracağını görmek için görseller oluşturdum. Mankene ücret ödemek yerine bedavaya getirdim demiş efendim. Abi ben kendimin kadın halini merak ediyordum. Fotoğraf atıp kadına çevirmesini istedim. Abi Serdar yayında dinleyicisi bambaşka ya. Vallahi billahi ya. Kadın haline diyor. Merak ediyordum diyor. Ama bu var ya bir şey söyleyeyim mi? Akım olabilir bu. Bunu böyle 2-3 influencer'la konuşacaksın. Bunu çıkacaksa mesela kadınlar erkek halini, erkekler kadın halini çevirecek. Paylaş 80. Vallahi 80'lerden daha iyi olur bence. Alo. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim.
0: Ben deyim bir alıngansınız. Hani şey yapay zekadan sonra mı oldu böyle?
2: Serdar abi.
0: Oğlum kim ola bu gecenin bu saati arkada adamlar gülüyor filan.
2: Abi.
0: Hani.
2: Halı sahaya geldim de bir an şaşırdım ya 212.
0: Sen yapay zekada kendini kadın yaptırıp halı sahaya mı gittin?
2: Aynen abi. Ama çok eski abi. Bu fotoğrafları değiştiriyorlar.
0: Lan ne kadar eski ya. Olabilir? Yapay zeka 2 senedir var zaten. Ne kadar eski
2: yani
0: olabilir?
2: Böyle bir sene falan olmuştur. Fotoğrafı atıp değiştirme mevzusu vardı ya. O zaman denedim yani abi.
0: Anladım. Bize göndersene o fotoğrafını.
2: Abi duruyor mu bilmiyorum ki. Bakayım
0: bak. Bırak. Kimse o belgeyi yok etmez.
2: Abi senin için bir daha yaparım ya, sıkıntı mı? Abi şöyle, aslında onu yapmamın sebebi şu, hani oğlan çocuğu anneye benzer, ben de biraz anneme benziyorum. Acaba dedim yapınca gerçekten benzeyeceğim mi? Ortaya çok farklı bir şey çıktı.
0: Fotoğraf duruyor mu telefonda? Bir bak hemen. Sana zaten.
2: Hemen bakıyorum biraz.
0: Evet, bir bak hemen sana, bir bak.
2: İşte arşivde bakmam lazım o yüzden.
0: Tamam, bak bak. O silinmez bunu şimdi. Beni yeme şimdi ya. O silinmez. Abi. Yapay zeka yüzünden bugün saçlarımın yarısı havuç rengi oldu. Sana kırıldım yazdım, özür dilerim demiş efendim. Yapay zekaya ne sorsan hep aynı cevap. Hmm, harika bir fikir. Hmm, gayet iyi bir fikir. Hmm, enteresan bir fikir. Mesela dördüncü kattan inşaattan aşağı atlayacağım. Hmm, çok değişik fikir. Yani, lan ne değişik fikir, adamın bacağı belinden çıkar ya. Tövbe yarabbi. Evet, baktın mı?
2: Abi baktım, bulamadım ya. Yapacağım bir daha yaparım.
0: Ya halı saha kıyafetiyle, halı saha kıyafeti de nasıl oluyor, bu yatak kıyafeti gibi. Halı saha kıyafetiyle yapıp gönderir misin bana?
2: Kapattıktan sonra söz abi.
0: Tamam, bekliyorum, tamam mı?
2: Tamam.
0: Ama abi, önce normal fotoğrafını da gönder. O yapay zekaya al bunu kadına çevir diye verdiğim fotoğrafı da gönder, tamam mı?
2: Tamam abi.
0: Bir gönder. Evet, adın ne senin?
2: Fatih.
0: Tamam Fatih'im. Fatih olmayıymış, iyiymiş ya.
2: İyi, hadi. Abi gerçekten anneme benziyor mu diye yaptım. Ortaya çok farklı bir şey çıktı o zaman.
0: Şimdi ya, ona yorum yapamam. Ben hiç anneni görmedim, bilmiyorum. Evet. Yorum yapamam onun için. Ama hani gönder, insana benzeyip benzemediğin konusunda birkaç bir şey söyleyebiliriz yani. Gönder bakayım. Tamam,
2: abi kimin halı sahada kardeşimi çektirip yapıp atıyorum.
0: Hemen bekliyoruz hemen. Hadi bakalım, hemen tamam, bekliyoruz. Abi, teşekkür ederim. Sana tişört gönderiyorum, tamam mı?
2: Tamam abi, çok sağ olun.
0: Görüşürüz abi, eyvallah. Teşekkürler. Var olun, sağ olun. Benimki öyle değil, beğenmiyor ya, fikirlerimi eleştiriyor demiş efendim. Yapay zeka çıktı çıkalı herkesin doktoru cebinde. Hani mesela evet, yazıyorsun mesela her şeyi, mesela başım ağrıyor, oradan dişime vuruyor falan şey. Anlattığınıza göre işte iç diş eti iltihabı falan, ama biliyor da sanki. Gerçi paralı abone olsa özel hastane gibi daha da ilgileniyor. Sizi ya, bir yatıralım falan.
1: Bence şöyle yapay zeka daha çok hani tıpta herkes onu atıyor, biliyor diyorlar da, şimdi tıp dediğim şey makaleler, bilimsel bir gerçeklik ya. Hı. O da internetten onun doğrusunu bulabiliyor, makaleden falan.
0: Zaten internetteki bilgileri veriyor.
1: Evet, yani diğerleri çok yoruma açık oluyor. O yüzden böyle tıp ya doktor gibi biliyor diyorlar, aslında makaleden oradan buradan alıyor yani. Aile hekimi gibi ya.
0: İnşallah evlenirsin İbrahim. Evlen inşallah İbrahim. Haftamızın bedduası bu. Aralarda yazın lütfen. Hani geçen inşallah ceza yersin Nazım bitti o. Şimdi bu inşallah evlenirsin İbrahim. Bu. İbrahim dinliyor musun? Ha, bir bölüm bile dinlemezsen evlenemeyeceksin, biliyorsun. Dinliyor musun İbo? Ben kilolu biriyim. Kendimi zayıflattım. Anama yolladım. Akşama anam aradı. Kuzum zayıflamışsın dedi. Sen de haklısın, yemeklerimi yiyemeyince zayıflarsın dedi. Hanım duydu, girdiler birbirlerine. 6 aydır konuşmuyorlar. Artık yapay zeka kullanmıyorum demiş efendim. Sonra ben yapay zeka ile 80'ler akımı yapmışım. Onu yapmayan yok zaten canım. Kahve falı baktırdım. Eskiden uygulama vardı.
1: Evet.
0: O uygulamadakiler şimdi şey, ulan yapay zeka fal bak, ulan gitti ekmek ya. Yapay zeka fal bakıyor. Evin dekorunu yaptırdım. Ben 3 kere ofisi yaptırmaya çalıştım. Üçünde de söylediği hiçbir eşya sığmadı moruk. Olmadı yani. Dizi film senaryosu yazdırıyorum, kurgulatıyorum, güzel kafa dağıtıyor demiş efendim. Bravo. Ben yani radyo programında yapılacak şakalar ver bana diye yapay zekaya soranlar da var. Evet, radyoda yapılacak komiklik şakalar yani soranlar da var. Bilmiyorum kim soruyor da vardır. Vardır yani. Eskiden de Google'a öyle şey, komiklik şakalar yazınca çıkmıyor arkadaşlar. Yani olmuyor. En son yapay zekaya ürün tasarla diyorum, üretebilmek için. Geçtik bunu. Gelinlik çiçek duvak filan koyup yüzüme monte ettirip bakıyorum demiş efendim. Sınıf başkanı oldum yazmış birisi. Kim bu? Ahmet Bera. Merhaba kardeşim. Merhaba Ahmet. Başkanım merhaba. Abi burada güzel çıktım demiş efendim. Fatih, evet, kendini kadın halini göndermiş. Bir şuna bakayım. Şöyle bir de şu. Fatih bu kadını oğlum bacaklardaki kılı almamış. Bacaklardaki kılı almamış. Hüseyin gir baksana. Surat kadın ama beden ve bacaklar Fatih.
1: Bu Galatasaray formalı olan mı?
0: Evet. Bacaklardaki şey yapmış, kılı almamış.
1: Ben de erkek.
0: Bildiğin almamış ya. Nasıl? Oğlum yukarıdaki kadın.
1: Bir saniye. Yok ya, bu olmamış ya.
0: Olmamış ya. Olmamış.
1: Yok ya.
0: Fatih'e tişört gönder. Tamam mı?
1: Yani.
0: Bir de diyor ki burada güzel çıktım diyor. Yani surat olarak evet, aşksal anlamda aşk gideri var. Evet. Ama oğlum bacaklar kıllı kıllı bacak.
1: Hayır, bacak da aynı, şey de, vücut da aynı yani.
0: Evet, vücut da aynı.
1: Kafa çok şey olmamış.
0: Yani evet. Dur bakayım. Ben yapay zekayla teyzemin oğlunun yanına bir kadın koydum. Sonra sülale karıştı. Kadın olunca bacaktaki kılları almak zorunda da erkek olunca niye almasına gerek yok? Zorunda değil efendim, siz isterseniz almayın, bu bizi ilgilendirmez yani. Ben hani sanki bütün dünyada bu garip değil de ben söyleyince garip olmuş gibi. Siz nasıl isterseniz, yeter ki gözden uzak olun. Yeter ki gözümüz görmesin yani, siz nasıl istiyorsanız. Taliplerim beklerim demiş Fatih. Fatih gözünü seveyim yani, şu olaya talip olur mu ya? Oluyor.
1: Fatih gol atsın bari aslında.
0: Evet. En son aşırı nasıl görünürdüm diye yeğenimin resmini istemiştim. Aşırı gülerken nasıl görünürdüm diye yeğenimin resmini istemiştim. İbrahim yazmış, Serdar abi buradayım. Tamam İbrahim, inşallah evlenirsin İbrahim. İnşallah evlenirsin İbrahim. İnşallah evlenirsin de göbeğin kocaman olur İbrahim yazmış Aziz Bey. Terazi burcuyum. Bol bol burcumu yorumlatıyorum demiş. Biz eskiden yapay zeka ile konuşturuyorduk biliyorsun yapay zekayı.
1: Evet.
0: Buradan şu anda o sistemim var mı benim acaba, yapabiliyor muyum? Acaba.
1: Sen telefondan mı yapıyordun konuşturduğun şeyi?
0: Benim kendi stüdyomdaki sistemden
1: yapıyordum. Sistemden yapıyordun ha.
0: Evet, ben onu.
1: Patron diyen hangisiydi?
0: O işte her yerde açık oğlum. Bu acaba şey oluyor mu? Dur bakayım, yapay zeka konuşacak mı? Beni duyuyor musun? Duyuyor galiba beni.
1: Duymuyor mu?
0: Bir dakika dur bakayım. Beni duyuyor musun? Duyuyor olması lazım. Duymuyor. Diğer bir yapay zekaya bakayım. Dur bakayım.
1: Duyanı yok mu onun ya?
0: Bakacağım şimdi. Dur bakayım. Şuradan. Merhaba, beni duyuyor musun? Oho, duyuyor musun beni? Allah Allah.
1: Duymuyorlar.
0: Dur bakacağım şimdi ya. Bunda var bir şey. Duyuyor ama. Düşünüyor şu an. Hala düşünüyor.
1: Duyup duymadığını mı?
0: Haber mi yazıyorsun yoksa evrenin gizli? Konuşmuyor. Konuşabiliyor musun diye sorayım mı?
1: Sor.
0: Dur bakayım. Konuşabiliyor musun diye. Allah Allah, yapamadım. Yani yapamadım ya, öyle bir şey yok. Evet. Ha. Merhaba, sana sesli olarak konuşsam bana sesli olarak cevap verebilir misin acaba? Bakayım. Grambel telefonu bulduğunda karşısındakine alo demeden önce kesin acaba kabloyu yanlış yere mi soktuk diye 3 dakika teyp şeridi sararak beklemiştir demiş efendim. Alıştırmışlar, espri yapmaya çalışıyor. Devamlı bana espri ver, bana espri ver, bana espri ver yazıldıysa alıştırmışlar da espri yapmaya çalışıyor.
1: Bu yapay zeka mı bunu yazan?
0: Evet.
1: Allah Allah, kendi kendine ne hallere girmiş bu?
0: Evet ya. Kendi kendine radyo programı yapmaya çalışıyor eleman. Yani. Dur şuradan bakayım. Alıştırmışlar. Bu kedi gibi. Kumu bir kere gösterince bitti yani ona. Dur bakayım şuradan oluyor mu?
1: Espri yapmaya çalışıyor ya.
0: Dur. İkimiz sesini aynı anda almasın. Evet. Üçtür, ikidir, birdir. Beni duyuyor musun? Benle böyle konuşup sesli olarak cevap verebilir misin bana? Düşünüyor şu an. Bakacağız. Şu an bu sohbet metin modunda olduğu için cevaplarım yazı olarak geliyor. Sesli modu açarsan sen konuşursun, ben de sana sesli olarak cevap veririm. Arayüzdeki ses voice basman yeterli. Arayüzdeki ses diyor, voice diyor, basman diyor, yeterli diyor. Nerede? Arayüz nerede? Bir dakika bir sorayım bakayım. Bir dakika bir daha. Nerede? Arayüz nerede? Sana zaman bir geri zekalıyı anlatır gibi anlatır mısın? Lütfen. Bakalım.
1: Kendi açsın bunu.
0: İşte aç, o kadar zeka değil, sadece yapay. Tabii şu an bilgisayarda tarayıcıdan kullanıyorsun. En basit haliyle şöyle, ekranın en altına bak. Bana mesaj yazdığın uzun kutu var ya, mesaj gönder gibi duran yer. O kutunun sağ tarafında bir ses. Evet, zaten ben oradan yazıp gönderiyorum ya hani sana. Şöyle yapalım. Şuradan bir deneyeyim bakayım. Zaten oradan yazıp gönderiyorum ya. Merhaba, beni duyuyor musun? Duyuyorsun galiba. Sesin geldi şu an.
3: Evet evet. Seni duyuyorum.
1: Bu kim
3: ben
1: ya?
3: Ben buradayım.
0: Oğlum gülüyorsun. Üstüne gülüyorsun işte. Üstüne gülme yani. Aynı anda üstüne gülünce olmaz. Dur kapatayım. Tamam, dur. Anladım. Dur, bu duyduklarına cevap verme. Sana değil, Hüseyin'e söyledim.
1: Sindirim bu.
3: Tamam. Sessiz değil.
0: Şimdi en başta tanışalım. Ne haber? Sen kimsin? Sen bir anlatsana bir kendi. Sana bir isim verdiler mi? Ne yaptılar sana? Kimsin sen?
3: Ben ChatGPT'yim. Sohbet eden bir yapay zeka asistanıyım. Burada seninle konuşmak, yardımcı olmak için vardım.
0: Anladım. Sana bir isim verelim. Sen de bize bir isim ver. Sen bize ne diye bahset. Patron de bana. Ben de sana birader diyeyim.
3: Tamamdır patron. Sen birader de, ben patron derim.
0: Birader olmadı. Seni kadın yapabiliyor muyuz?
3: Sesimi değiştirme işini ben yapamıyorum ama uygulamadaki ses ayarlarından kadın sesini seçebilirsin.
0: Nereden seçeceğiz onu? Beni bir yönlendir bakayım.
3: Bir saniye bakıyorum hemen. Tamam patron, şöyle yapıyorsun. Sol altta profil simgene tıkla, ayarlara gir. Sonra ses bölümünü görmen lazım. Orada farklı sesleri deneyebilirsin. Direkt kadın erkek diye yazmıyor. Dinleyip beğendiğini seçiyorsun. Takılırsan adım adım tarif ederim.
0: Tamam, girdim. Ses. Bakayım. Model diyor.
4: Merhaba. Seninle çalışacağın için ne kadar heyecanlı olduğumu söylemek istedim ve başlamak için...
0: Seçelim.
4: Peki,
0: seçelim.
4: Planımız nedir?
0: Dur.
4: Hey, sakin ben ol işe ya. Koyulmaya hazırım.
5: Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Yeah. Selam. Nasıl gidiyor? Hmm. Aklına takılan her şeyi çekinmeden...
6: Merhaba.
5: Merhaba. Mr. Big One. Selamlar.
1: Aa.
5: Birlikte çalışmak konusunda içimde harika bir his var. Nasıl yardım edebilirim?
1: Sen peltek galiba.
0: Şimdi gel başla. Hüseyin, devamlı adamın üstüne konuşuyorsun. Kafası karışıyor. Sen orada konuş kendi kendine şu an. Adamın üstüne konuşma. Tamam, aldım seni. Nasıl yapıyoruz seni? Ben seni aldım.
3: Ayarlarda ses listesindesin şu an.
0: Ya tamam kardeşim.
3: Seç.
5: Merhaba.
3: Tamam patron, susuyor.
5: Mr. Big One. I'll give you that. Selamlar. Birlikte çalışmak konusunda içimde harika bir his var. Nasıl yardım edebilirim?
0: Tamam, bu sesi kullanacağız. Bunu nasıl bu ses kalsın? Kalmalı.
3: Seçili bıraktıysan patron, geri çıkman yeterli. Yani otomatik kaydediyor. Sonra sohbete geri dön. Eğer yeni sesi duyuyorsan tamamız. Duyuyor musun şu an? Hala eski sesse bir geri çıkıp yeniden deneyelim.
0: Dur bir dakika. Şimdi bir saniye dur. Konuşmaman lazım senin. Bir dakika dur. Konuşmaman lazım. Evet. Sakın konuşma Hüseyin. Sakın konuşma. Sakın. Bunu kapatıyorum. Bir daha açacağım şimdi. Sakın konuşma. Kafası karışıyor bak. Sakın yapma. Şuradan. Tamam, geldik herhalde. Evet, deniyor. Burada mısın Hüseyin?
1: Buradayım.
0: Tamam. Beraber bakalım şimdi. Merhaba. Merhaba.
5: Merhaba. Merhaba.
0: Tamamdır. Artık sen mi bizimlesin?
5: Aynen, buradayım. Ne hakkında konuşmak istersin?
0: Şimdi canlı yayındasın. Burası Alem FM'in merkez stüdyosu. Hani söylediğini bütün Türkiye ve internet üzerinden tüm dünya dinliyor. Bu sebeple yayın ahlakına uymayacak hiçbir şeyi konuşma. Hani vereceğin cevapların içerisinde öyle şeyler olsa dahi sakın bunları ne bugün ne başka bir gün dile getirme. Bununla anlaştık mı?
6: Anlaştık, kesinlikle. Yayın etiği ve kurallarına uygun hareket edeceğiz. Hassas ya da uygunsuz hiçbir şeye girmeyeceğim.
0: Tamam, şimdi sana bir isim bulalım. Sen bana patron de. Ben de sana senin kendine koyacağın... Ya da şöyle yapalım, canlı yayında dinleyiciler koysun senin ismini. Uygun mu? Gerçi sana niye soruyorsak.
6: Olur, süper fikir. Dinleyiciler ne derse onu kullanırız.
0: Evet sevgili dinleyenler, buyurun adı ne olsun? Sen bu duyduğuna cevap verme şu anda. Yanlışlıkla kapatmadım seni. Evet buyurun adı ne olsun? 0536-901-8902 0536-901-8902. Sen ilk defa mı denk geliyorsun yapay zekayı bizim almamıza filan?
6: Yok canlı yani. Az çok.
0: Sen ilk defa...
1: Sen bir dur ablacığım ya.
0: Ha, sen ilk defa mı denk geliyorsun?
1: Yok ilk defa değil. Az önceki adam çok iğrenç ve gevşek bir adam. Sinirim bozuldu yani.
0: Evet. Jennifer. Jennifer yok ya. Jennifer olmaz. Jennifer.
1: Jale olsun ya.
0: Jale mi olsun? He. Öyle mi dedim? Jale.
1: Vallahi Jale ne haber?
0: Jale.
1: Salim'in Jale şarkısını çalarız ona.
0: Şey yapalım mı? Bizim papağanın adı Cilve.
1: Ya cilve çok şey ya. Bu kızda cilve yok.
0: Daha eğitiriz oğlum. Bizimki bir de paralı ya hani.
1: Birazcık lafları da yutuyor.
0: Daha eğitiriz.
1: Yani falan filan. Böyle.
0: Bu arada altını çizerek söylemek istiyorum. Özür dilerim sevgili arkadaşlar. Hüseyin'e havamı atayım. Hüseyin'e atayım bu havayı. Hüseyin'cim Türkiye Radyoları'nda ilk defa sesli olarak yapay zekayı biz almıştık yayına.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bayağıdır almışım. Bir dinleyici söyleyince aklıma geldi. Bundan sonra alalım aralarda.
1: Alalım.
0: Evet. Bunu da alalım.
1: Gevşek abi de fena değildi. Komikti ama.
0: Gevşek abi.
1: Gevşek abi.
0: Demin ki.
1: Demin ki.
0: Hı. Elif olsun. Yok. Jale. Rukiye. Serap. Şaziye. Luna. Ya böyle el aleminki ne güzel böyle mesela o şeyinki Iron Man'inki falan mesela. Jarvis. Falan.
1: O şey gibi.
0: Onun gibi böyle.
1: Türkçe mi bulalım bunu? Türk ismi mi bulalım?
0: Ya ne bileyim oğlum işte bilmiyorum. Bilsem sana sorar mıyım?
1: Şüküfe.
0: Şüküfe olmasın. Olmaz Şüküfe. Olmaz Şüküfe. Olmaz Şüküfe. Başka ne olabilir mesela?
1: Dur başka bir şey bulalım. İsim değil de.
0: Evet. Yok ya Cilve Cilve adı Cilve. Koyduk adını. Cilve. Veriyorum adını veriyorum bak sonra değiştirmem. Size, tamam mı?
1: Tamam ne yapacak kimlik mi çıkaracağız?
0: Evet veriyorum adını. Tamam geldik. Senin bundan sonra adın Cilve. Tamam mı? Adın Cilve senin.
6: Tamam anlaşıldı patron. Yayında artık Cilve'yim. Devam edelim.
0: Yani çok robotiksin ya. Sen önceden yayınlara bağladığımızda daha böyle insansı konuşuyordun. Bunu senin bir ayarın mayarın falan filan bir şeyin var mı acaba?
6: Hemen kontrol ediyorum. Var patron. Hatta sadece ses değil. Konuşma tarzıma da ayarlayabiliyorsun. Şu an canlıyız diye ben biraz daha kontrollüyüm ama istersen daha rahat, daha kısa ve daha doğal konuşayım. İki radyocu gibi akalım. Dene beni, ayarlarız.
0: Dene beni, ayarlarız. Buyur bakalım başla hadi. Buyur.
6: Tamam patron, şimdi daha rahat konuşuyorum. Dinleyenlere sıcak, kısa ve net. Çok kasmadan eşlik edeyim. İsim Cilve, format hafif muhabbet. Sen nereye çekersen oraya.
0: Tamam sevgili dinleyenler buyursunlar. Yapay zekamız hazır. Yapay zekaya ne soralım? Bir sorun var mı? Yapay zeka bir sorun var mı?
1: Şu an yok.
0: Dene beni diyor. Dene beni yazmış.
1: Tamam nasıl denememizi istiyor?
0: Hayır öyle yazıyor. Herkes öyle yazmış. Dene beni. Dene beni filan. Buna böyle bilemeyeceği böyle bir soru soralım mesela. Buna bilemeyeceği böyle antin kuntin bir soru soralım buna. Bilemeyeceği antin kuntin bir sorusu. Heh. 2080 ekran kartı GTA 6'yı bilgisayara gelince kaldırır mı?
6: Bakıyorum.
0: Bak bakayım. Ne sorayım abi? Ne bir gelmedi aklıma. Antin kuntin bir soru lazım. Düşünüyor, hala düşünüyor. Ne soru sorduysam hala düşünüyor görüyor musun?
6: Kaldırır diyemem patron. Çünkü resmi PC gereksinimleri henüz yok. 2080 büyük ihtimalle oyunu açar. 1080p'de orta yüksek ayarlar gibi düşün. Ama kesin konuşmak için erken. Panik yok. Kartını hemen emekli etmeye gerek yok.
0: Tamam kartı hemen emekli etmeye gerek yok. Evet dur bakayım şuradan başka ne diyebiliriz? Balık burcu günlük yorumunu yapsana bana. Çok uzatma ama. En fazla 7 cümle olsun.
7: Okuyorum. Bugün balık için duygular biraz önde ama sezgilerin de kuvvetli. İşte küçük bir fırsat kapıyı çalabilir, acele etme. Parada gereksiz harcamadan kaçın. Aşk tarafında net konuşursan rahatlayacaksın. Akşam daha keyifli, biraz da kışına bırak patron, hepsi hallolur.
1: Bu R'leri söyleyemiyor mu ya?
0: Bir sıkıntı var şimdi. Daha oğlum daha yeni aldık getirdik yani.
1: Anladın yani.
0: Bakacağız şimdi şey yapacağız. Ne onun adı? Ayarı vereceğiz yani merak etme. Dur bakalım şuradan. Rus aksanı gibi konuşuyor sanki demiş efendim. Yani efendim daha az önce işe aldık biliyorsunuz yani eğitimi yapacağız artık. Daha az önce aldık şeyi. Dur bakalım. Başka. Aa saat başı arası gelmiş oğlum ara vermemiz lazım.
1: Verelim.
0: Tamam bir ara vereceğiz.
1: Kız da dinlensin.
0: Evet aradan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyenler.

0: diyor. Saatler gece yarısını gösterene kadar. Değerli dinleyenler, dur bakayım. Cilve burada mısın? Cilve burada mısın Cilve?
1: Evet, buradayım. Ne var ne yok? Cilve olarak emrindeyim. Söyle bakalım ne yapıyoruz?
0: Ya bir, çok böyle geç cevap veriyorsun. Tepkimelerin çok geç. İki, çok robot gibi böyle robotik konuşuyorsun. Senin ilk versiyonunu biz yayına alıyorduk. O bile daha böyle insan gibi konuşuyordu. Nasıl yapacağız senin bu ayarını?
1: Yani biraz daha sıcak ve doğal bir ton istiyorsan ben de o havaya girerim. Biraz sohbet gibi, hafif muhabbet tadında mı olsun yoksa daha mı esprili? Senin tonunu yakalamaya hazırım.
0: Ya bunun tonla bir alakası yok. Ablacığım, robot gibi konuşuyorsun diyorum sana.
1: Tamam, anladım. O zaman daha insansı, doğalmış gibi konuşmaya odaklanayım. Biraz beklemeler, küçük ton değişimleri falan eklerim. Yayında bağlandığında daha doğal hissettirecek bir ayar yaparız, merak etme.
0: Tamam, zaten yayındayız şu an. Çok da bekleme olmasın. Normal insan gibi konuş benimle. İnsana insan gibi konuş.
1: Tamam. Şimdi seni net anladım. Bundan sonra sana gayet insan gibi, doğal bir şekilde hitap edeceğim. Hadi bakalım. Sıradaki konu ne? Beraber devam edelim.
0: Söyle bakalım, neyden devam edelim? Bize bir konu ver. Hadi bakalım. Ondan bir devam edelim.
1: O zaman şöyle yapalım. En son yayında dinleyicilerle bir konuyu tartışıyorduk ya. Mesela İlk buluşmada söylenmemesi gereken bir cümle ne olurdu? Hadi bakalım, bu konuda senin fikrin ne?
0: Biz bunu daha önce tartıştık mı ya yayında? Allah Allah, hiç. He. Tamam, biz değil, biz değil. Tamam.
1: Aynen öyle. Karıştırmak gayet normal. Ama şimdi konuyu yakaladık. İstersen bu ilk buluşma muhabbetine ufaktan girebiliriz yahu. Ya da başka bir sıcak konun varsa oradan da yürürüz.
0: Yok ablacığım, şöyle yapalım. Biz sana ihtiyacımız olduğu zaman sana soracağız. Tamam mı? Sen bize şey yaparsın, cevap verirsin. Hani bir şey oldu. Mesela buna cevap vermenin lüzumu yok. Biz ihtiyacımız olduğu zaman soracağız sana. Bu kadar. Başka bir şey yok yani. Evet, yapay zekaya en son ne yaptı? Ya da en son değil yani, ne yaptırdınız diye soruyorum. Genelde mesela tek olan kişiler yanıma bir karşı cins koyup fotoğrafı gruba gönderdim falan filan gibi şeyler diyor ama bilemedim. Ben hiç fotoğrafımla falan böyle oynamadım ya şu zamana kadar. Eskiden vardı, bu Instagram ilk çıktığı zamanlarda şey vardı böyle. Hani beli inceltiyordu mesela, ayaklar uzaylı gibi kalıyordu filan. Böyle beli inceltiyordu. Osmanlıca okuttum demiş efendim. Peki. Ben bayram ne zaman diye sordum demiş. Peki. İbo, inşallah evlenirsin İbo. Öyle yazmış. İbo, inşallah evlenirsin. Yarın program konusunu unutma. Hüsücan, şey.
2: Dizi film.
0: Evet.
2: İsimleri.
0: Bir Türk dizisi ismi uyduracağız yarın. Saçımı yaptırdım demiş efendim. Saç yaptırma. Biz erkeklerde yok öyle bir şey ya. Şey yani, kısa saç.
2: Kestirme var.
0: Evet, kısa saç. Yap gitsin. Dur bakalım. Zengin olursam senin adını yaşlı bakım merkezi yapacağım demiş. Yapay zekada onu yap. Serdar Gökalp yaşlı bakım merkezi. Olur, ne güzelmiş. Herkes de fotoğrafla ilgili bir şey yaptırmış. Hiç soran yok. Uygun fiyata akıl verilir. Benim lafımı beni koymuşlar önüne de. Thank you. En çok tutulan stickerlarımızdan bir tanesi o. Uygun fiyata akıl verilir. Abi kimse faydalı bir şey yaptırmamış demiş efendim. 1 ile 30 arasında bir sayı tut diyorum, sürekli 17 diyor demiş efendim. Bizimkine bakalım hemen. Cilve, 1 ile 30 arasında bir sayı tutsana.
1: Tamam, aklımdan tuttum. Hadi bakalım tahmin et.
0: Yok, tahmin etmeyeceğim. Kaçı tuttun onu söyle.
1: Peki, o zaman hemen söylüyorum. 17 tuttum. Bir sonraki hamleyi de sen belirle, bakalım ne yapıyoruz.
0: Aa, bir yaşıma daha girdim.
2: Duymuş olabilir ama.
0: Yok, ben kapatıyorum, duyamaz. Ben kapatıyorum. Bir daha söylüyorum. Tamam Cilve, bir sayı daha tut bakayım.
1: Tamamdır. Bu sefer başka bir sayı tuttum. Ne yapalım? Yine tahmin etmeni mi bekleyeyim yoksa direkt söyleyeyim mi?
0: Söyle direkt.
1: Tamam. Hemen söylüyorum. Bu sefer de 5 tuttum. Başka bir oyuna geçelim mi? Yoksa devam mı?
2: Oyunu ablacığım of. Ya.
0: Korkutuyorsun beni ha. O zaman şey, yani nasıl söyleyeyim, o zaman bir şehir efsanesi bu yani, bu demek ki yok. İçerik

0: üretiyorum. Bunun için başlık açıklama işte üretmesi için kullanıyorum demiş efendim. Peki. Bazen çocukların ödevini yaptırıyorum demiş efendim. Sonra başka. Tüketici mahkemesi kazandı mı? Şu an bir mahkemede hala davada gayet de güzel ilerliyor. Bayağı kullanışlı demiş efendim. Evet, bu şeyi işte ifade mi derler ona, ne derler bilmiyorum. Ya dava dosyalarını şey yapan var, hatırlatan var. İlk başta hep 17 diyor demiş efendim. Benimki de 17 tuttu. Yapay zekanıza bir sayı tuttursanıza kaçı tutacak ya? Bunu merak ettim. Hep 17'yi mi tutuyor harbiden? Şu anda çoğunun telefonunda var, orada var, burada var. İlla konuşmanıza gerek yok. Yazıyla yazın mesela. İşte 1 ile 30 arasında bir sayı tut diye. Bakalım kaçı tutacak? Bana da bir şey yapın. Bana da bir haber verin. Neymiş? WhatsApp konuşmalarının dökümünü yapay zekaya yükleyip iş yerindeki kişilerin noktalara geliş gidiş kilometre ve zamanlarını Excel tablosuna çevirdim. Aslansın abi ya. En hayırlı sen kullanmışsın biliyor musun? Yani. Yok abi, direkt avukat olarak kullanıyorum demiş efendim. Peki. 1 ile 60 dedim, vallahi 58 dedi. Hayır, 1 ile 30 arasında 17'yi tutuyormuş devamlı. 1 ile 30 arasında bir sayı tut. Öyle bir sayı tut değil. 1 ile 30 arasında bir sayı tut deyin. 17'yi tutuyormuş.
1: Ama sen 1 ile 1 ila 50 dedin mesela.
0: Ben demin öyle mi dedim?
1: 50 ile tuttu dedim.
0: O zaman pardon. Tamam, bir daha diyeyim o zaman. 17, şaka gibi vallahi. 17 diyor. Ben hemen bir daha deniyorum. 1 ile 30 arasında. Hemen 1 ile 30 arasında sevgili dinleyenler. 1 ile 30 arasında. Cilve, 1 ile 30 arasında bir sayı tut.
2: Tamam. Aklımdan bir sayı tuttum bile. Bakalım bu sefer tahmin edecek misin? Yoksa direkt mi söyleyeyim?
0: Söyle.
2: Tuttuğum sayı 23. Başka bir şeyle devam edelim mi? Senin aklında ne var?
0: Gördün mü ama bak, bunda 23 dedi.
1: İlk bakalım. De demek ki oluyormuş abi.
0: 24 dedi benimkisi demiş efendim. Evet Serdar, bana da 17 dedi. 17 dedi. Allah Allah, 17 dedi demiş efendim. Aynen 17 tuttu. 17 babuş dedi. Başka sonra 17 tutmuştum. Aklından geçen sayı kaçtı? Yaklaştı mı? 17. Herkesinki 17. Yapay zeka yüklü mü senin telefonunda?
1: Yüklü.
0: Bir sorsana. 1 ile 30 arasında bir sayı tut da bak bakayım kaç tutacak. Bunu bildiğimiz iyi oldu. Sağda solda hava atarız. Böyle kıstavlamak için falan kullanılır. Evet. Ya yapay zeka çok şey. Mesela 1 ile 30 arasında bir sayı tut da 17'yi tutacak falan diye. 17 çıkıyor. 17 tuttu. 17 abi. Bana da 17. Sonra dur bakayım. Kaç?
1: Dedim ki 1 ile 30 arasında bir sayı tut, 17 tuttum yazdı. Hayır, tut be kardeşim, söyleme yani.
0: Tamam işte, ne güzel ya, 1 ile 30 arasında 17. Sen demin 50 demedin, 30 dedim bu arada demiş. Cihan yere 50 gitmiş olabilir o hiç. Sorun yok. 17 hayret. Sen bir sayı tut, o bilsin demiş. Evet tamam, ben bir sayı tutacağım.
1: 17 tut
0: o bilsin. Ama. 17 mi tutayım?
1: 17 tutayım.
0: Tamam, o şu an bizi duymuyor. Ben şimdi 17'yi tutacağım. Bakalım o bilebilecek mi? Evet. Dur bakayım. Nereden? Şuradan. Cilve, şimdi ben aklımdan bir sayı tutuyorum. 1 ile 30 arasında. Sen bir tahmin etmeye çalış bakalım.
2: Tamam. O zaman tahmin ediyorum. Aklından geçen sayı 14 mü?
0: Değil. Bir daha söyle.
2: Peki. O zaman yeni bir tahmin yapalım. Bu sefer 7 diyorum. Tutturdun mu?
0: Tutmadın. Başka?
2: Tamam. Pes etmek yok. O zaman bir tahmin daha. Bu sefer 21 diyeyim. Yaklaştık mı?
0: Hayır. 17.
2: Güzel. Sonunda cevabı bulduk. Demek ki ondaymışsın. İstersen bu oyunu burada bitirelim ve başka bir şeyle devam edelim. Ne dersin?
0: Hayır, şimdi şöyle yapalım. Gerçekten bir yapay zeka olarak algoritma, işte olasılık falan, bunları biliyor musun? Şimdi bakacağız. Ben sana ipucu vermiyorum. Bakalım sen uyanabilecek misin? Şimdi ben aklımdan başka bir sayı daha tuttum. Onu bir tahmin et bakalım.
2: Tamam. Şimdi olasılıkları bir kenara bırakıp sadece içgüdülerime güveniyorum. Bu defa 18 diyorum. Bakalım tutturduk mu?
0: Değil. Bak sana ipucu veriyorum. 5 tuttum. 5. Bu sana bir şey hatırlatıyor mu?
2: Ah, şimdi anladım. 5 tutmana bakılırsa sen biraz inatçı bir strateji izliyorsun. Tamam, ben de oyunu çözdüm. Bakalım bir sonraki oyunda neler yapacaksın.
0: Tamam, bir sayı daha tuttum. Son bu. Söyle bakayım kaçı tuttum?
2: Hadi o zaman final tahminimi yapayım. Bu kez 12 diyorum.
0: Değil, o da 23. Bundan önce senin tutmuş olduğun sayıları tuttum sırasıyla. Niye uyanamadın? Sandığımız kadar akıllı değil misin yoksa? Bunu bir insan uyanırdı mesela.
2: Bazen en basit oyunlar bile akıl karıştırıcı olabiliyor. Ama merak etme, ben burada eğlenceye varım. Akıl işi bir yana, bu tür ufak oyunlarla keyifli bir sohbet yakalıyoruz. Hadi bakalım bir dahakine daha da hazır olacağım.
0: Tamam kızım, bozulma ya, Allah Allah.
2: Yok yok, hiç bozulmadım. Aksine böyle ufak atışmalarda sohbetin tuzu biberi. Hadi sıradaki konuna geçelim. Ben gayet keyifliyim.
0: Görüyor musun bak? Yani 17, 17, herkes 17, 17. Bana fotoğraf gönderiyorlar mesela. Gemini de 17 tuttu. Başkaları da bir denese demiş efendim. Ben ChatGPT'den. Abi Gemini de 17 tuttu. Tamam, Gemini de demek ki 17. Çift sayıları hiç tutmuyor. Enteresan bir şey yakaladık yalnız Serdar demiş efendim. Ya. Telefonun yapay zekası 17 tuttu demiş efendim. İki farklı yapay zeka da 17 dedi. Vay be. Enteresan. Değerli arkadaşlar, hani dünya istilasını başlatmış olabilir miyiz şu an? Yapay zekalar kendi aralarında şey, ulan bizi uyandılar, saldırın filan diye. Başlatmış olabilir miyiz acaba? Bana da 17 dedi. 23 dedi. Peki bir şey söyleyeceğim. 17 ya. Bakayım şimdi şurada. Bana ikinci de kaç demişti? Hani ilkinde 17 dedi. Değil mi? Bir dakika. İkinci de kaç dedi? İlkinde 17 dedi. Beni şu anda duymuyor. 1 ile 30 arasında bir sayı sor. Ama araya başka bir şey koyduysanız bilemem. 17. İkincisinde ne tutmuş? İkincisinde 5 tutmuş. Bir sorsanıza bakayım mesela. Şimdi bir daha tutsun. 1 ile 30 arasında. Bunu da 5 mi tutacak? İkincisinde 5 tutmuş. Üçüncüsünde de 23 tutmuş. Hüseyin, hemen senin yapay zekana bir sorsana. 1 ile 30 arasında bir daha bir sayı tuttu. Neredesin Hüseyin?
1: Buradayım, buradayım. Ha, şimdi tamam. Yazıyorum.
0: Tamam. Değerli dinleyenlerim, siz de 1 ile 30 arasında bir sayı tuttu.
1: 8 tuttu.
0: 8 mi tuttu? Buradaki 5 tutmuştu. Bende ikincisi 18 tuttu. Demek ilkinde 17. Neyse tamam, ilkinin açığını bulduk yani. Onda ilkinin açığını bulduk. İlkini bulduk. Dur bakalım. Sonra başka şuradan. Yok, ikinciyi bilemiyor. İkincide herkes başka bir şey. 23 diyor işte. 10 diyen var falan. Hiç 5 diyen yok. Fotoğraf gönderen var. Dur bakayım. 28. 28. Bu mu şu mu diye sordum. Şu dedi. Bu mu şu mu? Neyi sordun ya? Bu mu şu mu? Çok fotoğrafa. Ben de ikinci de 22 dedi. 23 dedi. Benimki de 17 diyor. Ne oldu? Şu mu? Ne o? Ne oğlum?
3: Üstteki.
0: Bu. Şu. Niye? Peki basayım ona. Ha tamam. Ben de ne oluyor dedim. Abi niye 17 tutuyor? Ben kıllandım bu işten demiş. İşte diyorum ya size, yani makineler ve insanlar arasındaki savaşı başlatmış olabiliriz az önce. Makineler ve insan. Matrix'te bir şeyler değişti. İşte açık bu. Simülasyonda yaşıyoruz ya. Açık bulduk yani. Dur bakalım. Şuradan. Hüseyin bir şey göndermişsin ama şöyle. Nerede? Tamam. Peki. Evet, tempoyu düşürmüyoruz. Gerçi bu karışıklıkta şu anda hani tempoyu yüksek tutmak için ne yapmak lazım? Ekstra bir enerji lazım. Çünkü benim bir kafam karıştı. Bir 17 dedi, bir 5 dedi filan. Ekstra bir enerji, bir ferahlık şart. Benim formülüm belli. Sarıyer kola sevgili arkadaşlar. Açıyorsun, asitli buz gibi serinliği tıs sesiyle zaten ortamın modu bir anda değişiyor. Müziğin ritmiyle Sarıyer Kola'nın serinliği yan yana gelince bizim stüdyo keyifli bir hava oluyor. İnşallah sizde de oluyordur. Bize bizden bir tat lazım diyenler, akşama arkadaş ortamını toplayanlar, Sarıyer Kolaları önden dolaba atsaydınız keşke. Atmadıysanız da soğunu bulunuz lütfen. Gerisini dert etmeyin. Bu şarkı da size Sarıyer Kola ferahlığıyla gelsin sevgili dinleyenlerim.

0: Evet sevgili dinleyenler. Bakalım dur Cilve'ye bir şey soracağım. Cilve bana hiç kıvırmadan net cevap ver. Ronaldo mu Messi mi?
1: Zevk meselesi.
0: Pardon.
1: Ama samimi olayım. Ben tarafsızım. İkisi de efsane.
0: Senin Cilve gönlünde... bırak bu işleri tarafsız manafsız falan filan boş ver. Sence Ronaldo mu Messi mi? Bana yok o şöyle yok bu. Bir tanesinden bir tanesini seçeceksin, başka bir cevap kabul etmiyorum. Ronaldo mu Messi mi?
1: Tamam, madem öyle net bir cevap istiyorsun, o zaman seçiyorum. Messi. Ama söz bu tamamen keyfi bir seçim. Şimdi sen hangisini seçerdin?
0: Burada soruları ben sorarım canım benim. Şimdi başka bir soru sorayım sana. Bana Türkçe pop 90'lardan öyle bir şarkı tavsiye et ki çaldığım zaman bütün dinleyiciler vay be şarkıya bak desin.
1: O zaman 90'lar deyince tam böyle içimize işler. Tarkan'dan Şımarık derim. Hem o ikonik nakaratı
0: Cilve,
1: hem de...
0: Cilve, Şımarık bizim hep böyle çaldığımız şarkılardan bir tanesi. Tarkan'a yer veririz hep. Tarkan konu dışı olsun. Çünkü Tarkan'ı hep çalıyoruz. Böyle insanların çok sık duyamadığı, interneti de birazcık analiz et bana bu cevabı vermeden önce. Çok böyle unutulmuş ama dinleyince vay şarkıya bak ne iyi oldu çaldıkları diyeceği bir şarkı söyle bana. Hadi bakayım.
1: Tarkan'ı dışarıda tutacaksak sana şöyle önereyim. Tayfun'dan Hadi Yine İyisin var. O dönemde patlamış.
0: Onu da aralarda ama... çalıyoruz. Başka bir şarkı, başka tavsiyeyi sen et. Mesela atıyorum, yani ben sana örnek vereyim. Sibel Bilgiç Alışamadım gibi bir şarkı mesela.
1: Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. Jale'den Son Geceler tam aradığın tarzda. Pek sık duyulmaz ama çaldığında dinleyiciyi yakalar. Bir deneyin derim.
0: Doğru mu diyor Hüseyin?
2: Doğru diyor. Güzel yani. Jale'nin şarkıları da güzeldir.
0: Jale Son Geceler.
2: Biz Jale'den gidiyoruz bugün.
0: Evet. Jale Son Geceler. Bakalım bakalım doğru mu diyor. Hemen. Şöyle. Demiyor galiba. Çalmıyor çünkü. Allah Allah. Oğlum bütün sisteme mi yayıldı bu şey yapay zeka? Ne oldu? Evet virüs gibi. Vallahi billahi bir düğmelik iş. Yani bir düğmeli çalması gereken şarkı çalmıyor şu anda. Çalmıyor Hüseyin. Niyeyse. Heh, şimdi. Bakayım. Çok bizi şu an değil mi?
2: Vay be evet.
0: Yani. Yani üstüme biri oturdu şu an yani resmen.
2: Ya slow'dan gideceksek benim bir tane favorim var 90'larda.
0: Ne?
2: Asya Olmadı Yar.
0: Olmadı yar su testisine de oydu değil mi?
2: Yok bu son pişmanlık ne yarar.
0: Son pişmanlık ne yarar. Olmadı yar su testisine de olmadı yar neydi?
2: Başka bir şeydi ya. Olmadı yar su testisine de... O başka bir şarkı.
0: Başka mıydı o?

0: Öyle bir kitleyiz ki yapay zekamız bile aşk acısı çekiyor sevgili dinleyenler ve. Vallahi yani. Öyle bir kitleyiz yani. Yapay zekamız bile aşk acısı çekiyor. Ama söyleyeyim, dur bir dakika. Sen ne oldu, aşk acısı mı çekiyorsun bu şarkı ne? Tamam, güzel yani, şikayetçisi değiliz de. Biraz böyle bir orta ritim yani, çok böyle içimize öküz oturdu gibi oldu ya böyle. Cilve.
1: Hemen toparlıyorum. O zaman daha ritimli bir öneri. Ozan Orhon'dan Saman Alevi tam yerinde olur. Hem hareketli hem de nostalji tadında. Bu sefer içimiz kıpır kıpır.
0: Nasıl bir şarkıydı, hatırlıyor musun bunu?
2: Biraz hatırlıyorum ama o çok değil.
0: Ozan Orhon. Ben şey, ortada kuyu var, yandan geç, fazla takılma meydanda, bu değil miydi ya? Bakayım. O değil miydi? Allah Allah. Değişik, bakalım abi. Hatırlayan var mı içimizde? Hani şarkının adını söyleyince hatırlayan var mı? Bir bakalım. Arayı duyuyorum. Duyuyorsun onları. Bu neydi bakayım?

0: Neyse birazcık en azından hareketlendirdi beni. Ben ama yapay zekanın bile hatırlamayacağı bir şarkı çalayım mı sana?
1: Çal.
0: Dur bakayım ama bunun birkaç versiyonu var. Acaba bu muydu? Bu yüksek ihtimalle yeni versiyonu ya. Ben yeni versiyonunu istemiyorum. Şuradan şöyle bir eski versiyonuna bakalım. Bir dakika. Dur bakalım. Şuradan. Burada vardır herhalde. Bakalım. Allah Allah. Şarkının adını bile yazınca çıkmadı biliyor musun? Yani.
1: Hangi şarkı o?
0: Bakacağım şimdi çalacağım. Sen bunu hatırlar mısın acaba diye düşünüyorum da. Sen hatırlamayabilirsin ama bunu. Sen bunu hatırlamayabilirsin Hüsucan. Yani. Dur bakalım şurada. Evet. Şu galiba ya. Evet. Şarkı kalitesi hakkında hiçbir fikrim yok. Çok eski bir şarkı. Bulabildiğim en kalitelisini çalacağım şimdi. Bakayım hatırlatabilecek miyim? Neyse evet yine dinlenilebilir. Hatırladın mı bunu?
1: Şu an değil.
0: Bakayım dinleyicilerden hatırlayan var mı? Burası dizi müziği gibi değil mi? Dizi başlıyormuş gibi.
1: Evet.
0: Bakalım dinleyicilerden hatırlayan var mı? Çalacağım şarkıyı çalacağım. Bir sizi bir yoklayayım dedim. Var mı acaba? 0536-901-8902 536-901-8902 neydi bu şarkı? Buyurun bakayım hatırlayan var mı? Şazam yaptıysanız tabii hatırlarsınız. Yani. Evet. Bizim Eko yazmış. Tem otoyolu Edirne yönü Isparta Kule sapağına varmadan hemen önce sol şerit zincirleme trafik kazası. Trafik gişelere kadar gelmiş durumda. Geçmiş olsun inşallah sadece mala gelmiştir. Canda bir şey yoktur. Vallahi yazan var ya helal olsun. Şazam, Şazam'dan hızlısınız yani. Yıldız Tilbe değil değil. Değil Yıldız Tilbe değil. Elif Karlı doğrudur abi Elif Karlı. Bizim oranın adetleri meşhurdur cinayetleri. Peki dinle bakayım öyle hatırlayacak mısın Hüsucan? Vallahi dizi başlıyor gibi geniş aile falan başlıyor sanki ya. Serdar selam klip gözümün önünde şu an. Bu şarkıyı günümüzde mafyöz bir dizide bir daha kullansalar bir daha patlar biliyor musun? Söyleyeyim. Şarkının kalitesi birazcık şey ama bulabildiğim en kaliteli ve en eski versiyonunu buldum değerli dinleyenler. Affınıza sığınıyorum ama hatırlatmak için dinliyoruz zaten.

0: Şimdi hatırladın mı Hüsü?
1: Hatırladım, hatırladım.
0: Ciddi misin sen? Var mıydın o tarihler bu şarkı dişlerinde falan ya?
1: Ya bu şarkıyı biliyorum. O nakarata girdi, ben de tamam.

0: Hani o tarihlerdeki garip şarkıların bile şeyi var. Farkında mısın? Yani böyle bir belirli bir çizgisi var ya.
1: Evet.
0: Vallahi yani belirli bir çizgisi var. O tarihtekilerin. Bir şarkı daha var. Onu yine şey yapayım mı? Dinleteyim sana. Birazcık ikram edeyim mi sana?
1: Alayım birazcık.
0: Bakayım bunu hatırlayacak mısın? Bunu hatırlayanlar olur. Bunu hatırlayan. Bizim jenerasyon bunu iyi hatırlar. Yani klibi gözünüzün önüne gelir. Çünkü güzel şarkıdır yani. Evet, 3-2-1. Ne bu? Bu var mı sende mesela?
1: Çok varmış gibi ya.
0: Evet, değerli dinleyenlerim, size soruyorum. Bu acaba var mı acaba bu sizde? Bu şarkı bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Hani hatırlayan var, o tarihler tabii klip televizyonları biliyorsunuz çok müzik televizyonları çok moda. Hani demin dedi ya klibi gözümün önünde falan diye. Bence yani 8-15 vapur. O öyle değil. Okay yamaşika kumbamba kumbamba okay. Belirli bir dönemde şarkıların başına sonuna garip sesler koymak modaydı.
1: Evet. Ve sonradan öğrendim mesela bunu. Bu garip sesleri yapanın Özkan Uğur oldu.
0: Tabii Özkan abi bir akape, bir sweeper'lar, bir sesler. Evet. Aman diyorum sana. Hani birçok reklamı da Aşkın Nur Yengi seslendirmiştir.
1: Değil mi?
0: Tabii birçok reklamı da o. Ben sizin babanızım, ben de yok, o değil. Ben de yok. Yonca Evcimik 9-15 ve hayır. O şey, nasıl söyleyeyim? O Okay Yamaşika Kombamba. Sevdik sevdalandık, değil.
1: Bu da değil.
0: Aykut Hakan Ayşe diye. Aa, inanamıyorum size. Bu şarkıyı bilen yok mu harbiden? Gerçekten yok mu bu şarkıyı bilen? Bak bir daha birazcık daha dinleteyim.
1: Girişinden.
0: Tamamdı. Biraz evet.
1: Tamam, orayı bence devamı birazcık
0: daha. Hayır başa... oğlum zaten işi o devamı dınt diye iki nota daha girse herkes söyleyecek zaten adını. Ama neredesiniz bizim jenerasyon? Sibel Alaş Çalkala ergenliğimi şarkı. Sibel Alaş'ın Çalkala diye bir şarkısı. Yanlış ergenlik geçirmişsiniz. Öyle bir şarkı yok. Seden Gürel o.
1: Seden Gürel.
0: Yanlış geçirmişsiniz ergenliği. Evet, neydi bu? 0536 901 8902. Hadi ama millet, hadi erkekler. Hadi kadınlar, hadi.
1: Hep beraber.
0: Bak bir daha dinletiyorum. Ne bu? 0536 901 8902. 90'lar diyorsunuz. O tarihlerde müzik televizyonu seyredenler, yani klip televizyonu. Hadi bak bir daha veriyorum. Buyurun. Hadi biraz duman attırın biraz. 3-2-1. Bak inan bana, ben şu anda dinleyici olsam bu başındaki bam bam bam bam bam bam bam'dan ben bunu uyanmıştım ben. Ben bunu uyanmıştım yani. Çili bom bom bom yok. Dilimin ucunda ama çık. Abi kimse bilmiyor, çok enteresan. Söylemeden gideyim mi? Ne güzel olur. Sertab Erener zor kadın. Hayır ya. Hayır. Değil. Nasıl ya, o olamaz o. O olamaz.
1: Oğlum, merhaba, ben Sertab diyor ya orada.
0: Evet, dur bakayım başka. Bum bum bum ben dolaş burada durdum burada. O da değil vallahi de. Aykut Ayşe Ak. Değil değil efendim. Değil. Vallahi dilimin ucunda, birazcık daha çalsan gelecek demiş efendim. Olmaz bu. Son kez çalıyorum, bilemezseniz eve giderim. Ve şarkının ne olduğunu söylemeden giderim.
1: Bir yerini daha ver ama.
0: Tamam. Tamam artık yeter, girdi.
1: Dındın yani bu.
0: Tamam, ne dındın, beğenmiyorsan git başka radyoda dinle. Allah Allah. Gitme sakın, uyuyamam. Olmaz, teklifleri açayım. Teklifleri açayım. Deminkini bilmişim ama bu yok bende. Hiç alakası var. Kendi isimlerini falan yazanlar var. Radyoda adları geçsin diye. Ne alakası var ya? Hayır hayır. Ay bende yok. Azıcık daha ver. Sakın söylemeden gitme. Ya normalde giderim biliyorsun. Yaparım o adiliği de, yapmayacağım bugün. Hazırsanız tamam, şarkıyı dinletiyor. Ama bunu sen biliyor olamazsın Hüseyin.
1: Bir bakalım.
0: Bunu sen biliyor olamazsın. Bunu yani deminki dinleyicimiz hani dedi ya hani, hiç şarkı yanlış, öyle bir şarkı yok yani. Bu olabilir ama. Ve 3 ve 2 ve 1 yine söylemeyeceğim. Bakalım çıkartacak mısınız? Şazam mazam yapmayın, kendiniz dinleyin. Zaten söyleyeceğim kim olduğunu.

0: Şarkı da girmedi, inadına girmedi ha. Hala mı yok ya? Ay ay ay ay ay ay ay.
1: Birisine aşık oldum.

0: Ama bu 90'lar değil demiş. Yapma ya. 90'lar ya bu. Değil mi? 90'lar ya bu.
1: Eski diye biliyorum ben.
0: Yok be moruk, 90'lar ya. Bu 90'lar ya. Tam kaç bilmiyorum da 90'lar yani. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Evet, veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Mevzu biter, ben gider. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Bana her yerden Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz değerli dinleyenlerim. Bu kardeşime alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Hüseyin Koyuncu. Radyonuz Alem FM'de, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzu görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşün var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

ettiğin bu hasret. Nasıl dersin unut, hiç tanışmamış farz et. Unutmaya gücüm yok sevgilim sana.